ماگندن اشورده. کسبلرنان گلنشی مادی اساس نی پختلده. اینچکی توزش لیندوینان قلبنی مجسم نده. لیندوینان ترقیده دکی قیان نقطه مسلرگه قارتا 9 لیند پردیه جایکسی ایش بولسا یخشی مسله هدلشش. Köpçelikning ishini köpçelik maslahatlashishda chiqib turib, madaniy jo'g'lanma nomor boshqaruvchi tizimini yo'lga qo'yib, atrofdagi odam, atrofdagi ishlar orqali ishchi xizmatchilar ommasini tarbiyalab yetakladi. Shuning bilan bir vaqtda doirlashtirib tuzash mas'uliyat etizini cho'nqur yitildirib, partiya a'zolarini doiraga yuqurib, har bir partiya a'zosi doir bo'yicha ishchi xizmatchilar bilan aloqa bog'lash Partiya jayksi butun jarayonda iz qo'qlab hal qilishga tayinib, ko'pchilikning aldiravatgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilib, samimiy mulozamatni ishchi xizmatchilar ommasining qalbiga singdirdi. Davishan mundaq dedi. Mamlakat bo'yicha ilg'ar asosiy qatlam partiya tashkilotidan iborat bu vazinlik sharafga erishish ko'pchilikning asosiy qatlamda yildiz tartib ishchi xizmatchilar ommasiga mulozamat qilganligining e'tirof qilinishi. Shundoqla ko'pchilikni jasorat bilan egirlashda ilhomlantiradigan harakatlantirgich kuch.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yaxşı misizlər? Etigelli xəbərlər proqramımızın anlaşılmalarına qarışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 24 günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 11 günü.
2: Aval bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tonuşturumuz.
1: Abdonom raylıq partiya komiteti, daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorqının ruhini ögendi, izcillaştırdı. Hem de doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesi boyunca tüzütüş, tüzeş hizmetini çonkurlaştırışını muhakime kıldı.
2: Baş şuji Xi Jinping'in ul marip hizmeti doğrusu da bergen muhim yol yorakı, Abdonom rayonda kızgın inkas kozgırı. Barlıq marip hizmetçileri mevkani iş ornığı koyup, ölçemge doğrulanıp, emeliyleştirip, ul marip'nin yukarı süpetlik terakkiyatı da özüksiz yeni vaziyet yaratılgalıqını bildirdi.
1: Şincan köp kıl özgece su mahsulatları kesip altını pahalı yetiştirip, beylikçiliğinin süpetini mukim östürüp, önümünü aşırdı. Bu yılın aldıngı 20'de Abdonom rayonunun beylikçilik mahsulat kımmetinin 2 milyar 900 milyon yuanga yetişimi ölçerlendi.
2: Ürümçi şehri şehir yenilaş hizmetini sicil olgı sürüp, Kona Ultrak rayonlarının ul əslihəllerini özgertiştin, süptini östürüşge qarab tez yükselip, dərecisini östürüşge türtkü boldi.
1: Bağraş köylüdeki Liu Yü Huan kıskışpaqısı bazarğı selindi. Semiz kıskışpaqlarının göşi alaydı təmlik bolğaşqa nurğun jaylarğı setildi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti tönögün tüştün burun yığın açdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınki mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhi yetkizildi, ögünildi, izcilleştirildi. Yığında bunlar tekilendi. Baş şuji Xi Jinping'nin 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünya ve İdari Kılış Yukarı Derecelikler Yığınının başlanış mürasımıda kılgan asasi məqsəd

0: Su qatarlıq 9 yayda bekılıdı. Şincan, ot yurti, karız, belikçilik bağısı, salmon belikini pakız, soğuk karız suyu da bakıdı. Ölçemlik belikçilik meydanından tötü ba. Bakmıçılık ıhtıdarıga toluq yetkendin keyin, yılda bazarga 1500 tonna belik salıdı. 100 man derecelik pakız pişikla seyhi ba. Künige 10 tonna yeni tonıltılgan salmon belik tayarlap, döltümüzden birinci Katar'daki şehirlerdeki Talla Bazar, Soğudu Saray, Tirek yeni su callıkları bazırıga 48 saat içeri yetkizip yer alaydı. Bu yıl birinci aydan 6 aygıca Şincan'da bazarga silingan su mahsulatları 5500 tonnağa, bekli vatkını 75.900 tonnağa yetti. Jaylar mevkani su tıpıraq baylıqı üstünlükege koyup, özgece su mahsulatları bakmıçılıkını şaraitiga qarap terakki kıldırıp, parıqlıq bakmıçılık endiyisi şekillendirip, köp mıhtarlıq tatlıq su belikı bakmıçılıkı yetekçi. Danlıq, ala süpetlik, özgece su callıqları yarqın noktı kılıngan, köp xil tör maslaştırılgan kasp sistemisi berpa kıldı. Şincan Koyllon belikçilik pen teknikisi çeklik şirkti, Rakamlik başkuruş tizgiller sistemisi arqılıq Kaliforniya okum belikı, Lucio Perka belikı, Derya okum belikı qatarlıq tatlıq su belikleriniñ yetiliş dävrilikini zor därejede qısqartıp 85%'n köprek su tejidi. Növete karxana yıllık nişan vazifinin 70%'ını tamamladı. Şirket işlep çıkırış bazısının zavut başlıqı Hou Shaojun mındaq dedi. Ölçemlik bakmıçılık kölçükten 60'ni, aylanma su sistemisinden 15 yürüşni yeniden köpeytip, bakmıçılık kölümünü 5500 kubmetreye yetküzdük. Bu yıl 350 tonlu su mahsulatını bazarga silişni planladık. Kasp mahsulat kımmetinden karaganda bu yılın aldıngı 20'de Şincan'da belikçilik birinci kasp kımmetinin 1 milyar 828 milyon yenge. Su mahsulatlarını pişiklaş ikinci kasp kımmetinin 856 milyon yenge. Alakadar mulazimetçilik, eşya obroti, istirahat belikçilik sayahatı katarlık üçüncü kasp kımmetinin 234 milyon yenge yetkenlikim ölçerlengen. Birinci, ikinci, üçüncü kasbının mas terakkiyatı mükemmel belikçilik kasp zancirini şekillendirgen.
1: Stansımız Havri. Bu yılın aldınki 6 ayında Kumul şehrinin külemden yukarı sanatta tarqıtılgan tok miqdarı cemi 44 milyar 996 milyon kilowatt saat bolup, buldurki oxşaş mezgildikiden 38.4% aştı. Bunun içinde yeni energiyadan paydalanıp tarqıtılgan tok miqdarı 21 milyar 162 milyon kilowatt saat bolup, buldurki oxşaş mezgildikiden 38.7% aştı. Kumul Energiya Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Kumul Törük Yorukluk Volt Kesipler Bağıtısı da meblağ selip kurgan Törük Cenubriki her 400 bin kilowatt saatte 100 bin kilowattlık toluq vanadi suyuqlıqı ekimi bilen müstakil energiya saklaş elektr istansisi muqim yürüşü atattı. Elektr istansisi elektr energiyası uyuşukçılığı körülgende yukur ünümde yeşil tok saklap, elektr torunun yükü yukur pelle mezgelede muqim tok ekimini delcayda koyup berip, yukur pelleni pesaytip, töven pelleni toluqlaş, çastuta ve besimli tanşış rolini ünümlik cari kıldırdı. Kumul Energiya Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Energiya Saklaş Elektr İstansısının yürüştürüş Azraşka Mesul Baş Növetçi Kadimi Wang Huylin muhbirga mındaqdırı. Hazırga kadar türünün bihater yürüşü atkınıga 355 gündün aştı. 2026 yılının aldınkı 20'de tok kaçılaş, tok koyup beriş miktarı 37 milyon 690 min kilowatt saatge. Tok koyup beriş miktarı tahminen 25 milyon 451 min 200 kilowatt saatge yetti. Tianshan turaqlıq tokni özgürişçen tokqa almaştırış punkti devletning Şinjanın tokni sırtqa yetküzüşdiki tunji alahida yuqur besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurilishining Kumul Jangjo turaqlıq tok yetküzüş uchi punkti bo'lish sifati bilan yoz kirgandan buyon yuqori temperaturada alohida charlash, tok ishlatishga kapolatlik qilish loyihasini umumyuzlik qo'zg'atib, turaqlik tokni o'zgarishchan tokqa almashtirish, yuqori besimliq reaktor qatorliq yadrolik uskunalarga qarata har taraflama charlash, tekshirish va infra qizil nurliq temperatura o'lchashni qanot yaydirib,

0: yardım berişte çan turup, nişanlıq yardım berivatqan Jemsar nahiyasiga qeyrin siman mogu östürüş türini kirgüzüp, köp yıldın buyan bu kasıbnın tipini kölemleşiş, aqillişiş, kasıplişişge qarap özgertişge sijil türtkü bolup, şu jaydaki ammağa bəxt yarattı. Muhbir Jemsar nahiyasının Dayo bazardaki qeyrin siman mogu östürüş bazısıda qatar qatar zaman ve yezegilik parniklerinin rətlik selinğalıqı. Tarihçilerinin parniklerine zemburuq uruqı çeçivatqalıqını gördü. Qeyrin siman mogu'nun ösüş muhitiği bolğan təlipi küştük bolup, Dayo bazarı tətür temperaturda şekillengen bəlbaqqa caylaşqan bolğaçqa su süpti ve tuprak şaraydı qeyrin siman mogu östürüşke muapıq geletti. 2021 yılı Fujian ülkesinden Şinjan'a nişanlıq yardım beriş Şamın Şöbe Komandallıq Ştabi yemeklik zemburuğu östürdüğün karxanalarını kirgözüp, 22 milyon 300 min yuan Şinjan'a yardım beriş məbləği selip, kəsibini yürüşləşdürüşünü mükemmelləşdirdi. Növətdə parniklar dəsləbki 30-dən kengiyib 500-dən köprəkkə yetib, ətrapdiki 200-dən artıq kənd ahalısının muqim işqi orilişib, yıllıq kişi beşi otdırçı kirimini 12 min yuan aşırışıqı törtkü boldi. Jemsar nahiyasının Dayo bazri Veyhu kəndinin ahalısı Lo Xinxiang mundaqdiri. Bu yer yıl boyu işçiğa ehtiyaclıq. Her yili 20 min yuandan artıq kırım kılalayman. Bunların hemisi Şinjan'a yardan beri siyasi bizge elip gelgen emeli paravallıq. Tarihçilik bazısı yana 5G akıl parniki sistemisini kirgözüp, rəqimleşken tarihçilik sistemisi bərpa qılıp, yetiştiriş, temperatura, nemlikni kontrol qılış, Yığışını əxli ixtidarlaşdırıb, başqırışını işqa aşırıb, ən-ənvi yez iqlikinin tipini özgərdib, dərəcəsini östürüşke törtkü boldu. Həm də Tianşanın şimali etkiriki tətür temperaturda şəkillənən bəlbağdaki tuprak və kelimat şaraitiga qarata maslışçallıqı texmü küşlük bolğan yuqur husulluq zəmburuq tipini öz aldığa tədqiq qılıb yaratdı. Bugünkü kündə zəmburuq türini yetişdiriş, aqıl östürüş, qurutup pişiklaş, soğuk zəncirlik setiş bir gəvdiləşkən bütün kəsib zənciri dəstəbki qədəmdə şəkillənib, işləb çıxırılğan qeyrin siman mogu zəmburuqı Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq caylarğa setildi. Şamindin Şinjan'a yardım berişki kelgen kadır, Jemsar Nahiyalik Tərəqqiyat və Islahat Komitetinin muavin müdiri Chen Zhengfeng mundaqdiri. Bu yıl yemeklik zemburuqi kəsiblər bağdısı bərpa qılıb və dərəcəsini östürüb, elektronluq soğuda arqılıq mal tonuşdurub setiş, körgəzmi qılıb setiş supsi quruş qatarlıq şəkillər arqılıq setiş yollarımızını kengaytib, ətrapdiki özgəcə yez iqlikinin süpitini östürüb, ünümünü aşırışqa təsir körsətib türtkü bolımız.
1: Stansımız xəvri. Toqsun nahiyasının yuqarı temperaturası bir qançkindin buyan 40 Celsiya gradustan aşdı. Sizil yuqarı temperatura qumbilan davalaş, sağlamlıq, kütünüş türini teximi jallandırdı. Tomuz məzgilide Toqsun nahiyasidiki ər qaysı çoğun qumbilan davalaş bazılarda sayahatçilər köpeyip, qızgılıq aşdı. Qol boyu yesinin Oyman Bulaq kentidiki qumbilan davalaş bazısı da ölçemləşken qumğı kömülüş rayonu, Azade aram iliş boşluğu, cümülden Uyghur Tibabeti doktorhanesindeki kəsbi ömeklerden noktada durup kesel görüşü, caylardaki sayahatçilerge qum bilen davalaşının sağlamlıq boyucu kütünüş cahitki sehri küçünü eskildirdi. Xabiliq sayahatçı Shi Jinhe mündaq dedi. Qum bilen davalaşının rematizm, rematoidqi bolğan ünümü nait yaxşı dəb anlıqan idim. Şuna aylı boyucu kəldiq. Bu yergi kelgenden ki nahaydi illiqliqi eskildim. Sestralar aval qan besimimizini ölçeydiken, bek yakşiken. Toqsun nahiyesi davalınış bilen kütünüşünü birleştiriş, hükümet bilen karxanı birleşip hareketlenişte çıntırıp, ən-ənivi qum bilen davalaşını azırkı zaman uyğur tibabıtı boyca diagnoz koyuş davalaş bilen çonkur yuğurdi. Nahiyelik uyğur tibabıtı doktorhansının sestrası Alime Hamdullah mındaqdiri. Doktor hanımız doktorlarını noktada turup daimlik mülazimet kılışkı evetip, uyğur tibabeti boyunca diagnoz koyuş davalaş ölçümüge katlıq əməl kılıp, sayahatçilerinin kumğa ilmi kömülüşü, sağlamlıq boyunca kütünüşüge muapıq yetekçilik kılıp, qum bilan davolashga mos keladigan kishilar topi va diqqat qilishga tegishli ishlarni umumlashtirib, an'anaviy qum bilan davolashni texmi qiyinlashtirib, bexatar unumli qildi. To'qson nahiyasi yana yangidan sog'lomlik bo'yicha kutinish mehmonxonasi qurib, yezi kentlardagi oilaviy mehmonxonalarning darajasini o'stirib, yotoq jihatidagi kamchiliklarni to'liqlab, qum bilan davolash, sog'lomlik bo'yicha kutinish, qo'nish, sayohat qilish, o'zgacha mazlik taomlar qatorliq kasb zanjirini shakllantirdi. Qum bilan davolash oilaviy mehmonxonasining mas'uli Shohimardan Musa mundoq dedi. Bir necha yildan buyon 90 nahiyasida qum bilan davolash borgan seri tong chiqirib, keladigan sayohatchilar yildan yilga ko'paydi. Uyimizni oilaviy mehmonxona qilib o'zgartgandan keyin kirimimiz borgan seri ko'payib, turmushimiz kun seri yaxshilanyapti.
0: Stansimiz xavri. Tomiz mezgilde bağırış köyledeki Liu Yue Huang kıskuş bakısı arka-arkıdan tutup bazarğı seliş mezgilge girdi. Köl rayonudaki əla süpetlik semiz kıskuş bakılarının göğüşü alayda temlik bulğaçka Nurguncaylarga seytildi. Tan süzülüp cahan tedirci yoruşkı başladı. Bağırış köylünün yüzü zomrettek dol kılınıp durattı. Beylikçiler kol vaqlarını heydep köl rayonuna girip kıskuş bakı tutuşka başladı. Şinjan Mingtai Yezi İgilik Munbet Tuprak Çeklik Mesuliyet Şirketinin Setiş Direktori Lin Nen muhbirga mundaq dedi. Torni yeng taşlaganda 13 kilogram kuskuşbak tutup tunji erişken hasılatımızdan xeyli razı bolduk. Ölçemge yetmegen kiçik kuskuşbaklarını kölge koyup berip bazarğı selişki tegişliklerini elip kaldık. Bağırış köyledeki Liu Yue Huang kıskuşbaqısı əla süpetlik su rayonu bakımcılık muhiyeti ən yaxşı təmi və esil süpetigi dayanıp, bazarının etirap kılışıgı erişip, zor türküm sodigarını dankını anlap bu yerge kelip seti velişki jalap kıldı. Bazar zakazi muqim aştı. Kıskuşbaqa seti valguci sodigar Gong Ji Fin mundaq dedi. Her günü etigende korulduğun optimobil haydap kelimen. Köp bolganda bir qetimda 500 kilogramdan köprek seti valimen. Yakınki yıllardan buyan, Bağırış Nahiyesi, Bağırış Gölü'nün əla süpetlik ekologiyelik su rayonu baylıqqa tayinip, şaraitka qarap iş görüp, ekologiyelik kıskuşbaqa bakımcılık kəsbini tərəqi qıldırdı. Bugünkü künde, kiçikine Liu Yue Huang kıskuşbaqısı şu cayının özgece ekologiyelik yeziklik məhsulatıga aylanıp, caylardaki istimalçılarının yazlıq tamak üstelini beyi tıpla kalmayı, bakmıcılar sodigerlerinin kırımını aşırıp beyişine teximu ünümdük türtkü boldi.
1: Abdanım Raylıq İntizam Tekşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti xəbəri. Aqsu Laiti Şayar Nahiyelik Partiya Komitetinin sabıq şujisi Pan Wenfeng intizamğa qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetilganlıqdan növbətə Abdunum Raylıq intizam tekşürüş komiteti reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətindən tekşürülüyatdı.
0: Əmdi qısqa xəbərlər anladımız. 1-ci aydan 6-cı aygacha Erkeştan portida nazarat qilinib boshqurilgan import eksport mallari 2 million 3 ming tonnaga yetib, bultirqi shu mezgildagidan 58% ko'payib, to'shilgan yuk 2 million tonnalik cho'ng o'tkaldan bo'sib o'tib, ilgirki yillardagi odatdagi davriylikka selishtirganda 80 kun burun bo'ldi.
1: Abdunum Raylıq Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi bugünden başlap 8. ayının 31. günü geçe alaqdar tarmaqlar bilen birleşip, cemiyetin öy içi havasıdaki formal digitini tekşürüp ölçeş ve tüzeş sahesindeki kanun belgilimigi xilap yipçini aşkarı toplap, istimalçılarının hukuk menfaatini qoğdap bazar tertibini qiyliplaştırdı. İpçini memleketlik 12.315 subsi ve kızık liniyası arkalık yollaşkı buludu.
0: 7. ayının 22. günü Korla, Xifi, Bivastı uçuduğun aviyasiya liniyasına tuncu qetimliq ayırıp olan katnışı muvabakiyatlik buldu. Şərq aviyasiyası şirketi 7. ayının 22. günüden 8. ayının 29. günü geçe her çarşamba şembi günleri aviyasiya liniyasına uçuş vazifesini icra kıludu. Xifidin korluğa 5 saat, korludun xifiga pekat 4 saat 15 minutla ketidu.
2: Hürmetik radio anlıqçılar. Yukurda Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətigelli xəbərlər proqramısı bu içi anlıqçı pədiq.
3: Yollar azdı biz həmrə.
4: Bana başlandı.
5: Yollar
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: Radio aldıdaki kadirlik dostlar, seherden başlanan bağırlık işlerine olmuşluk olsun.
1: Çın kalbimizden çıkan samimi salamlarımız nesile yollaş bilen programımızı başlayımız.
0: Bakitlik boğa işle.
1: Salamet bulunla.
0: İşlerine utukluk, neticilik olsun.
1: Yol yürüyüş yarayan yolukkan kanda meseleler olsa biz bilen ortaklaşsanla buludu.
0: Biz bu en zor tırışçalığımız bilen sizler için mülazimet kılımız.
1: Programımızda kızgınlık bilen katnaşka işle.
0: Ben Uşur Can Hızır.
1: Ben Ruşengül Basit.
0: Kadirlik anlıkçılar, ona olsa bayan Ruşengül digendek programımızda kızgınlık bilen katnaşsanla buldu. Ve için salonumuzda uçur yolda sanla buldu bizden beşin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Andın saat ne çöp kette hazırlığı çıkmay. Şükkan dep eko.
1: Bana bana.
0: Özününki.
1: Keldik.
0: Şükürün depto makul mene. Keldik.
1: Ama doyen şüphen kadım hem de bir yuvası görsüş bu atıda doyen şüphen kadım körüp durup anlaş imkanı idi. Ba dostla hap kasanla kırgendin kiyin. Diyen zan kılıç ne? Fönşan kılıç ne? Untup kanma gaysla. Rahmetsizler gel dostla.
0: Donçan yolları yollar avanke şorbulak üçüncü kötüsü yollar avanke dige uçurun şireli evetip de.
1: Ali vanı yaçığımı sayram külü yolları intahir avandaydı o.
0: Şinhua Nello koşun işte yollar avanken ben çokum molligramı kapattı asam bol tebi göğünde ubulca uçur yollap da boldu bir eyle. Dekin hem de program ahırlaşkıcı boğarlıktı ki şifadığınız gibi bir karaydı yani onun ikin besek kanda.
1: Buldu buldu umum ihbazısı karış gerek o bir tal uçur yollaplı koysa onda bir besek mutaz adlı olmayı kaladı ki.
0: Oldu şehri ma o. Oldu şehirdin gözgü. Gözgü okuca. Onun iki sayram kül taraf karapmanganda. Hazır takı yamış vatimiz.
1: Fashion ha.
0: Ha şöyle mi da menü yetip tutma abuz ne deyip çu davan emas mı?
1: Ha.
0: Şu açta demekçi çen oldu. Bu
1: düşendim rahmetsiz düşendir koyğunuz japa çaktınız.
0: Erzimeydi.
1: Sayfanın uçuğa qarsaq şimal aylanma Beijing yolu qarap manganda tosulup toqtap qapdı deydi go sayfa ma yol bek tosulup ketken oqşamamdı.
0: Onda Şihun yolu körük üstidən sayyuluğu tüşidiga yol Ravanke dege uçurun Gülmira vatıpdı. Yakanninki asaslıq merkezlik yollar şunda Ravanke. Avarayı bek yakşı, şundak suyurun, obdan durdu Akmer Vahit, un zavutunu aldı dik yollam ravan. Akmer Vahit ulları, yeyken de, dep, bürnümden dep siz oğa.
1: Şuna ola, eslime hayırlık seher, güldün güzellerine uçur yollam koyup siz.
0: Bu gep Roşan Gül gibi neyim kıp,
1: hoş olup. Hoş yaptı ya,
0: Uşurcan, sizden hoşallığınız bize en çoğun baktımız.
1: Güldün güzel Uşurcan dep, gep başlamak cümü bika. Gönlüke kaldı Uşurcan'ın, açık ke kaldı.
0: Bu cemin aslan ki ekekçisi var ki dereklerin yok ki.
1: Dereklerin mi?
0: Gülge yaklarının ki.
1: Ba, bir kıda olmaydı ba.
0: Yok ki, kandak mesela.
1: Buludu.
0: Mesela üyürük namı ekekçisi bulamdı.
1: Buludu. Aşı yıllık tük tük üyürük var ki, kutur üyürük. Aşı ekşimik.
0: Aşı ekek.
1: Kişmişle ayal kişi çokum.
0: Aşı
1: aşı da oğlu da.
0: Doğru aşı.
1: Yıllık yoğun bir üyürük var, karın üyürük. Oğul aşı.
0: Ekek.
1: Semt üyürük diye ekşi olmamdı.
0: Semt üyürük diye ekek. Tohtu koturmuş şu herhalde.
1: Bu ekşi.
0: Aşta ekşi. Adı çişilir ağaçlayılık. Kişmiş yürükler gerek bu.
1: Kızıl. Da kızıl kızırı pişirin alları bağı o aşla.
0: Hem akıllı. Bugün minimum Molligir'in Abdullah Ağınba canlık uçur vermem. Ben mi tırışıp kaydedim. Meyli.
1: Karşalımız cümle.
0: Yemin dasan, minim bugün Akmer Vahit unmay görüşlerinde ağımba, memi tırış baksan bulamdı dedi. Buldu, buldu.
1: Programımızın ağzı da
0: bir türkümle Akmer Vahit tırışınla, bir türkümle Molly Girin tırışınla, yeni bir türkümle Sertem Kroren Kalıgüç Yügürük tırışınla, digendek.
1: Da şu programımız ahırlı şey digen vakitte, şu tırış kalırınlarının neticesini çıkırmız da, şu çağda kim kançilik tırıştı, hem de bir birlikte hulasıyla bir netice çıkırıp, anda mukafatlan bir eyle.
0: Yemin dasan, iki aldı, Guanghui Çavuk'a karap manganda maşallah intayıncak tosluşpa adıge uçurne. Uçar tortaksi Niyaz efendim evet tuttu. Bol durakma.
1: Beijinglu'dan, Beijinglu Kıcı Yuan'dan Şaoşigo tarafka yolla ravan digen uçuruna Ali Gı evet tuttu. Minhuaca yolla ravan yolla pütüptü de. Minhuaca yolları pütüptü deydi.
0: Minhua koçisi. Mayta Kuşataş yolundaki katnaş ahvali kandıgarak da 8. ayınınki birinci günüsü Aksu'dun Mayta Kuşataş yolu arkalık olcuğu bağmak çiğdem. Şu yolun ahvalını bir tepsil ederek depegen bosanla bulte dep mutalipçe uçuruyorlar. Mayta Kuşataş yolundaki Katna Şahval kandakta. Katna Şahval yakışı Mayta Kuşataş yolunda
1: gelirken. 8. ayına mı?
0: Kiliş bağımızdan gel. Kiliş bağımız andım. Maşallah bekçik ya. Hem pat pat hem de uya bir yerde bir katna şadisidir. Bop durduğa yol bölü ki o. Aşk katna şadisi görülüge baktı da hem de yollarda tozlu Şahval'ı biraz köprek bulduk ya. Tünü gün bir şüphün görüp kaldım. Oho. Mayta Kuşataş yolunda tozlu kaptıken. Hem misi? Ay tosup kakaların en misi dene aşı Mayta Kuşat'ta çoğurmundan böyle gide maymunun doğrat dene aylık ya. Vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah. Bütün hemen maşındaki işkidini adam doğrap tüken ay bütün hemen tam doğrap tüken.
1: Bir cilgı maymun deklam anladın mı yok havası.
0: Ay Mayta Kuşat'ta şu oldu maymun bisketken deki ajdak havası dene. Kilip tilip kıp kaptı mı karap. Manda.
1: Acep kısık.
0: Ay. Kızık emez mi?
1: Kızık ya.
0: Zanlık kan dek kıldı değil mi ona?
1: Tünde üşkan bir şans götürdüğünüz külüp.
0: Ya ağaçta kutu.
1: Şundan kızı koptu deyip duyarsın. Aşına işler bir kere külüsü ki.
0: Kızık emez mi? Şundan
1: iş mi talip can? Hem de avara yapmanı sorursanız 8. ayından birinci günü yaşıyor. Oldu ki indiki küllerde anandaki bir nesli diyeleyimiz de hem de avara ayıga he?
0: Daha ben Tienşen Venkı anınki aldıdık yollar avan geldi yavuşur ne? 96 evetip de.
1: Hey rahmet.
0: Yelkengi silah kemmem silah edip biz de muhakım. Küzde varamız küzde. Küzdü var mı deyip koydum o?
1: Ondan deyip siz he.
0: Aa Milli Grimli Ahmer Vahit'in ki mehsus bir yazı çıkıyorsun. Şunu bana mı
1: var mı?
0: Babana buldu. Abdullah Avcı'yor olsun. Ne buldu?
1: Baramsız da bağmana diginiz o nim diginiz hem de.
0: Siz gini ba siz nimiş qıp beraleysiz sizden hiç qandaq ahmet onu
1: qoyub. Siz degen oy toğan talqan qız berib.
2: Yol hal oyma bolgan gap boş yollar nasıl raban? Hava salıqin.
1: Menin hiç nima qom yok. Radio anlavatman sar saat 8-ni qoysam kay saat 23-de uçurman. Yana anlaşıq tirishay şundumu deb. Uçur bey geç anla uçur bey sanız buludu mu şu değil vatkan gepleri nispeten fikir katlaştırsanız mı buludu? Veya ki bu mısa şu özünüz tur vatkan cayına avara yakfaldı uçur bey sanız mı buldu? Şu meyliniz önündeki yollarına yakfaldı uçur bey sanız mı buluyor virüdü cümle var ama yollarına avazdın uçur bey sanız bulmaydı dediğin gep olmaydı. Kırıştırgan avaz değil ya şunu periklendiren hep sizde.
0: Kırıştırgan avaz
1: demek ki. İyaylanı bilemeydiğen yeşil ke kaldı uçuracağım daha karap bu ay rast ke bu dep.
0: Ben de rast açtık kavşaydı.
1: Nurluk yolu yollara var, neyim ettiğinde mürünüzde etip yürüydüken siz. Siz mürünüzde attınız mı ettiğinde?
0: Umudum, hem de işte bu kagan bulsam, bu da müremde attıken, üzem atkını bilmeyken bu kagan bulsam.
1: Ya bazı gelkisçü bek, ayacalın kez aşına koş göz mürlerin itip aşına ayacan gelkılıdı. Şu çakı da itilip gitke akışaydı şireli.
0: Ya ben işte üzem tutulamaydıken aşına kadem ben.
2: Öyle zekini tut, neyse çöpün dostlar yakınçlar uçun cahit görüşen mübarek geldik. Allah herlik sana uçunluk yolları uğrağın bulsan, korkusun yolu teori.
1: Makul buldu rahmet.
0: Bavşen yolları yollar avan geldi. Aldın kili 7. ayınki otursudu manga mayta kucağı taşı oldun. Yağmur yığıp getkenini hesap kalmadan çağda yollarda tozluş asarsa yokken tok. Nahit ravan mangan. Lekin bu yılki muşu doyun şişpin havladı köyken. Başkalarının yolları videoları asarsan kırganda yollar sel tosakken. Ay yolda kuruluş kıvatıda kuruluş maşaların bazı arılış mağında şu sebepten. Şuna alık ma aldın kiliş miyengişini yol koygan sebep mi şu ha? Şuna aşka yol bölge sel tozlu şehvalları görüldü. Andın ha şu kalay mıkan yanda adıgallan biraz cekirak kişi yok. Karşı tarafından yolu ütüp lan. Hem de o aldı da kata o abdomobil gitti varsa onu yanda ötümedisi. Şunda mı? Tosulmam da o yol.
1: Şunda oldu da.
0: Ne?
2: Tödül körük donsunca şükürü yolda da var
1: ha. Sayılı Guangzhou görkünün Hongshan yolu tarafı karapanga yönünde maçlılar bir kadar köp, lakin tosul mu diye deydi ama 96'a. Bavşan yolları ravan deydi kurbancağın. Rahmet sizge, cuma.
0: Ürümçü'den Kaşkar'a gelip, Kaşkar'dan Konişe'ye çıkıp, Muşu öy bize vatime, bugün aptap yok. Hava sel tumallı, hava bek yakşı, lakin de ablumitçe uçuruyor laptu.
1: Öy bizeydiken de ablumitçen. İşleriniz yakşı bulsun. Mən istil anlavatım, mən mukapat üçün emez. Sikanlarının riyasetçilik kalıqını yoktur mende. Muhammed Bey isil kıyapet kırıp. Dönüğü aldığınız günlerde digen mukapat tepkil cidel kantınız o. Bugün hem mukapat bir yerimiz desek kaynağınız yeni vapsız o. Gülmire deydi ama sayılı sen de onbiyeği kiley digen işkili yönüş yolla şunun da raman deydi. Rahmet sizge Gülmire kız he.
0: Ali Cav şorunuz.
2: Kırıyız yetiştik yol kavramı şimdiden çıkıp kalmış ayrı kullan insan taraflar manganda ama ikinci aylar bunu geçişi hızlı yaşın içenden bu şöğrenin tarafı çıkışı hızlı üç maşını altı akıdın toplu tuttu şu sıratın bize toplu tuttu maşını mı aldı bir sıvatı da sertör bravalı çıkalış makine
1: makul makul buldum
0: makul Zühre Hanım
3: ben bu şeyden rüken kokama avalanı yaptım onun Ahmet Vahit'in oğlu
1: Cizkıvat
0: anlatın asıl kanda, rahmet. Ahmer Vahit'in işiltip bir günde kaç metre cizkıvat siz?
1: Kaç metreden? 10 kilo da satıldı.

0: Elik çoğun arkamız var ki.
1: Ay dimsala güşücen güşücen yer yerdim. Parçalap ülgürp bulan
0: mı? Parçalap ülgürp bulan mı diye. Onun üstü bu ubulun bekeydiken bu. Kul diken müştak. Ağzı da çaynak durup yeni bir kolu yeni bana
1: belde. Çıkıl da işki göğüş den artık.
0: Oyunda sunup durdum ya.
1: Ondan aşu legendik göğüşlerin onu mu tutup koydu deydi o ikilep.
0: Ya tutup koymadı ya.
1: Tutup koymadı mı?
0: Buradan buradan parçalap verdikken bak. Vur baştım bana. Sana vur parçaya dedi. Bunda yok oğlum. Parçaya parçalap durdu. Aşınak çıkıp gittik, keçiden de kendin ayağın domulap, mayağın domulap.
1: Sonduramaydı ha?
0: Aş kazandan dede oğan diken kıran.
1: Aşına oğludu. Siz mi şu aşı başka yerinizden dede oğan dekli yapsız dönüyor gün onu azırak yememiz bu.
0: Siz olsunuz mu? Ondan geçsiniz olmam da öyle ben bir mınç aldım ben ondan kepleneyim. Sefet ördük ördük ördük ördük ördük ördük ördük ördük
1: Vay siz mi keçirin inciklap, ayak inciklap, mayak inciklap, heldiz çıkıp su içip öydekilerini buklatmadan bir yeriniz bacı. Şunu tıllıgan okşaydı.
0: Vay
1: avruk bas. Hop Tıllağın bolsa.
0: İş kılıp moşi.
1: Galının başı kuramam da adam degen.
0: İş kılıp azırak nem boğa vaqtladı çö tıllaydı ke. Köngül öl içtik içtik vaqtladım çö moşi. Asasen tıllaydı ke adamni.
1: Şunda oldu.
0: Onda qılıp, onda qılıp dep o
1: boran. Yok, yaxşı işim işip qağıç yaman qarnım yırılsın dep bir gap
0: boldu ke
1: çoğlar da gastaz yep sizde.
0: Çö qozu alıp tutquzup qoysa qolğa.
2: Rivyatı tıp yolu süre şunu bu yolları hazırçı koşuyormuş taraban.
1: Makul buldu. Rahmet sizge, cümle.
0: Gel sor.
2: Şu bankanın kuzuluğu çıkıp kuzuluğundan, Beyzunluğu çıkıp Beyzun yolundan, Kurbanı aldı çöz yolları var.
0: Sertem Kıralı'nın mağın bir yılına dedi Gülmire. Buldu mu o programı akırı
2: çabuk adı? Tamam, ben o yetmiş et taşkadım yolun süre. Donçun hayan aldık yollamı kaçırmış sıra var.
0: Donçun hayan aldık yollamı.
1: Halık yürüyken maşallah azırak çıktı ya uçurunu Mihray kızı eve atıp duyuyor. Sencan ne mi o kömürdün bir talın ben mi de sizge? Deydi o ne mi kömürdün?
0: Kömür kömür demek ki aaa.
1: Kömür.
0: Ben işlendiğim film bu çoğu Şunkart'a dedi. Meydonçu, Donhua, Beylo, Mingri, Tongsan, işte ama? Kumyen, Cahçizen, uyarı gaz kasıl olmamaydı ki dedi.
1: Bugün 5 gün bulduydaydı ama etraftaki lan yaksı kemmenla dedi o. Fukancı, Şiyu'nu kaldı yollar havandaydı ama Turgun Can'dan uçuyor ya, rahmet siz gel.
0: Merhaba yollar yollar havanken. Andın mı o Abdurimkam'dan uçuyor bak ona öyle.
2: Yaşın oraya seçtiler ben. Burada gülüdüm ağabeyim, burada gülüge.
1: O.
2: Sayıldık ki kuratına.
1: Şundan bakıyor.
0: Saya aitiniz könüllük olsun.
1: Ay saya yapmam mı değil, çok birerisini yapmadım ki. Xeridallani.
0: Belki şundan aktarım
1: size. Şundan oldu için ümit kılmış
0: değil mi? Bir hatır bir, bir hatır kayıt bilesiz.
1: Daha olsa saya etkiler
0: için yetişim var. Digendim.
1: Sizin saya etkiler için ağız kattım da. Ağızınızda he. Şimdi olayım ben kayıt ürkeldim bu saya ettin.
0: Roşengül eski çıkıp kaldı o tamam
1: mı? Şimdi dakika he. Saya yolu...
0: Ayda çıkıp kaldı dedi hangi yapıldı o. Palağının kilin için bundan çıkıp kaptı o dedi.
1: Onda aşu, aşına kadar orlaşıyı verip bir işler verip aşına hop kaptı o aşu. İlgir onda MS dedi ama yapılar bak.
0: Aşta mı?
1: Ha, aşta gepler.
0: Ben yaxşı kettim. Olan bay tarafdaki şoförlük imtihan meydanında iki yıl taraf yollar ravan geldi gavçanın gülmeyi evet. Ben bugün de başlayıp yaxşı kettim ben.
1: Bugün de başlayıp mı? Kaçlık vakit? Bir saat? İki saat?
0: Kutup yakamayım ben. Lüdavan, Çidavan yollar, yollar ravan geldi gavçanın Patigül hanım evet.
1: Nemir, Cula'nın aldılar mı herhalde ravan diye uçur. Ne kolonu bana be diye anlık uçumu sevdi. Ay rahmetsiz gen.
0: Kolonu bana be?
1: He, kolonu bana be de başka geyi o deptu gani.
0: Ve başkalarını da küçüp tatarlık değil mi? Bir küçük kuvvet var mı ya? Kulağını verip koyup yüzünüzü tamam mı? Molukatı küçük kettik ama da işte daha fazla aldırıp birisi kulağını ver demeyimiz değil mi? Bu kulağını verdik değil mi? Bunu koy, kotor gel kımaydım orası.
1: Ay o adamdaki karakterin özgürtkül bulmayı cümle o şurcan. Siz yani aşık oturup yedim, onu yürüyorsunuz mu ki? Mahmut Can'a uçuyorak arsak yağınlı yolla şunun da ravanda uçuyor bir yerim de rahmetsizge. Say yolu, sucu yolu, hınanlı o taraflarım tosluk etti deydi o. Ulan bay tarafki şopurluk imtihan meydanı işkil taraf yolla ravandaydı gülmüyle.
0: Onda degen bilen çok kıran.
1: Onda degen bilen ha.
0: Ya şu başkalar kulağını bana verip koyup tartanmaydı kanın ağlığı kulağını verip açak kolunu sunduğala bak
1: ya. Onun iki koyu verseniz bulmaydı kulağını verip koyup 20 yolda kolunu koyu verseniz bulmaydı.
0: Onda şu 5 şükür dönde açıyorsunuz onda koyu verseniz.
1: Birden mi anı kolunu tutup koyu bitip birden mi anı kolunu tutup koyu bitip kısanız mı atası doğrulmaydı birden kolunu tutkan dike ahırıcı ben iş gerek.
0: Vay siz neyim öyle var siz ben neyim var siz muhabbet gibi gitip siz bu. Beycan canım yolları ravan geldi gavuşçanın şireliğe vertip de.
1: O yemde o muhabbet diken hemen güllük ölmez diyeyim dursa oylasak neyim boptu. Daha ben Vankı'nın yolu çıkıp hazır sayı yolu bilen Şinşçü Çançın yolu geldim. Şey idare gelmedi şunda amdan kevaldı bunda olsa. Bugün Yaman Peyze'yi dedim başında yolla şunda ravan boğaçka adep mal. 96 MS mi? Uçur yollap demiş neymiş bunda MS 96 diye aldık ki.
0: Huanka yolları da maşallah sel köprek geldi ki dostum dedi. Bugün gapta bek cayla

0: کیت بار سه زوجر جانم من بگو آغر آغر کالدم
1: آخرم
0: کیچدن های شکر
1: اما چه یاب ما آغر کالدم سیزی سیزی یاب رکیچ کالوم سونس ایشان زارت کالدگان
0: وای من ازم یاب کت میدم یی میدم ایدا یلیب کت مجبور دیگزدی برد لگم پو
1: برد لگم حالا او بلجام آغزان از دختر ما یه اند ب
0: و چونلا
1: اج او بلجام بله تالش بیگن نیمسیز وای وای ایت کوز آلدم کیلدم و گوشت
0: من بگو او بلجام بله تالش بیگن اما من کزخ ما سیز ما
1: او بلجام بله اشکال اش کوز آلدم کلی کوز اونلا تا وقتا آشیار خاچام مانگ بیره کند ب تالش بیگن نیم
0: Qaçqar yolu çürəm o Yangon Shaoqiyni deyə vay ay. Xinjiang tərəfə kəyə yönüşdə yollar ravankə məş yol bölgədə kirala bakə yığın ətrafda taksi edib atqanlar faydalanıb qalanlar deyə uçun Qaçqar ekspert taksi edib.
1: Aş pəsil limondan içib yitəyli.
0: Toğra, acəb ismi saldınız.
1: Sondur yitdi.
0: Pəsil limonu bir neçə içə.
1: Bilmən birini əp verəy sizə, aş yenimdən pul çıxırıb bütün töləb.
0: O yox, siz onda andaq əpəsiniz. O siz əpəsiniz payda qılmaydı üzən bir piçəy cümə yoxsuz.
1: Я мен пайды қылған қып әп берме.
0: Әй, сіз баға әппәсіңіз мен ерімін құйып берді кән сіз жұма сіз?
1: О, бірін ішіп боламайсыз? Ерімін сіз ерімін мән ішімеймен мұ?
0: Ажайып. Ажайып кіра қылдың адашта бәккен жұма, дейді. Ауыт палакет. Тордың бір кіраны аған 45 километр чоң кіраты. 2,5 километр ирақтың. Еш кімін аммай кәсем, машинығы чықыпла 10 километрлық яғы өзгәтіпла. О, немі қылық десем, әсілі мұш яғы бараттым, дейді. Торда 45 километр шүріп кет болғаннан кейін 10 километр ягі бардыға адашкен ма бо бәк түтті нерван бұл кеп артық кеқін білім нерваныңыз кеп артық кеқсаңыз болмайды ауыт бала кет ой қай қата езіп қойып кәнді өзге әтіпті ғой 13 километр ягі маңды кен ғой пұл бәген ді ә болды ғой 43 километр деп ва чоң кірадың бірсі келді мұғыл тапай пұлын деп ойлапты кет өзге әтіп апты ғой
1: Әліптім, қаншылық маңыз үшіншілік апырып қойсыңыз тұғыр олуды ғой, өтшіп келдіған ішіме ау? Тұр такси айдайды қалла.
0: Әжейік бұл тапыдыған болдым деп, ойлыға вақтыда аз бұл теп-теп қасы жо.
1: Өтшіп келдіған ішкенде. Сіле бәлкен мені тонумасылағыңла мүмкін, лекен мән язған ұқчорыны чоқым оқыдыңла. Хорчызәндің кіра еліп, ойат үстінен кәлдім мән. Мау еллар әван деп, обдығын ежен жүнә ұқчор беріпті жүмә, рәхмәт сізге. Лоңчуәнде
0: Mahmut Çağ uçurumuz.
2: Kodan bir ece tutup, kodan çöpüşümüne, kodan da kıracıyım. Kodan çöpüşümüne, kıracıyım, kodan çöpüşümüne.
0: Oldu, makul. Ha, duyun dikilim, yakın bayıl, cim tutup lan bana edem. Nur uçurumuz.
1: Şundayım.
3: Yoklar bir ece, şimdi kayanı al.
0: Deydi o.
1: Şim Huhuayana aldı deplı, gepanızdan kendini üzülüp kaldı. Alımcan bek deydi, ey valla. Seherde aptım oğlanla ne edep yolga çıkan ki, yolda özlere yol verip birbirinle bilen soğuşmay, alışmay, keyfiyatınla yakşı tutmayınla. Birbirinle yaman tıllayı silerken, yaman kılıkınla sert, bezzep ağzınla çoğup kapsıla. Abay ağzınla alınan geplerini işgilep, nedin ügendin lakin tan? Kılıksızla, kılık setle edip. Ma alımcan bek şuna deydi o. Adim sımış şu, he?
0: Şu, aştaka.
1: Oye, ey. Aşına gəbni anlıqılan bir yaran bu kitədə islə digəndi bir yaran bulmağın bilən.
0: Qaşqar Əkbər taksiyə uçurunuz.
2: 174 Qaşqardın yolu sürə payınat yolu dağdınlarına şalçının alıcan. Çoğun üstündə oturu məsəl pıfırıraq gəgə yönlüsəm sol linər maşınla bir qədər köp, sosala çıpar rəhmət.
0: Ə, maqul buldu rəhmət.
1: Maqul buldu, ondan xəridə ala köp, maşın çakıramız çoğundan sürüp maşına çıxıp, şuna çıx gildikəndə. Sayılı canıptın şimalığa kazıvan etrafı yollar avan digen uçurunu Elpa Közeynek eve atıp durak mı sizge?
0: Elpa Közeynek?
1: Elpa Kino digen de alını getirmez
0: sizge.
1: Buna Elpa Közeynek ummamdı. Elpa'ya bedep bunda belge bakken, kendi Közeynek bakken.
0: Elpa mı aşı? Elpa Kino de.
1: He Elpa.
0: Elpa Kino?
1: He.
0: Elpa mı?
1: Elpa.
0: Oy ben opa, opa deyip laşırmıyorum. Cenim opa. Мен отырмышым кино оғыл оқшайды о дегендек, мен дағы кәп оқшайды деп ойлаптым ба?
1: Мен әмісті?
0: Әлпа кино. Әлпа? Әлпа бетті адек әлпа? Әлпа. Әлпа әмісті, мен апа кино, мен отырмышым кино деп мен дағы дейдіған да? Апсыға.
1: Тәпсілі мұнда бір тәп қыққып мұн аңлап ақмақ мәжімі ойлап ақсам.
0: Бір аңлап
1: ақсан
0: Ой, онда ау,
1: дикат
0: қылың о.
1: Ош, мелодиясын жақырақ олай мәлікен текстін аңынша аңлап кетмейді кеме.
0: Бұмыз ені...
1: Шоғымыш, ғойатымды бір әнақшын толық білмеймен ғой текстін.
0: Сәт, ұлнақшыланды ұқмай етіп қамаң ена. Йохан, әлі о.
1: Оңлап отыра кетмен, мен муңлунуп э?
0: Мәшә.
1: Дигеніңізме тоғры?
0: Шығып, дикат қылай жүмі мен? Йохан Эллудын мұшу Шидача тұрап қарапанға еліншті бәк тосылып кетті, дейді. Мау, метрузе.
1: Мен сілай шының на қыздық бір іштің бірін деп берей, дейді Маржан. Түнігін елдішім, тәйчу ойнығылы кетіп тікен, іштің түшіп тікен. Маңы кәкімайлы ашияды, ойнап ду. Шының олай, машинасын қалайым қан тоқтып тікен, 13,120-шінің ұқчөр келді маңа. Қарсам Тияншан чүйдікі адреске, телефон қылып, неміш қуатысыз, десем, ішілаватым ән дейді. Еңіше райондың Тияншан чүйдік әп ішілаватамсыз, десем, күліп кетті. 13,120-шік рәхмәті итаймын, яке қанда қылай. Деп, шынды депті.
0: Ау, машинның намыны елчіңіз үйткеп әсін зомында.
1: Вай, азыр деген шында мәмнон бұл кетпаса, 13,120-шік бағылы беліп, елчіңің нәден неміш қуат қалығыны біліп атымен деп.
0: Tazım bir çatak işkence mi almışım?
1: Bu buludgan işçi mi?
0: Buludgan iş.
1: Buludgan işken bu.
0: Ajda kliyeli verseniz yüzünüz köşkü vitsiz değil mi? Davay yolları mı şimdi? Mira Oltrak Rayan'ınki aldığı davan şimal yolunu işken meyanıştan maçılığa köyüp dostu şıkkılı bak geldi gafçın. Abdurin izlenen açıp da.
1: Ekşile üşük gittim sizler şimdi kısa.
0: Üşük gittim uzun dakika gözümüz
1: kışı. Ay bana köngül bildi de oylamam sizler acaba.
0: Aşk köngül bölgünü mü açıyor?
1: Aa ne durdun neyim iş kıldın? Kanda kıvatıysa işten çüştün mü? Hardın mı? Öyü kemem sen neyim yeysen neyim içse? Vakti de okula tamakla az yedi gelene öz hemiz köyünü şunmamdı.
0: Bak bu iş gittim anlat bak uçum diye meyanım diye. Uluk uluk uluk uluk uluk kaynak ettim onu.
1: Şimdi de köyünsek mi yakışlık yaraşmaydıgan bir insanlığa kendisiyle acaba acaba?
0: Yağın o köyünüş, köyünüş yemez o.
1: Köyünüş, köyünüş.
0: O da kendin o.
1: Her silahı boğan, her bir tırlaşlarımızdan, kakşaşlarımızdan arsığa acayip çonkur, mehir, muhabbet de köyünüşsün gen. Silahı bunu iskılanmayız ile. Yılık bir gipiniz var mı? Kalvalı işler de kendik.
0: Biz onun için mehir muhabbetimiz toluk bizden ondak mehir muhabbetle gelmek bunu kağıcırıp gitmeyiz.
1: Çöğe yemez bizden.
0: Ondak mehir muhabbetle. Harmay şarkı yolları garipten şarkı ravanken. Oy ay. Roşan gülüp bege içimlikini içsiniz, yüzünüz göz set demez mi? Herkes içim şu emez mi?
1: Bu neyin boptu kanay yüzünüz set oludu? Eylik bilik apagandan yaqı kaçan mihman kıl sen nep hazır gözüm kırı aldı.
0: Şu emez mi? Mihmanlarım bir mihman kılmış olmaydı. Mihman... Bombus ben bir ay gündüsünüz berip ben bir nesilin burutup teyi yapıp duray aşın mihman kıytana.
1: Tınır et birmem mi?
0: Yağ berip mihman kıytana. Göç hazır aldı yollar avan ki yeseltem.
1: Tanı yap anandıkın mihman kılım. Pulunu it besem ziyan bulmam tımana.
0: Hem öyle hem de olsa. Tamam ben burutum eşkılıp. Kadeh bir avuçurunuz.
2: Roşengen nadallık mı? Ona tezikrat üşüktü bu. Şeyman kılıp otuna ağanda.
1: Bu emez tu.
2: Erken koyak kaya
1: ya. Ya silahını bek erken koyuversin bek. Kanat kıyık git silahemez mi? Kanat çıkıp çıkıp silahı gidigen uçup aşıyor.
0: Dilmurat efendim.
2: Roşan ya kadar yakışı mı? Roşan yoksun yakışı mı?
1: Yakışı mı? Bana
2: gitme Allah'ım. İnanın bana mutluluk etsin o şeytan.
0: Şu emez mi? Lokok lokok lokok hop kitedik anda gapın almış zaten o mensi.
1: Oy emmiz köngül bülmeğlal dedi o. Şundan köngül bülüşke muhtaç emas ma? Şundan mehir muhabbet toyun kettinglar masla?
2: Boru yiyip kıdı tor kaçkardım yolup sıra köngül bükettin azıdım. Şükün doktor hanı kentire çeke yönlük yollar olan rahmet.
0: Makul buldu rahmet.
1: Makul makul rahmet.
2: Yakşıma Roşen Yıldız'ın yakşıma.
1: Yakşı.
0: Ya bayağı kıyım aldı.
1: Yakin uhu. Ma Abdus Semi Can. İşkilep bir yıka yizip sizemdi. Bana deydu. Men yakin ailesinden bultur 13 ayda bir ağınamdan kalısını. Nayi ekirip ergen edim kalısına sel mücaz yokken. Maşinam toçaylık maşını diye. Yandı cihazı yok bu maşını. Maşınağa basak sekrep. Vaka çıkıdı, şunun bilen başka maşını deyip ketanla desem. Tank eltirip duruvağın, ahir amal yok kalını maşını yatkızıp ekirdik. Şunun bilen ölük kalını ne kapadın deyip aşağıda katnay sakçıları vazip icra kıldı.
0: Ölük yaptı mı akala?
1: Ötürük kalı okşamamdı.
0: Yatkızıp apağın bas, ölük kalı apağıcı.
1: Ölük kalı, ölük kalı akşaydı o şunun bilen.
0: Örtürüp mamız olmaydı o.
1: Birisi kendinden taksi tosuptu, taksi tosup. Beşinim kalış, calış evet koysam ben pulunu etip bireysem makul dedi telefon numaramı dep verip yeni bir maşın tosup yazığı çıkılan maş. Vay vuy bunu bir ukaylı cümü biz.
0: Vay avazlık bir dep yerine uzun değil. Bekçi gezi yutmuşuz onu.
1: Vay a pulunu birdi kaçken bu.
0: He bir taksi içinin ki pulunu biri versen bol dedi Mekçim ki.
1: Vay vuy siz a taksi içinin pulunu birdi kaçtildi sanız umam ne mi kalılan koşu aldınız ki onu aldığı.
0: Oştaq deydi.
1: Ma ustamlar radio anlayıp atkan bolsa, işki ustamdan pulunu bir yürüyte. İşki eylendan pulunu ben.

0: Yani kurbağa dimep duyam de.
1: Nerede Ürümçi'den mi?
0: Ya Kaşkadın korluğu sayı etki bağmak çıkan tok.
1: Ha, bir ola. Lopnurluklar kenti bayan depe de kalın uçumuz. Lopnurluklar kenti var. Kramakorlu şehrinin ki nereye boyları var.
0: Cinsaten.
1: Bağraş. Bağraş'ın etrafı cin zaten değmez. Aşağılık verip oynayıp kesenler buldu. Şunda yakşı. Ayırdırım yolları yeni şehir ayının karab mağa yolun işte maşallah köp diye uçurun. Ahmetçe radyo evet tuttu. O köyün bülüş ki muhtaç emez de
0: Biz
1: düşüp gitti
0: erkelik
1: o.
0: muhtaç dep Eysacan taksi mi?
1: Şuraya
0: Yaman
1: şu.
0: cıklağında köyün bülmenlalı dedin lağı.
1: Şu.
0: Oho.
1: Normal boz bozca bir.
0: Aşna mı?
1: Ben canı aldım şu davaza karap manga yolun işten başarılar köp kızıl çırakta dövül iş bil turumuz koş kılıpmış ya da kulağını mağın bedi anlatmış. Andın Nurtayka.
2: Şükürler Efendi'yle falanla yakışma. Kuzide görüşleri, Teşrepkin'in yolları hava.
1: Teşlep
2: Hava
1: ki.
2: şimdi salkıncıma
0: Makul buldu. Rahmet. Kulcu da hılıl salkındap kaptı. 18'den 27'de de var.
2: Yuvalı maşallah sen köprüdeki tutuşur.
0: Makul buldu rahmet. Gülnur Hanım mı bir uçur yollap dağla bakayla?
3: Ay yasetle yakışmışlar. Buna örümcek herhalde.
0: He.
3: Ama kaven değil o. Ay yolla. Asas arabanken. Lütfen mi şu yol yasa sebebiden. Yani tutuluş yok lütfen. Yol tar. Maşallah köprüdeki.
0: Makul
1: Makul.
0: buldu. Rahmet sizge Gülnur Hanım. Gah kalsınız Kaşka'da, gah kalsınız Ürümçi'de. İş kalıp pensiye durmuşsunuz acayip könüllü kötü atıdı diyen bilen he. Muşu yeni iner gelik maşallah taza. Onda emes mi iş kalıp? Maşınamın ayağımın ay. Maşınamın ayağımdan telefon sıkımı bağlı yaptı diken ben maşına toktatsam muşur bari diken işini açsam muşur geli diken şu menden nasihat yeni iner gelik maşına alsanla herkes ayağımdan telefonu bağlı yapıp hemen o kayağı verip kayağı durgunanlan bilip sonra diken deydi Mehmetcan. Bulduğun şiken tıkpı he?
1: Kaç yaş? Ravan taksi yapıyorum.
2: Bir yetip de yol savrema yeni Şincan'da şunun altı yolla Ravan kene.
1: Hımaçan tarafı ki he? Makbul.
0: 85 yaşlık babamdaki lopsu sızmazdı.
1: Lota duyuyorum evet tuttu beni. Bu ne
0: Sayram
1: lota?
0: külü boyu
1: He şu. Açtak gene.
0: Ay iş kalıp.
1: Ay bunda maşine edip yürüyüverseniz mi çoğu yerip geçsiz emeliyette.
0: Ayrılsın.
1: He. Yapalı ya o işi mi?
0: Cepalık cepalık
1: he.
0: ha. Hem işine özgü üçlük cepası var.
1: Doğru he. Şu. Şu hem de ben bir taraf karaplam hem de. Belki sayı atık bit barıdı lauta.
0: Tep uyluma
1: ile. Eli
0: ya.
1: Avu. Bağraş kıvadi.
0: Eli kuyluk
1: eli
0: kıvadi.
1: Uzu kıvadi. Eli kanas kıvadi. Tep pek kıldık nek gitme hanı bitti.
0: Eres kımma ile bu balık.
1: Cepat at git barıdı. Aydın geçler de uçurunuz.
2: Pandavan onlar da yaptı bize yaşına
0: yakışır mısınız?
2: Ama yolu sürbetten Valibet yolları koşun üstesinde aralan
1: Valibet yolu
2: Yanı bölge Dokudan gel şuraya gel Üçlüden gel de O 70 kilometre yıraktı ki Man maradığın arzırı ile Bak Zühre keresi çiçek çekerim kuzu kutu de
1: Şefsiz
2: Hiç hiç aşlanır bir şey çıktı ne zaman çıksaydım. O kadar bu ne?
1: Kadak çepses.
0: Bulduk yap çüşü demek ki bizle aşkanlar yürüp tamak yap diyen de ki. Hem çüştüğü aşına buldu demdi.
1: Şu.
0: He? Başur can. Siz mi çüş görem siz?
1: Ya ben çüş görmeyim. Çüş görmezsem kanda çüş görse de sonra başlar çüşümünü bulamak için mi? Ben çüş görmeyim efendim.
0: Uy sizin çüşünüzde bir vağınımdan neyin paydası, neyin zeyin neyin
1: Andım şimdi depselip mi andım bir şey de andım bunda.
0: Vay bu çüşlerin kızım taz ımdan emesken de.
1: Yok şu
0: çüşlerin.
1: Şükür çaylan
0: bir yoldur şünçilik revan ama.
1: Oy şu şunu da yakışı şu an şu çüşü vakitleri mutlu olayım ya. Bir iki saat buraya çüşkür kalsam acaba ben.
0: Oy çüşlüğümü işlep çüşkür sizken onda diginiz
1: ben. Ya bırak ettim açtık işlep çüşkür kaldım.
0: Yürüp çıkıp da neyin buldunuz? Uklap çıktım da. Oy neyimi geri istemişsiniz? Çüşümdüm işleptim ben de.
1: Ya şu şunu açtım açtım. Bunda çüş görmeydim ben. Çüşümdü digen o acayip. Fantazilik düşlerini görmüyorum ben
0: diye. Siz düşünüz ki buyruk birip koyup düşemsiz. Ben düşümde anı göreyim, anı göreyim, hakimini göreyim, hakimini göreyim
1: yok,
0: de. Bunda değil
1: yok, lakin düşünürüm şundan yakışı.
0: Ayak barayım, ayak barayım de.
1: Uxluğa vaqtımda olsun. Adam deyəndə çox ömrü neçə saat uxlaydı o da.

0: olmayı devam edin bak ya. Toptanla bir çaz çaz çaz kıpır esneye gidip.
1: Bakları götürüp yügül olmağanda.
0: Olmaydı kan sazın makyajı mı?
1: Eylik, eylik.
0: Sonay mı şüke? Sonay.
1: Sonay mı olmaydı ki arası?
0: Sonay mı olmaydı bu? Pipi! Kıpçakıl olmaydı kan.
1: Neyimin olmaydı? Gançın mı olmaydı?
0: Gançın buldu öyle.
1: Öyle de buldu. Onun için sayıyla bir yerle sürüp hep mangıl olmaydı kan.
0: Mangıl olmaydı ki de öyle de buldu de onun yanımda çazım yine buldu. Nağır olamdı.
1: Nağır olmaydı kan şu.
0: Olmaydı. Abdülkerim'den.
2: Ural Tavru Uşan Yılof Hocan, Şimah'ta yolları, Cinkeve'de Atrakuman'da yolları var.
0: Makule.
1: Cenubi yolları var. Ma azatlık, azatlık Şimali Cenubi yolları var diye uçurdu. Kubancan evet. Bırak ben size gelmem. Maşina remontçılık bey kızıkıp kaldım dedi aslime. Siz de mi öyle an şok oladığın kılık nimanız var mı? Ünürünüz var mı? İşinimin özünüz kılanmayı çıraylık çelipes yaratmaydıken siz deydi uçurcan.
0: Siz hazır çıraylık çaldınız mı?
1: Gülnur Hanım, ya Yusuf Can işine dipti. Gülnur Hanım kıl yamın emez çaldı o akardiyonu. Siz mi şundan bir yaratmaydı kendisi onu edip şimdi?
0: Ben kıl... Ümmet okurum kıl iyice.
1: Ya hem de aşında kılanmaydı o adam tık. Bekrek aşı yaratmaydı başkalarını. Çünkü mesela kılalaydı o adam olsa yaratıp durup anındaki ançı müncü fikir buyurdu. Ama pek katlı kılanmaydı o adamla aşı işine oldu.
0: Ama ne anlandı Gülnur Hanım.
3: Bugün Mensengi Bambu, Mensengi. Ha yolcuğun İdinovatörü arasında teyze çalalıydı. Ben nasihet veririm.
1: Aldınız mı?
3: Kırkını nasihet vereyim.
0: Ya makule.
1: Bana. Bu şuna olsa aile inaklığını yokur götürüş paydalıkmış. Yolcu şakardiyon çalsa, ayal nakşıysa. Yani değişip sokuşup oltağındı ne? Şuna onda emez mi?
0: Odar da cikette de. Özen on şapçamız çaksan bulmam da dep vuruş kesin.
1: Vuruş kite mi yedim mi?
0: Sen mi yedin mi? Mudak 4 dakika 5 dakika kaldı mudak ne buket o dep.
1: Ben göz aldım şunda güzel görünüşlerini keltirip gittim ben muşken yoylakta yoluşumda oturup akordeon çalsa ama Gülnur Hanım'ım da yolunup oturup nakşlarını iyi dikesem ben göz aldım ama da menzereler kepti de.
0: He film tatip oğuşla maçtaki yakışı çırağını oturdu. Film tatip oğandaki uğruşuydu.
1: Makul buldu. Rahmet sizge. Cuma Karman Şarkı yolu Şarkı'dan garip ki tosluş. He tosluş iyi gayrıdaydı. Ma Şireli'ne uçur ya. Sunay çalısı bulam ki uçurcan dedi. Uzun bir sıvağı kanay. Aşın çalısı bulam ki. Hılıba uçurcanın avazımı öpkisi gımımı. Rauruzba.
0: Ne oldu ya?
1: Sizin aşçı kayıt saz maskeyle edip çöz, sizki onluk uçlarımda tallağı tutu, saz tallağı tutu.
0: Oy, tallı bağlı çanmayayım ben. Ne olur çorunuz?
2: Şoşumur, daşımırını aldırdık yoldan koşuyordu şuravan kere.
0: Şoşumur, daşımırını aldırdık.
1: Ondan sonra Gülnur Hanım'ın balısıymış, danlık nakşçı mı? Nakşçıların emi saçındayken dadısı saz çaladığı, anı solu oynaydıken diyendek bu sulu abalısı nakşı itildiğin yakınmışında sen hiç bulurduken de.
0: Yok bundan kalmaz.
1: Gülnur Hanım'ın...
0: Bunlar demedik o ballarımız.
1: Oğul doğruluk başka bir uçurulan ilgili mi de şu vakti toykuma itip de şu pekatla.
0: He şu mu Gülnur Hanım'ın oğlu mu?
1: Gülnur Hanım'ın oğlu. Şu pat pat elik araya dışkız kaşkaya'dan çıkıp şu toykuma bize de suylap koyup gittim.
0: Çın suyda
1: mı? Ayda bir kapçım da suylap koyup. Şimdi ensellerge çıkıp kara hem nesine şuna cüptü varsa şuna yalgız yüremse. Depçi şimdi dep koyup anandakini gittik ki.
0: Nesellerge çıkıp? O bulmakta o ya geçti sanlı o. Korap yine. Hata oyla kalmışsın o ya bulmaydı gücü mü? Ne sen geç çıkmanla hemen esnan cüptü var de.
1: Ne yapas ola?
0: O ya bunda o ne sen bulmaydı. Bunda
1: tuyunu kılıç
0: ne sen köpürüp kora hemen esnan cüptü var de. Bunda koylağını kalanı köstü koys hata çünkü hata oyla kalmışsın o bu bu. O. Bulmakta. Odak bırcıp bırcıp bulduğun ki köstanlığı ne onda?
1: Toyla kapasın bense.
0: Toyla ka?
1: Toyla ka.
0: Toyla kapasın. Meyle. Night yakışı cay cay da boğan toyla kapasın buldu. He. Avarçılık emez. Bunu sen kokup getmişsin. Oy oy oy.
1: Ne mi avarçılık oturdu sen et numara uğrundaydı.
0: Numara köstü aşı vakem yedim ne ne.
1: Oy uçak da ensirmişsin buludu ama dadı sakarı dönü çelip apısın akşı yitirdikken. Onu daha oğandı iken buldu. Özür uğrunda beğenmemdi.
0: Osman otadık ya depandan aşağıda kokup gitip yine.
1: Koşucan kam koşuk pek maskeleyim ki dedi okumda urup çaldı.
0: Onun pek tesiske o. Koş külman deyme o. O hele tesiske. Taş koşuk diken nesini çamakça. Ой, бәк тәсі шекен.
1: Қармақ үйліқі бір қыл оддей көрін ұды бізге, бізде қыламайды қалаға, шында оддей білінді. Әмеліет, оның ма шу чүріп чалыдыған бір шеке әмес мұ? Қайты айтсаңыз олам екен. Жану базалық елір жүнінде Раван кәндейді маса сатыдыған Абдусалам жан. Он заатының 5-ші көрік тәріп қарап маған еліншіте машылыға интайын көптейді, қолыңыны маңы бә деген аңлық үшіміз. Шуның ұлай ұшыржан ғышқында саз мас кәмейді. Нағыр ұрғандек ұрып жалыдыған бір саз ба, тарысы жық ашқанда ап қала дейді ғой.
0: Нама.
1: Ұшыржан үзін үмді ма бүгін деп ма нұрын...
0: Аштарамда.
1: Әрләнікен аңшы білгіл болмайды қосыланың үзіңлан, үдіңлам, үмідіңлам. Гүлнұр ханым кәкіпті алды дейлі.
4: Байжақ оғлым ашықмаймыз, о үшлейді бүгін. Шештіңдер бағын. Әт ұшыларынан бірлік шықымыз. Әтін өзім тәген алды, бізмі шы қойды ұғырақ түзіре басын. Сен Трампта осын дәйді отырып кетуді. Ата Onun da çokun koyan kılıçını bizde, onu mutlamı, neyle kızarılın, görürüz mutlamı özümüzü yersin. Oldu da takılmasınız o. Ben istedim onun da Türk kılıçımız mümkün.
1: Oha büyük tip hapsı da.
0: Onun da
1: çekti. Yok oğlunun ki.
0: Kim bile Türk kılığını okumaydı o
1: tabi. Ha okumaydı. Toyun büyük tip hapsı.
0: Onun da çekti. Bak da. Toyun kılar.
1: Бірінім деп болмайды, тәхе балақ болуқлы рысылай деген дек ашы 10-ші ай той боп қаламды. Қошалыңылады. Әбіп тә ұғылым той қымды дегенлен ұнты кетіп, шында ұмдан нақшыланы әйтіп, кәңірін әнсен бағырды. Аккардиоланы чіліп, ұмдан ойнап келіңілі кавапланы еп деген дек ә? Шығалан, Йохан әлі еллар әвандайды, әлі ға, рәхмәт сізге әжімі?
0: Паты Гүл ханым.
5: Әтейдәді келдәшләсләмі еқтіңо, ой сұржанға, аккардиондік ерішемдігі деймәм, өзім сұрайлық қоғам бекен. Мен мұ аккардион үшін ба, ұмырақ. Шықтың мұ сұржанға аккардион ерішеду. Әдәм не күлдіріп жүрген сәдбен күліп тәлқіп қалдым ішкен оның асақ-сақ кетбірді. Сұнда қош олдым бекен, кенің өленге саланат болсын. İşlerim önce ıslıklık olsun, avazlarımız neyince neyinceler anlap tutsun.
1: Hey, rahmetsiz gel Patigül Hanım, uşurcan kuluk çıkıp tuncuk ettim özünün başkalarının çıraylık deyişini anlayışı. Aşı ağızı gel kemmeye kaldı ya hazır uşurcan.
0: Anılsam mı, küçük vaktimde çıraylık kemmen tak. Onda asan kapımızı açmayız biz. Kölümüz gel, cık bizden gel.
1: Bugün keyfiyatım ben yakışım inançı öydükilerle yer bir diş kalmağın vaktim. Ne var daşlarla bir nes diş kalmağın vaktim bulan bulsa ben uşuracağını yeni olattım hazır. Kıl keyfiyatım yakışım inançı bugün.
0: Bak kendi çıkıp otur ya adaş.
6: Ağzına oturup tıp çırayım karap odama.
1: Müşün çoğla geple bulun kesim ağı pey tartışıp kalan külmedi mi?
0: Gündaki atsa güldaş yok.
1: Aşı neden bu şuna yamalığa verdiğin bulsan ya kışan ya çeçen şüp getirdi dene?
0: Üzerinden şüp getirdi ya çeçen ondan kışan.
1: Uş toğul yamalığa koşum üstümüz türü aldık Allah'ın aşkı hiç şüp kesmişim şerlenik.
0: Bekadı mika türülmeydi bu. Şükür hep manka kaldır azma bunu.
1: Bekadı mı türülüp kaldı senin bazı kılık setle.
0: Şükür hep.
1: Әмеліет, мен ұмышы да кейпиятым яқшы е, бұмы сілай чекшмейттім жүмі мен бұны. Үземлі бір тарап құйтыттым, бұны сілай чекштіріп үймеймен деп әшіне дейді жүмі. Моби.
0: Чекштірістің ұнан бека.
1: Әй, ұрышмаңла, яқшы үйтіңла. 10 ел бір үйдімінде өтмек деген аса әмес жүн, әмі?
0: Тұра, ара бір ұрышқанда...
1: Аш, пейті атышып қалдыған білем, 10 ел яшымақ моби сізгім асан әмес. Мобиның ғой қарсам шында құйчарайлықта көрінді ойлық кейіні ек, ақы ек, ақы кәген білінді, ямалымайдыған шында ойлық құшғой білінді маңы Моби. Моби сіз мүш 10 ел яқы ешқып, сән мемей ал сұраймен сіздің.
0: Ешқылып. Сіз Мобиның елдіше, сіз бәк жапа таттыңыз. Ешқылып, ішчіңіз, үзіңіз, көңіңізді бүдісіз. Қанда қылсыз әмді?
1: Şu özem ağan, özem ağan depmiş ha, yaşaydıgan gepemdi.
0: Anda kılsız hem de.
1: Özem tallam tekken depçi.
0: Unutsuz, oçuğunuzu kertekilimi koymaydıgan buduşka kotun kep o. Birden bir

0: خاطرجان بر قنداق آچیگنز کیواسون میکی دیسک، هه؟
1: گیدنگز می مختاش خشته ایرن بر نهس دیسک، ایرن بهیاکشی مینان دیدو.
0: ایرن بهیاکشی؟
1: هه.
0: موبیم؟
1: هه.
0: سیز یاکشی می یاکشی مسیب
1: کن بیسلو آبیانه. ایوه. یعنی لبخاگانی بیکار مسکن ده، بودا سیز دنیت فت ده خطاله. چون پیتارش پاپ ده خاش ترب نان.
0: ایرنز یاکشی هم سیز جو هم سه.
1: Әмә йолы чөрәләргә карай алдым.
0: Тамакны вакыты дитәнҗме? Охшты дитән андан.
1: Ма сыкладым илем шунда тамак ит берип атыбыз.
0: Ма эшләткән Ахмәрвайтның уллары, ягълары, гүрүчләре юз келәлекдәк итәсез.
1: Зая кылмай дигәндә кә. Джуяның алды йолла раван кен дигән учурны Алиҗан әйтәп туҗмы? Рәхмәт сезгә Алиҗан, ә?
0: Ә, анда Абдикерәм әфәнде бучырыгыз.
2: Ә, дост йоллар карман шәрәф күзле машинада бутырган.
0: Ой-ой, расмә ярым агырыктым, расмә мен. Бут коптым на. Ош базым агырыпкан.
1: Алгы көсүн курулуш кылып айтып тумай жолу кирмеңла деди мен деди. Ним болду бу программа шуна умдан кашказыңыздын агырыктарын унутулдуруп койду го сизге.
0: Шу эмес мо. Ол ой агырысынчо.
1: Ол шуна амракчу башкалардын иши карылышдыганга. Ол жүнүн ха.
0: Жаноби Ахматча жолдор жолдор аван кери явчан ак кепте айтыпты. Аду жавчоруңуз.
2: Абы сүйгөн жакшы мо?
0: Qashqat azroq yomg'ir yog'di ke,
1: temperatura
0: 22 dan 36 selsiya gradusgacha deb boshlanibdi, azroq yomg'ir yog'di debda. Mushta deydi. Davomliq nim qo'y, yo bo'ldi endi mishinchik. Yarish bo'ldilar.
1: Ha, u tushib qoldi.
0: Nerdan anglaymiz radioni deydi, tushirib edim telefonga radioni.
1: Ha, oyog'ini tushirib
0: berdi. Oyog'ini oyog'im mushtaq dedi deb siligimo dedim go, kim u Bektoni ekansiz deb tunugun kechda jiboni ko'rib o'tiribman. Qolanim polon ustoni deb bemonlan deb bersam qopimman uxmabdim deb. Ha, iliq siz Roshangulni yurak berib ayolim tashlama olgan sizmi?
1: Ha, erkam shuma?
0: Shu, ma kim u nim deb yurak bersa bu. Bu qutungun deb yurak bersa deb urushgan gap. İkinci aylanım yolları yılı çan toğundu gavçanın Ekber cevap edip de.
1: Öy tutup kanç uzargan seri şunu un tana spalda kaş kapak karaydıgan, köp oylaydıgan, muhabbetimizden hoşçallıkını da tabi oylaydıgan bu gittikken biz. Bana bu Çin muhabbet.
0: Ben düşenmedim, kaytayım bir okuna.
1: Şahsen ben bu pekat düşenmedim anca.
0: O ahırlık, ahırlık yerlerin düşengel olmaydıgın mesela. Kaytayım okuna, düşünelim için bu şey gap ne?
1: Öy tutup kanç uzargan seri. Şunu un tana spalda, kaş kapak karaydıgan.
0: Un tana sip degen diyen gap. Aşın masli şep diyen gap.
1: Un tana sip.
0: Öy tutup kanç uzargan sır şunu masli şep be.
1: Un tana sip bulmuske. Kaş kapak karaydıgan, köp oylaydıgan, muhabbetimizden hoşallığını da tabi oylaydıgan bu kedirkemiz.
0: Hatta köp oylaydıgan yerde gelen çıkır yüteli. Köp oylak etmeyimiz o uzarıp ketken vakitte.
1: Rasa köp oylamaydıgan bu kedirkemiz.
0: Ha gap hata vakitte. Ma o öy tutup kanç uzargan sıra şunun o 10 tane spalda degen gap 10 tane spot deb opdi. Ägisip kaş kapakları qaraydıgan. Kaş kapakları qaraydıgan.
1: Tabii hoşallıqnılı oylaydıgan bop ketirdik
0: emiz. Oylaydı. Ey bek kaş kapığım bek qarap ketmeydigan bop ketdijmi? Köz gilmaydigan bop ketdi o bek vaqt uzargan sıra.
1: Rasalikin.
0: Muhabbetimizden hoşallıqnılı tabii oylaydıgan. Ey siz dastlab muhabbet ishiyotgan gaplarni deb atapsizmi nima bu?
1: Şu dada kuaşında iken öyle kıydı. Aldığın günü mü kep ürümcü dike ayalı hizmette. Özü turpan dike kep şundan koşlaştık demde o işte.
0: Her birisi deri izdim birisi ras. Birisi ayakta nim kıldı. Sıla kıyırgan sırı nim bup gitip sıla lan meli şep.
1: He aşına o gitip.
0: Bizge onda kıyırgan sırı onda da vay balık ne de dep onda. Onda kımı gı ne de dep onda. Onda kokalı tutam.
1: Resme otur yaşlı kerele gelkımala dediğen bir yeri kekaldık biz. Nimi gəqiqan bilən mu, bək toğır düşünüb getməkdi, köğünün ləyədikini mu, ya tapmaydı, ya uylumaydı, ya keypiyyatınla qançı ola dəxət qıb getməkdi. Onun üstü gəmdə deyişib qalsanla da var, qarşı tərəfdən nimi dəydiğini bilib buldunla deyib ki, şuan hazır, şu basıqış qıbağın biz bu misal.
0: Gülmirə xanım axır dəbbədi. Gülmirə xanım, siz şuma? Qazır aldığa yedik, toz canlı gəlik, qazır aldığa yavaq o. Aşağıda bir kavu qazır var, təbii kavu qazır.
1: Ləkin kavu qazır yaxşı o.
0: Aşı nə qaran aşı iş qılıb? Bekçik çıkıp etken gibi akşam diyen şükür geç.
1: Vay bu siz niye mi ne dost çık ya ulan mısın uçurcan?
0: Aşı ziyan kıldım
1: ya. Eşhanına çıkıp koyun abi kat bunda çık yap. Akırıp kaldığın işin olsa.
0: Nümde bu şıkhanına çıkıp koyun ben öyle yedigen esin şıkhanına çıkıp duran sarangan mes ben.
1: Ten yigen tengisin her deydi o misin ama da tengisin
0: mattı. Şıkhan digen aşıdan bir nesi yedigen yeme aşı.
1: Ya bazı o şıkhan bir nesi yedigen. Benim şıkhan hatalaştırsın demesin madem ne?
0: Bir nesi yedigen yeme aşı.
1: Ya oncu mu çiştin çürken vakitlerde azırak bir kosak astarılıp kesek buldu öyle.
0: Şumuş Gülmire sizken siz de gazır sattıgan biz geldi. Lekin gazır bek noçi bulandı.
1: Kayada tavsiyanın kayırdı.
0: Tünü gün gazır pırçak ne obdan çaktınız mı?

0: Abdülkadir yönünü karşılığa köpürek tosalık bağırakmak.
1: Makul.
2: Malen yolları koğuş yolun işte ravandaydı o. Ben kuaç yopri. Kutandın yolu çöre birinci köre koğuş yolun işte yollar ravandaydı. Nijat taksiyene uçöre. Rahmet sizge. Navada ben sizin uçurtup kalsam uçurcan yollarda. Sımağınızı çakırıp yeniniz buyurup resim çüçü olay. Kuş koy salam kılıma yeniniz ayalınız bozsun mu meyli. Hiçip gitmeğen cümü de.
1: Meyli aştaklığa bir etkiden aldı bir yüzünü kımda bir resim çüçü koysanız. Koç olayım ben ma.
2: Üçüncülük yüzünüz yok mu diye ödükilerini aldı da? Yüzünüz yok mu? Şu dostlar bir kütürüp koymuş bombayı mı?
1: Vay, ni ademle bacı mı?
2: Siz mi yüzünüzü çürüpsiz cuma ödüklerini aldı?
1: Vay, siz onda diken bilen karan. Ni ademle o. Biz diken vah, de bunda karaydı kalan. Ödüklerini aldı, hiç dememez o.
2: Alıkken rız.
1: Vay, biz için bir körüşki intizarı olan, bir avazını, bir nakşılarını, bir anlaşma intizarı olan adamla var mı?
2: Aşı adam...
1: Ay, ödüklerini sorar mı? Ay, ne mi o?
2: Şundan gel bakayım.
1: Hemen saçtadaydı o.
2: Sizler şunca ola intizar oğan, şunca ola eyran kağan, aşlanın kışıdımı onundan zehirken bir ayalı ya ki onundan zehirken bir eğri oludu deydi kançı.
1: Aşta?
2: Aşında bir gap buludu ki hem de şuna...
1: Kaçık edep de o.
2: Zehirikme ölse ondan bulurdu ya sile.
1: Abdullah Hota abi çok. Bir kağıp sizde, makul.
2: Kim bir kağıptı?
1: Abdullah Hota abi çok.
2: Sizlerin idarını aldı yollar, aman kendine uçurun Muhammed Bey'e vatıptı. Cuma rahmet sizge.
3: 174 yolu türü. Çinfunglu yolları koş yönüşte yollar avantı.
1: Çinfunglu koş yönüşte
2: yollar avantı. Hayma Mehmetli'nin mukabatı emeliyleşme de dedik o mahmer o aydın ki.
1: Oy hazır yüzüp evetsin ço.
2: Hazır kayıt yüzüp evet ha.
1: Hazır tatip olsun bir evet eyle bir onda bir iş kalp.
2: Maşumu ma 151 999-88 diyen şuma Mehmetli'nin numarası.
1: Hazırlan bir emeliyleştireyle şimdi.
2: Başına kılayıl ço bu konuda.
1: Sizin kilit de boylap kaka okşar. Asas sen dedik bu ahmer o aydın ki unmay görüştürünün mukabatını mesela molli gırının mukabatına kallaka. Asas sen dedik aşı. Dükkanın kilidi o dep uçurlarını yezip saklap durdu kegen çağda bir eyle dep. Sizin aç kilidi dükkanı dep saklap kaka o şeydi. Ne dedi? Kaşka edin mi? Bağlıçımız.
2: Aşı aşına oylap kaladık ama ürümçülükle asasen birip lava atıdı çoğu aşıyadın. Ben fen çağın birip lava atıdım. Ma bir anlık uçumuz men daim işhanda anlayım men. Şunu olayın hazır işhandaki ma hizmet taşlarımı minan təsirim uçurup nakşanlığandı mı? Radyo anlız peyizken dep ulamı hazır minan təsirim uçurdu. Dəb mə o anlıqçımız isminizni yazmabsız, ləkin ismin dəpəgən bolsa, əsli.
1: İsminizni dəpirgə, isminizni atab durub, bundaq
2: biz. Ya, xizmət daşlarınızın aldı da, şu yüzünüzü götürüb qoyaylı.
1: Bəzi çürüyüçümüz mümkün, cəmə, mən eyniqdə aldım, dəb qoyaylı.

Ay, hoş hatırladık dostlar ama duyundu mu? Rondu sana uçurulara bak ya ama Miriye. Ben hazır silahı 500 dek diyen zankıldım. Niye uçurulan yol yaptım ama tuttum ay diyen zankılı batkan. Dostlar yürek evet batkan duyundu ki. Rahmet bir rahmet değil mi?

0: Şincang köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincang içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz. 7 ayda Hongqin Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden 7 ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım bulduğun kiyen yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik sonluğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqin Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: 15.09 Şiyu Şençön yürüyüşlük su tazılığışını vapadarlık örüstüp koşulap orantış faaliyeti başlandı. Özünüzgü bir yürüyüş, ata anınızgı bir yürüyüş ornasınız, süzgüç özgüne haksız almıştırıp erişten özünüz 3 yıl, ata anınız 5 yıl behriman buludu. Ata anınız 80 yaşında açkan bolsa ömürlük behriman buludu. 30 gün haksız sınav şiltsiz. Yarısa ayda 199 yandan tölüsünüz buldu. Akıl sudan, çaş kurtuş, mikro besimli kazan koşulap soğukat kılındı. Ata anınızda yakşı su içiş imkaniyetine iki kallık en çok vapadarlık. Fakat 15'li samba. Alaklı iş telefon numarı 400-700-29-39 700-29-39.
2: Şiltibatkan nomeriniz eğizgi ravan kelmese, sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemi geçe eğizde tutuval almaydıgan bolsa, Şincang telegrafının okuqçılan nomeriga almaştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende, əsti asan kalıdu. Özünüzge təvə yeni nomerini işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincang telegrafının ticaret sağlığı berip pejirin.
3: Yatıncanın 30. günden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincang Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincang Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar otomobil körgezmesinde 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
4: Otomobil setib alganda hükümetten məxsus yardım buludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillə qartılgan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, otomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillərini tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincang Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.

0: e'lon qilindi. Urumchi 2026-yillik odatga to'liq o'tir maktablarga o'quvchi qabul qilish xizmati loyihasi va o'quvchi qabul qilish planiga asosan Urumchi shahrlik ma'rif idorasi muzokara qilib, shahrlik partiya komiteti, shahrlik xalq hukumatining ma'qulligi bilan Urumchi shahrining 2026-yillik odatga to'liq o'tir maktablarga o'quvchi qabul qilish numerchiki va 1-turkumdagi odatga to'liq o'tir maktablarga o'quvchi qabul qilish sharti numerchikini bekitdi.
1: 2026-yili har qaysi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarining eng tuman o'quvchi qabul qilish kontrol cheki mundaq. Birinchi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarga qabul qilishga kafolat qilingan o'quvchilarning odatdagi tur bo'yicha eng tuman kontrol cheki 641 nomer. Ayrim plan bo'yicha qabul qilingan tur bo'yicha eng tuman kontrol cheki 565 nomer. Ikkinchi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarning odatdagi tur bo'yicha o'quvchi qabul qilish eng tuman kontrol nomer cheki 555 nomer. Ayrim plan bo'yicha qabul qilingan tur bo'yicha eng tuman kontrol cheki 493 nomer. Endi 3-uchinchi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarining odatdagi tur bo'yicha o'quvchi qabul qilish eng tuman kontrol cheki 453 nomer. Ayrim plan bo'yicha qabul qilingan tur bo'yicha eng tuman kontrol cheki 410 nomer.
0: 1-uchinchi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarining o'quvchi qabul qilish sharti 1-chi Universal sapa baholashda B daraja va undan yuqori bo'lganlar. 2-chi, tan tarbiya va sog'lomlik, san'at sapasini jarayon xarakterlik baholashda B daraja va undan yuqori bo'lganlar. 3-chi, jo'grafiya, biologiya fanlaridagi bir tutash sinov darajasi layoqatli bo'lganlar. 4-chidan bo'lsa, maktabning sinov fanlarida darajasi layoqatli bo'lganlar.
1: Undan bo'lsa, uchurlar qaraylar. Qurbonjonning uchuri qarsaq, Nanzanning yo'lida mashallar bak ko'p deb uchur beribdi, jumi. Anda mal xizmet taşlarımdan radyo anlaydıgan qavetdim degan anlıqçımızın ismi var isken mijazım oşurjan oxşub ketidi dep.
0: Oxşumaydı mənim mijazım sizə.
1: Oy xoşulğa bir adam üzünü eş yaxşı köge adamlara oxşatqız kildi.
0: Mən heç kimə oxşumaydı adamdan.
1: Şunda maş. Tətirləm.
0: İş qılıb. Mən sizlərin hamınızla tətirdək bilindi. Rasqo bir tətirge başqalarının hamısı tətir bilinməmdi.
1: Rəssəl tətir yönlüşdü mağalla. İmam maşınlar hamısı tətir yönlüşdü məyibdi o deyə bilir. Özün köməydi qallar şunda oldu. Özün heç qanda bir qusur izləməydi qallar şunda yaşaydı. Viliyar ma o texnik məktəbniki nömrəni əvətibdikən qını bay anlıq sorğan anlıqçımız tapanmay qaldıq ma hukamnı tolçılıq ünürdə bir uyğu təyilə digən digən anlıqçımız mən deyəsəniz ma nömrəni bir əvətib bəsək hopdikən sizin tapanmadın bayatnan yaq izləb. Miçen Şanşahı, Şanşahı körük hikayeci yollar avan, şarkı içkinci aylanma deydi. Erken efendim, rahmet sizge, cuma optomobil körgezmesi hazır mı, bağım yok mu, uğrunun yolla pesanla da bu. 8. ayın, yok 7. ayının 31. günüden, 8. ayının kaçıncı günü güç oldu da, bir 5 gün. Ma Hong Kong şende optomobil körgezmiz var ama bilet ne? Birisi ma mihmalları maşkansa bir ev asanla buldu optomobil körgezmizden biletin çoğu. Yeni birisi ne?
0: Molligren'a.
1: Molligren. Çiğnav Güllikin'in keşideki Molligren aptallarına setişi uğruna bir ev asanla buldu. Asanla buldu.
0: Birisi mihmallarımga. Yeni birisi Molligren'a. Çiğnav'daki Molligren. Yeni birisi Hangçan'daki Fulivan'daki mihmallarım.
1: Aşağıda niye masanlar buludu? O neyli ki ayağda tamak yiysek avulamız mı? Ya ki ayağdan aptal almıştırsak onun dike alıdığı aşı mı? Hep uylusan. Uyluma alacak mı? Bir ipli evasanlar buldu. Ne vardı kerek bulsa he?
0: Bağına aldı dike Kızılçırak Ravan kere gavu için akket de haber tuttu.
1: Uşurcan çeklik nusku dike uşurcan kam değili de. Başı okey bu he.
0: Tiyanşar aylı katnaslar çoğun atıratına aldı dike yollar Ravan. Ubulca ahır kıçı bardı berdaş be de. Molligren biremdi.
1: Biremdi 7 minut vakit kaptı.
0: Ondan olsa namı kulaktan kulağa yetken pulunuzda tecaydıgan Molligren'in mukafatını siz gibi verdik. Ubulcan ısmınız ve telefon numaranızda evetten çoğundağı hoyengi verip almıştırmasınız buldu.
1: Ondan olsa.
0: Gençerali patatlar şu an tarafından aldıramak. Mubarek
1: olsun. Sertemde mi birisi bir üteyli?
0: Kim görmüş bu?
1: Ma kulunu bana verdiğin anlık üçümüz bir üteyli mi? İstisçil uçur yolda demiş şu.
0: Böyle. Buldu. Әмсі мүкапатын бәдіқ сізге жүмі ол сәрттәмді
1: сәрттәмді сізге бәген болдық. Сізім ала қылыш нұмырыңыз фәсіміңіз езіп әвәттің. Жұғла кетті ғу?
0: Кім о?
1: Қолуңы маңы бәдіген олық жүміз мүкапат
0: бәрді. Түзек қылықының әй, кішкіна бір тал, нөремеңге ме ұйғылап үйрейді бұт қызық ма?
1: Ой әй, сізгілікі, осан ұйғылайдығаладың кәнсізді ә? Азырақ бір тәсірлікін ішіләні көрсіңіз, яке бір әмді біз. Бұнда адам бәк яқшылықтың білдіған келді жүмі, бәк біліші ба келді.
0: Çandırıptın ha şeyde.
1: Ne biz diyemiş bir mukabanda beyduk mu emdi bütün 18 saat oluk anlap programlarımız uçur yollaydı emdi. Müşnak. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?
2: Ne?
0: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?
2: Ne?
0: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?
2: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?
1: dedim bu mən etdiyin kirayap bağın dedi
0: sen birden beri popsuzda etdiyin program başlamağa vaxtı da
1: bir saatte bir bulduğun tutsa sancığa açtın nemege boğdu kül
0: tarafken birden beri popsuzda mı ne mağım o bir verip koysan Allah mükafat verimiz verimiz et bir eyle et tırşına başına akır siz ikinci he onu karsak
1: ha vay o şur canı yaman
0: on zavutla aldı dedik yollarımı koşuyorsun işte maşallah köp dostum unudum yaman ben ben ki o hazırlığı çıklaptım he de Reşide uçur yollaptı o
1: Hazırlıkçı yakışı uklapsız, ondan olsa. Yani bir mükafat ne hem de mavi Ahmer'e ait un yağ görüşlerini mi bir hanım kız anlık uçumuzu bir sigi bir eyle ama Gülnur hanım ben sen kumam da.
0: Kimge?
1: Gülnur hanım ızcıl sayı etki mansım radyo anlap mangan tutsa.
0: Nimin vermez?
1: Ahmer'e ait un yağ görüşlerini.
0: Ben sek beydik mi? Tamak etediğin, tamakını obdaya etediğin o.
1: Tamakını

0: شوف لما ادو اكارديون تشي
1: يا دون سترون باكي يا قشدة تان تشلات جو مدى برتوب بوب مانغان ديمي
0: يرن ابا ما بتما
1: يرن ابا ماي بر يك با ماي دو جلنر خانم تان اب مي ابتو
0: ات يروي قباي دوستر نمش قلتو يا دغه
1: واي دوسترن امو يول دشي باكي
0: ها نعم سبوب ده جاولا افتر اون
1: واتر قلصل ده ده
2: دوسترن امو تنجن جاولا دشي ما يولر قوشن دشترن امو تنجن دوام لو خايا چقدو آدم جي Bak Merve Aytun'la ne yönetse kurta pita var.
1: Eskiliğini.
3: Biz getirip ozdayım her yere. Sincan yolu, Konstantin abi Sincan yolu, Kente yolu ve yarışmışları var.
0: Ee bakıl.
3: Usuzluk olsa benden konuşacağım.
0: Usuzluk olsa? Usuzluktun şu. Pesil limon yalpuzu şimdi gibi atıyor pesil.
4: Ay Eroyan oynadım çıktık Eroyan.
0: He hem bildim hem bildim hem ben baş bilmeye kalktım.
1: Kasten kasten soru diye uçuracaksın. Üçlük bomuz on bay kalısı da. Herhalde.
0: Abdumobil körgezmesi
1: bu ne var efendim de uçuyorum çıkmaya okşumam da aerodrom yolu yin bin lodun ötkendikin tosluş bağ şehir içi karapmağa yolluş mukabat mı yok uçuyorum da mı okşumadan şunda ümitsizlendim ben bir kılda hazır ümitsizlik patkı bitipli kaptı onda kısa kulağım
0: da et
1: bir
0: eyle
1: et bir gün ama kuamı değil bir gün mukabatla hemen bir yerip olduk demiş tabi
0: doğru taksi Rozca
5: yoluk kerem ve altay gelgeledim şu konu şu masalla intihan kötü sahira.
0: Makul yapıldı.
1: Abdumobil körgezmesi peri. Kaçan ütküzdü saat kançıda da uçurulan yollap dikensiz. 7. ayına 31. günüden 8. ayına kançıncı günü uçurul. 5 gün ütküzdü. Saat kançıda diyseniz şu müşvakla bile basınız bula. Onu konuşan bir boğu çümü şu müşvakla bu kolu.
0: Buldu ya müşvak.
1: Müşvakla.
0: Yine
1: bugün mertop gidip sile edip ma sögü biz hıl birimiz gayi ma vakit yetişmeye kaldı bazı
0: biz kanda bedok kısınız karan mıda bedok aç programımızın beşidin başlayıp ahırgı çıbı varlıkta ızıçıl anla programımız katını şey yapın dağ gegen anlaşılırımız dallap durup begen to
1: kiyin kapta ma doyun şüpin kaldı maşında ultağa anlaşılırımız gibi birimiz mi kapatını
0: şüpin kaldı ve doyun gümü onayım kulaylı ya
1: bugün yetişmeye kaldı
5: ötünce ötünce bu kapat gegen de ülgeyim vardı
0: he açtak ya
1: Ha. Ha, degen yaxşı jumumuş, bezdimeymiş nə vaqtda.
5: Bu örümçəyə gələn qalırım. O poyzum düşəndə bir bilən təsir qızığa yara tutsa, yer kirməy bilən sonra şkola gəlir, sonra yolda bizə alıb ikitlanmağan. Ayınızı qalaysız bizə. Daha çıxıb gələn bir də sağlar təsir. Bu da dəxtə olmasa.
1: Ha.
5: Yəni
0: Taksi ba, taksi ba, taksi çıkanla demek çıkan he?
1: Şu şu. Rahmet Mahmutcan ustam, rahmet siz gecim o. Köylüm ne maşından derisinden sırtka kolum ne çıkarıp maşına heydeydiğin şoprala. Muşu kılıkınla ne üzgertinla neydi ama kolun bir kolun maşından derisinden çıkarıp aldık Allah'ım da çıkamalla cümle.
0: Hadi bir kanı olsunlar. Programımızda ahırlaştırmış programı riyasetçileri. Roşengül Bastolan.
1: Hoşur Can Kızır.
0: Evet, Muharri Ramil abimiz.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: qapısındaki öyle bağ. Sitip olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: İyice koşak mayda.
2: Çıkın.
3: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
4: Kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bambu.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
7: Sakılın boz kançı yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
8: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
7: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'ın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük Tırık ve Tırık.

Hörmetli radyo dinleyicileri dostlar, Sapraz bir sırdaş programımız başlandı. Programımızı yaqtırıp anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım. Bugünkü programımızda tömendikidek mazmunlarını orlaştırdık. Aldı bilen örümçede akıl yol memuriyeti sistemisi torga çıkarılıp, netice ünümü körnerlik bol diye degen uçurunan təpsilatı diye kıtanladı boludu. Andın tüt çoğun bazı kuruluşu tezledilip, örümçede Asya Avrupa boyunca aldın Katar'da oturduğun aviasiya ayırıplan almışış tügünü bərpa kılınıdu Katarlık uçurlanımı anlayısıyla. Radyo sayayıtı sayıpımızda bolsa, Kroren medeniyetigi igi sırlıq cayını tonuşturmuz. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımızı anlığaç yana davamlı proqramımıza qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar Vision Supermizon nömrə XC1074FM. Hazırkı ürümçinin en yeni yolu ahvallarından sizlere bir uçur bir deyli. Hazırının özde dostlar Chichangao su, yani ürümçisancı yukarı süratlik yoldan Musayichan ötüşümü körükçe, garip şarkı yönlüştü maşınla intan köp yürüyüş asta dostlar. Onun da başka karmayı garip kötüsü koşumcu yol. Çarbağ kötüsünün Şibiyloğuca, garip şarkı yönlüştü maşınla intan köp yürüyüş asta sürat 15 etrafıda. Sanfango şimali yolu. Yaşan Canlı'dan Çentancan yoluğuca canıp şimal yönülüştü mü? Maşınla biraz köp yürüyüş az da sürat 14 etrafı da. Yeni karsak dostlar. Mavu Şivay Xuan'ı tallab. Xoca Nenzengi bardağalla veya ki ayırdırmı qımağdağın dostlarımız. Sel özanlanan plandekidin burunraq yolu çıxınla. Çünki muşu Çi Can Yönden ötüpla sel maşınla köp buluştak. İşte ahval bakken ha. Andın Çite yolu 3. körük bilen, Xuanxı yolu arlıqıdaki bölək, Xuanxı yolu qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asda, Cungi doktorxanısı ətrapıdaki yol bölekleri. Xuanxı yolu deyimiz andın ətrapıdaki koçula, maşınla biraz köp yürüş asda. Longchuan koçısta koş yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asda, Tianchi lodumu maşınla biraz köp, likin başqı kündeki qarğanda hər halda normal yürvatudu, Tianchi lodu. Xinhuana lodum maşınla biraz köp. Alay tosulğan əhval yox. Ardaoço, Cifanlı'nın şu dabıza ətrapıdaki bölekleri Sənşiğanızı qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüyüş asda. Tüəncelu, şu Tavuzcan'dan dabıza qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüyüş asda. Tavuzcan kızıl çıraqdı mı dostlar? Şu dabızadan Tavuzcan qarapmanğan yönlüşü ondaqlı karşı yönlüşdə maşınla köp. Bulub mu mu? Seyfi yandın Tavuzcan'a manğanda maşınla biraz köp rəkken xeylalam öcürət bakken, hə? Davan şimali yolda maşınla biraz köp yürüyüş asda. Şinfulu qarapmanğan yönlüşdü mü maşınla köp, karşı yönlüşdü mü oxşaşla maşınla biraz köp yürüyüş asda dostlar. Andan Miranşav üçünün aldı davan canıbı yolu ya. Muşu Fulivan qarapmanğan yönlüşdü mü maşınla biraz köp yürüyüş asda. Hem de bu bölükdə her günü maşını köp dostlar. Çünki may yolunun elib berilibatqan kuruluşları mı? Kuruluşunun ahırkı tamamlaş baskıçıgı kırdı. Məsimo kuruluşçılar ciddi.

кесип өтүдүганлыгын тоныштурду. Şu çağda memleketin her kaysı çaylardaki yugurgucilerinin Ürümçü'ye yığılıp, musabıqa yolunun mənzirsizden uzurlanıp, adımiyet muhidini his kılıp, meselik tamlağı iğiz tegip, güzel mənzirlerini tamaş kılışını kızgın karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınınla səbranızı bir sırdaş programımız, programımız başlanıp nurğun dostlarımız muşu Qashqada ən mizilik təmini izdəş paliydi bu ki, bivasti köz şıqıvatqa riyasetçilə bugün qayıs aşqanıqı bardu, nəgi bardu dəpək sorab getgən. Əm de biz bilişimiz boyunca bizden xizmətdaşlarımızdan bugün yəkən də bivasti köz şıqıldıqallıqını dostlarla müjmelere qalatı uçurqıp yetküzüp koyduk. Çünkü hem de çüştün nede, keştün nede, bir vasıtı köz çıkıldığan mavo plan ne tehe təpsili sözleşip bulamadık da bazı özgürüşler bulduk yani bazı vaxtda şu aşqalların ya ki riyasetçilerin ameliyyə ahvalıqa asasən. Mana hazır riyasetçimiz Zühre Kerem bizge telefon oldu de. Onda bulsa təpsilatını Zühre'nin bir anlayılı dostlar. Zühre yaxşı mı?
1: Yaxşı mı Rusalat?
0: Yaxşı özanla, yaxşı turvatam sizlə.
1: Bizim yaxşı durduk, anlıqıcılarımla yakay. Biz hazır siz digendek mavu. Tüm gün kitilap yol yürüp. Beijing vakti saat 2:20 bilen yakenge yetip geldik. Hem de şu kitide oruluş boğandık en artigende seherde dalam. Hazır ma Gülbak yolu gıcaylaşkan Livent Kahrahanısı'na geldik. Hem de bu yakın kekegenlik eski kızımız mı? Malıkı artigendik naştıda. Müşü öz ara bir deyişip, mesela dostlar zıgılışıp, mulışıp, utağaş. Eskılıp, özürünün ki, lıkkım olsa özürünü deyişip, otağaş, naştıkıldığan dostlarımı bəştik ki, atıganda kilip, müşün Livan Qaxraxansız azıraq aylangan bulduk. Sözler yanda şunu kulu kızlarımın ayıp, atıganda kilip, mülüş oturup çay işe. Andan biz mu, müşü atıganlik naştını mı, bək mül tayarlaydıken, atta ki, qağılıq tarafladın mı, kilip, naştıkıp getirdik Allah bağıdıp, şunda uçturunu ebedi.
0: Atayın yakengi bar gitken de
1: nasıl kılıp. Çünkü bu ilgi, bu nasıllıklarımı bek ilgi, mol türleri bek köp. Anan dikim ne ayda sanatik çıkan boğan denken, hazırmışın dağda milliş günlerde kişilerimde mağızmet vaxtları da aldıraşıp basa onun amal yokken, az her kaysı taraflarını atıraptaki nailadan tartıp, başında atıgan dolam kilip, misiyadan nasıl kılıp, ta ki maküşki yıkırak, misilgep iş kutlağaş, güzel bir nasıllıklarını kılıp getirirken bayan ayakı şu ehvallarını mı iyi geldik. Şu anda hazır mı mına aldığımızı nasıllıklarını tızıp koydu. Tekin yedek bu muduk bunu çünkü biz dostlarımızga cübo başından anaman köstəyli dəb turvatımız. Bizden cübo mu yılgı cübo ağırlıqta bir vas köstümüz başında yeni Magülbaq yılgı caylaşkan Livan Qaxraxanısı da. Şimdi bu yada atıgalik bir vaq nasıllıklı müşahidi kıgaş dostlarımızga hem bəhirlər mi cübo da köstətməkdiniz. Şuna әнді маякен ке достарымыз му, найт яхшы үштірләрі берді, бізді қолайды, ауның үшілеріміз бәк көп, тордың аңлайды қалла му, найт көп. Болсам шу, якен ке достарының келесі имкан еті боп қаса, Ливан Қақваханысыға Гүлбақ елігі жайласқан, мүші Ливан Қақваханысыға келеске тәкіп қылымыз, мүші әрбей вас көрсішін белі қысақ. Әндің келәмейдіған достарымыз боп қаса, яке басқа жайды ке достарымыз боп қаса, Ливан Қақваханысыны мүші бейбас көз үштін көзі, анан кен қандақ бір наштылықлар ба, қанда чырайлық тұзылған, сәннәтіс тұзылған наштылықлар ба, мүшіні бір көріп, ұзырлынып, кейінгі вақтыларда бір екенгі кәйге вақтыда, мүші Ливан Қақрақыз, әттіген бәрі қандақ бір жайдың бірегі бағанда наштылық қылымыз, тамақ, түшік тамақ, еміз, аят, орынларын көріміз, мекмақалла дейтіміз, бұл біздің чоққым таллайдыған таллашларымыз. Әні мүші алақтыда қаяна таллаймыз деген вақтыда, бізді бір чырайлық безелген, найт, мүйтім үтін, әп чырайлық, чырақлары рәңдар, найты, жылалық, мүшінда бір чырайлық мәнзерді отырып, наштық қылыш, ажайып бір ұзыр, әм бір гүзел наштық болды. Кәшін өстін достарымыздың кеп, басқы жайдың келедіған саяатшыларының мұн, якенге кәп қаса, якенді саяат қылыш пиран оқ қаса, наштылықны Ливан Қақваханысыды қылып, қаған өзінің пиланыры бойынша саяатларыны данлаштырушыны үміт қылымыз. Шуңа біз Ливан Қақваханысыны тәлсия қылыш мақсыды сәл тұрып, бас көзішімізді баштамақ деп. Шуңа алды білем ұшықшырлардың қабарда болды ұстанла азырте.
0: Болды. Біздің программызға ұшықшырланы елап азыр достар әсімі сөйлейдіған әлетке келді. Риясетчілер бүгін нәді бейвасты көзіш қылды ке, қайсы ашқанғы баштап барды ке, біз нема о бейвасты көзіш арқылық деп тоқтымай ұшықшырланы елап атыды, біз мі күтіп тұрған тұқтықсыларының телефон оланы.
1: Ondan olsa dostlar, Livan Qaxraxansıda hazırlıq cüborumuz. Çünkü onun deyinkin ki cüborumuz olsa Ahmervayit un zavdi. Ahmervayit, müşu un yağ görüş açıq sularını biz programımızı Мушу аңлыгычыларга тавсия кылабыз. Бизнеңки программаларыбыз алайды куллаган, талап кылган орунлардын бириси. Бизнеңки башка кызматташтарыбыз маалымат ушурчалар берип, илгери Акмарбай саутык берип, Васкыз чыккан. Анда мына бүгүн анда азыркы фурсатта мына Адылжан, Мурадын Насир, Абдыгыни инимиз birlikte şu Akmervay sağlığı verip hem de görüş fırsatı bulup kaldı. Hem de bu fırsatta dostlarımızın mı hem Muş Bivas Köz Şarkı'nın Akmervay'ı biz şu vakit ne çoğaltıdın hem aylen tanıdanılgan, ya tarifini kıgan, hatta öylerimiz işiltı vatkan, yaptırıp işiltı dağın anlıkçılarımız Akmervay'ı yaptırıp seyti valdıgan, benim şu Akmervay'ı onları kandak çıkıdıkken, kaysa zavutu çıkınken, kanda işler tutulur arkalık, anan denkken, kaltılığa kaçınıp bizim kolumuzu yedik. Yetkizildikken Muş'u ceryalarını bir tersiyle görüş hayalı olup kalsa, okşaşlam, sel türüpteki cüborumuzun
0: emeli ehvalıga dikkat
1: kılışını. Emeli ehvalıga dikkat kılışını.
0: Buldu.
1: Tersiye aklımıza.
0: Onda bu sabarlık dostla, telefon olanı, kolonlağı elip, Muş'u bizden doyun, şüphin havalarımız arkalık, bizden bir basta köşçümüzün körşanlarını kızgın karşı alımıza, riyasetçiler yukarıda düşündürüp ötkendek, isil naştılıklarını, yekenin yerlik tamaklarımı ba kaçan bizden cübolarımızda bundan kinki cübolada. Her günü çokum cübolarımızın koldun bəməsikin
1: var. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene. Vaxtı diyene.
0: Buldu. Onda olsa bir vasıtı közüştü körşeyli. Mən mi körep günü hep kaldım azı bir vasıtı közüştü.
1: Buldu. Rahmet. Onda başka dostlar mı? Şimdi bak
0: bu gaya. Salamet bulunla. Buldu. Hoş.
1: Hoş.
0: Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, atigandala programımızda mana Muşu toğrısıdaki uçuruşunda köp kep ketken bugün riyasetçiler nədikən dep. Əmdi nurgun dostlarımız bizden bivasta köşimiz arqılıq şu cayladaki isil aşqalladın, berişqi tigişlik cayladın xəbərdar bulub aldı. Əmdi Qashqarğa bağa vaqtda bayatın digəndək təmtirəb qalmasdın. Mən palan aşqanı bilmə şuyəgə basaq buludu dep öydikilərini başlap aparalayımız. Əgər beriş imkaniyyəti yox dostlarımız bolsa bivasta köşçilerimiz arqılıq şu isil güzel məsələn bizəlgən çıraylıq aşqalladın nait isil taamlardan huzurlanıp oltasaq buludu bivasta köşçimizni hər vaqt özara bir-birinlağı yollab qoyşunlarını həm bəhərləb qoyşunlarını çin dilimizdən ümid qılımız andan yəkəndik ki bizim radio anlıqçılarımız bolsa riyasətçilər bugün Livənddə bivasta köşçü qıldı səl durub düşdünkin Akmarbayt un zavodida berib ko'rishib kelsanglar bo'ldi do'stlar. Qadrli radio anglovchi do'stlar, endi radio sayyida sayfamizdagi mazmunlarda qitonlarda bo'ladi. Yozning issiq kunlari Boyng'ulon Mong'ul avtonom oblastining chaqliq nayisida Ipak yo'ldagi qadimiy shaharning cho'ng'ir asosiy va bo'stonliqning yoz kunlaridagi salqinligi, muloyimligi bor. Kıroran mədəniyyətigi igə bu sırlıq çayda, yaz pəslədə ətigən kəştə hava salqın, mənzirsə həyvətlik. Köp xil bolub, çöl bayavallarının həyvətlik və bipayan mənzirsə bolubla qalmay, yəni bostallıq suluq yerinin sap və canlıq mənzirsi mi ba? Çaqılıq özgücü bolğan yaz güllərdə sıxdın daldılınış mənzirsə igə. Nahiya içidiki Kıroran qədimi şəhri xarabısı, Miran xarabısı, min yıllıq yipək yolu mədəniyyət tumurunu özügü mücəssəmləgən. Çöllük, yardanlıq, yerşəklə həyvətlik. Bipayan, kün çıkış ve kün petiştiki mənzirisi in tayin güzel. Tədqiqat ögünüş mənziri körüş, sırlıq mənziri ekspedisiyasının ən yaxşı mənzili. Bostallıq soluq yerdə su və uçöplən mol. Yeşillik bilən qaplınıb, eqilladı sola şildirlap, eqib durdu. Məyin şəmal astı yelpünüb, çöllüknün quruq ısıqı bilən bu cayını ayırıb, təbi salqın kiçik kilibandı şəkilləndürgən. Yazdan ısıq güllərdə soluq yerdə uçöplə bük baraqsan üsüb, su quşları toplaşıdı. Ekologiyalik mənziri canlıq həm azadı. Soluq yerdəki kötürmü yolda səyli qılğanda, bostallıq bilən çöllük billi tən mövcud bulub turduğan özgəcə yer şəklini çökmü şəkildə hiss qılğılı. Qərbi yurt sırlıq mənzirisinin yaz pəslidiki salqınlıqını hiss qılğılı boludu. Şocay yaz pəslidə Yipək yolu mədəniyyəti tədqiqat ögünüşü, çöllükdə piyadı minış, soluq yerdə quşlarını tamaş qılış, yoltuzluq asman astıda, dalıda qonuş qatarlıq özgəcə fəaliyyətlərini davamlı qanat yaydırdı. Bu ata-anla və balıla tədqiqat ögünüşü Aslandakı öz avtomobil sayaydı topuğa intayın maskeludu. Çaqlıq nahiyesi Kıroran mədəniyyət tumuri və bostallıq mənzirisi gətayınıb, özgəcə Kıroran Katı şəhri mədəniyyət sayahat kocu rayonu bərpa qılıb, bu yıl yazdaki bazar istirahıdı.

0: Hörmetli radyo anlıkçı dostlar, Veyşin Supamızı'nı kegen uçurladın dostlarına yetküzeyli. Səhər bol bolu, Şimgora yolu hükümetinin aldı koş yönüştü ravan, təkşürüş pontkutuna aldı yolla koş yönüştü ravan, dəb uçurlarını beribdi, köpdün köp rəhmət. Mana Adılcan, riyasetçimiz Adılcan Muhazırı yəkkendiki Livent aşxanısı da oturup, çayxanısı deyli, hem de Livent'ni. Şunda mul tızılgan naştılıqlarını bizge video arqalıq əvətib du. Vay vay vay vay manlaştılıklar ne alvı digen ne nandı ilip hazırmalı. Her yigil turptu da manda huzurluk naştılık mana vitamin meyvele vitamin mol boğan meyvele onundan başka her xil biz azaldın istimal kıp gelgen halva mürabbala meyve mürabbaları her xil lansayla mana işqilib til bilan tasvirlashga ojizlik quvvatimiz juma ma huzurluq nashtiliqning huzurini bo'ladigan ajoyib isil o'tirib tizilib o'tirib mungdashqa shunda huzurluq nashti qilib o'tibdi. Naq maydonni ko'makchi bo'lsanglar do'stlar, bizning bevosita ko'rsatishlarimizga har vaqt diqqat qilg'aysizlar, andan bevosita ko'rsatishlarimizni o'zaro ham baharlab qo'yinglar. Bilmagan do'stlarimiz bilib olsinmishda yaxshi o'rinlarning barligini. Yakkanga meymoninglar kelsa yoki yakan atrofdagi noilada yaşavatkan dostlarımız dik gidişen bir şen biledi yakenge ötüp muşi isi naştılıkladın aildikiler bilen birlikte huzurlanıp gelsenle bunun huzur digen acayip cümo dostlar. Onda bosa Vişin Spomuzga kegen uçurladın dostlar yetküzeyli Abdikerim'in uçuri.
1: Efendim salat salın Şimali dost yolları bayım kulum yolları kutendaşı harbi yolları yollusun daraban.
0: Rahmat uçurlan devamlı yıngıldık dostlar yeni yeni uçurladın nurunu uçur bağlayılı.
1: Ya ben cenab yollarımı koşuyan uçurlan.
0: Köpdün köp rahmat. Anda nurgun dostlarımız bevosita ko'z uchun qachon boshlaydi deb uchurlarni yozibdi. Sal turib boshlaydi do'stlar. Hozir riyosatchilar bir qur apparatlarni tanishib olgandan keyin bevosita

0: Ustad. Benim avtomobilim programısı avtomobili yaxşı gördüğünlerinin doğru tanışı.
1: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
3: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
4: Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırt.
5: Yani şu Tırık ve Tırt'ın gibi mi?
4: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atayım. Bunun dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük Tırık ve Tırt.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: бармайды ғой аштан. Мен бека тоғыр түшүнүп кетет экенсиз тагы.
1: Ошо эле кийимим иштен кекылган кылып койсуз эле.
0: Бир чавандоз ат менен эмесе тоғыр түшүнүп эмес эле мастан.
1: Атын кекил кетсе дегенде. Лекин чавандозго атын кекил кетилган вакыттар болууда ошо жерден.
0: Я болууда, лекин ат менен эмес болмайды.
1: Бир адамдын бек мукаммалдыкмы талап кылып кетмеңла жумо.
0: Бир чавандоз бир эген токуямыса мисалы.
1: Тол мукаммалдык талап кылсам баяз сал ачыгым ке калды менин үчүн.
0: Бир навай наякамыса ойлоп экен.
1: Алар таз жакшы пишмиса да.
0: Ачталы кеп бу азыр.
1: Мен бир навай усулуну бек жакшы ойнобаса айран калсаңлар болот.
0: Маани расмий чабак шалдыга ишма.
1: Мисалы ушу Турсунжан туюксузлу бир пианинонун ажайып эз челибесе айран калсаңлар болот.
0: Машин сатып эмесми? Турсунжан пианино не? Bu ömür çalamaycı musun piyano? Ben daha karsam piyanino çalamaydı.
1: Tırsın canım, çalgan müzikler adamı huzurlanmaydı.
0: Ya huzurlandı dedim ben. Çalamaydı dedim. Çalanmaçtı başka.
1: Siz çalamaydı diyen tanızı benim köz aldım kaç. Müzikler adamı huzurlanmaydı gandaki laşında bir maşına adam köz aldım ki kaldı cümü.
0: Yok, müzik edin yakışı huzurlandı ki. Örüm samağa bilen açtık.
1: Aşına mı? Örüm okumam dike.
0: Doğru olmuş Tırsın canım o kığını. Sabda okumaşındı ki... Ne almıştırdı o ben şunu dedim. Yok ay ya, o yok, o yok cuma peri. Arılaş menergilik, müştap maylı, kaptama bulak, aptal almıştırış doğru kese şu. Molli girengi berip almıştırdık gene.
1: Peri, Tursun o maksuallan sonra da.
2: 16'ten üstten şokkodası 30.
0: Aha.
2: Şuma 16'ten üstten şokkodası 30'ın 35'ma kabıda.
0: 30'ın 35 kişi.
2: Şuma 16'ten çizgin bir kolluktası 35'ma da 40 min kadramda.
0: 35'ten 40 kişi.
2: Şuma 8'inse maylak 1-8 sarılladık da 10'dan 13 bin kadramda.
0: Oldu.
2: Şuma 11'inse cazlık ilantıradık da 8 bin kadramda.
0: 8 bin kadramda makul. Buldu.
1: Makul buldu. Rahmet sizi kacımı.
0: Ne olur çoğunuz?
3: Rizet'i tetri seçilir. Sümsülen yol kar veren. Yar oğlu koş yönü sıralanı.
0: Buldu.
1: Makul buldu. Sizgimi köp rahmet. Hazırını özde kadirlik toslama altın gümüş yolladın. Minhua koçisi şimal canop yönüşte tosul getip de hazır tosul uçtu birinci orındaki. Anda Vinchua garbi yoldan 500 canop yolu şimal canop yönüşte tosul getip de. İhtipak yoldan Dondalyan garbi koçisi canop şimal yönüşte daven beylodu yanalı tosul uçpa dostlar. Anda Yaşan Ronlu'dan Çentancan yolu canop şimal yönüşte tosul uçpakken. Guanghui körükünün Guanghui körükünün Honsanlu tarafka canop şimal yönüşte mu tosul uçpakken. Minhua garbi yoldan şimal garbi koçisi. Şimal canop yönüşte mu tosluş bakken, andan çarbak kovasının şibilu tarafka garip şarık yönüşte tosluş bakken. Hınan doğuluğunun çıdaben şarkı koçisi garip şarık yönüşte ma yol bölekti mu tosluş bakken.
0: 2019'ninki pasatını 80 minge asam bulamdı. Sel, bu 80 minge 2019 sel kımmetli kitamda ya doğru olamdı. Tursun can bir yolla pireydi bize.
1: Evet bu yayla. Hotan'ın yolu çöre garibi Beycan yolu şorbağdın gülbakı minişti maşallahcık liken tosluş yok daydı. Nicat taksiyle uçur ya.
0: Bak o.
1: Rahmet sizge.
0: URV vati 2017'nin adaydı. 2017'nin URV. 2017'de URV. Onda o yolu vettik.
1: 2019'nin ki TİDA deydi o.
0: 2019'nin TİDA. Onun yolu vereydi. Andı benim başınamın ki Kaini... bu kanda işte yakma Peçigard'ın avası kıdamıp kaldı deydi o. Peçi gördün. Aş bir kıl avaz toktumaya çıkamdı ya aralıkta. Hadi bu bu mundak. Peçi gördün çalı küçük bir alık avaz kaplışıp kalgan dek onda avaz çıktı açma. Kanıgarak çıktı şu avaz. Ben de Rumut Khan'ı kapırıp bir tekşürt pekken biz hukumunda kan bildiğin anlaştığa bu.
1: Ya bu ligren abdolların almış dur şu oranı kapırıp aksın mı ya?
0: Ya ulan tekşürt bir de.
1: Tekşürt bir diken o ulan mı?
0: Sonuç tekşürt bir de.
1: Aşağıya kapırıp aksın siz ya ya Mısır'da yakışı bir remote ustamla bulsam da karaplı bileleydi gançı. Dostlar tavsiye aksanlar mı buldu cuma? Koğrıldın yolu haber versem Tien Shan şarkı yolları koşuyorsun işte Ravan'daydı. Koğrıldık Hüseyin Can.
0: Ali.
3: Bir iki numar ugan sözlerimi yüzettim. Altı numar değil.
0: Kızıl tarafını ütketsiz altı numara.
3: Yakşı mı oraya sesle bir mesele sorayı gidelim. Benim maçtan inim ayda Turpan çalsa uçuştu. Hazır ben Turpan bada vaktim yetmez. O inimden diye işte vakti yetmez. Kandak takılan şişedin resim tat yollat etsem bulamı.
0: Resim tat yap yollat vermeyse. Şincecan'ın sepli birin. Maşındın çoğu.
1: Kimlik.
0: Kimlikin sepemeydi?
1: Kimlik kim karar mı?
0: Ya yol yürüyüşken içkisini sepese, inisiye Turpan dike
1: hazır. İnisi kan tuz arası o işin
0: arası. İnisi bir taraf kumus olmaydı hani.
1: Doğru, doğru.
0: Ben Turpan'da, sen kor başka yerde, hem de kanda akılımız lepte. Oy hop,
1: İnisi tapkan şikayemiz
0: mi? Ensürme, Москва, мана деп шинча жондо бир нерсе кылам. Машинадан сепиремсиз, нимдил сепасын
1: сепасыңыз.
0: Жариманысы бар унун. Кайтыр бул сепасыл болду. Утурпан дегенге бир этиген берип кечилик кеп болгон нерсе бул.
1: А ким айдысы şu бир тарап кылыш керек жо, аппарат түшүп калды чырайы. Мында текшерепле бул сен эмес экен го деп мында ни кылды. Сон оз. Өз ашында калайм кай деген болгон экен.
0: Ай өзү ним кылсын? Бу сиздин башыңыз
2: айтып. Бу анда анда кеткен жолго акрынак отурсатмыз деп 30-дан 35 кадрабыз.
0: Шавка, э?
2: Кимо 19-нчи кызгынаны кибадатта 30-дан 40 мин кадрабыз.
0: 30-дан 40-чы.
2: Кимо 17-нчи URV деп 85 мин кадрабыз.
0: 85 мин.
2: Кимо 19-нчи фасад билен сосойдо 80 мин агылды. 80 мин агылды 80 мин астыда 65 мин 70 мин кадрабыз.
0: Э, шо мен биз азыраак кымбат көгөнтө. 80 мин деп юкур баа койгон окшойду караганда. 13-нинки шандай AX35 газва канч бул дейди? Афраннан бир аваз кучур айкан эле.
2: Ошодон ришонго канаа балам жок.
1: Яхшымы кана?
0: Яхшы.
2: Биздин бир илаят кылган бир приятелибиз бар, жоколуп кетти.
0: Ким о?
2: Саламат жакшы да?
1: Салам. Бу саламаттык тилле үчүсүлөккө жумо, анда уйлумаңлачу, дамелиш алганды, жылдык дамелиш алганды дегендек мында уйлаңлачу.
0: Ким дейди?
1: Коктуп адам. Hidayet kız ne oldu salametliğinde mesul?
0: Aşağı pırsı bağım bitti. Doğru dedi bu şu an otumuz.
1: Ay unutup kalkı da ekle uzak demeyi var diye değil misin?
0: Doğru dedi hoş. Ben o unutup gittim hazır.
1: Ya unutup gitseniz buludu hoştur canı. Mesela bir yümen. Ama az kaldı. Neç gündeki yanında normal hizmet buldu demiş. Şimdi almışıp demaladığın gap, yıllık demilişleri buldu, tukkan yoklaş demilişleri buldu demez mi? Şuna. Salametliği yakışı şuna omdan salametliği.
0: Ya siz mi demalsız şuna işte devatsız ama geplerine?
2: Yakınca öyle dediler mi? Baksın, kalif olsun.
0: Bırgı olsun.
2: Bir mesaj vardı, sonra baktım.
0: He.
2: 60 bin kalı, 70 bin kalı, 70 kısmında kan çıcaklarsa, jınağımda yıllık mükafatlarsa, şimdi aldığım şartlar, git bu masin olması böyle diyeyim, tembel ağlar kullandı, rahmet.
0: Ya kay, o bişte kavar kısan hoş olumuz biz, sualdan çıksak sorsama.
1: Ay şu, muşuna kavar kılan bir kende bultaduk, biremez işkimiz.
0: Mino Abdumov'un programı sen nasıl muşun bu? Ali.
3: Rahmet, ziyaret rahmet de.
0: Erzimeyde aşta kılancı mı? Maşını dil seppelsiniz, birden dil var da.
1: He, o soy turpan ken o. Turpan digen kançilik ya o, yakın tuz hazır.
0: Özlem
1: Şuna
2: 26. Şuraya da 85
1: bin kadar. Makul. Şuna 25. Goğar Fodat'ta 55 bin 60 bin kadar mı? Şuna 16. Nisan Şorka Akranik 30 bin 35 kadar mı?
0: Makul.
1: 2013'ninki şende AX35 gaz bağı. Kaç bulağı etrafı bulağı depti. Andın. Yani ama Şinru 2026'nın. Kaç bulağı buldu mu? Bağlap oldu. Hemen bağlap oldu ya.
0: Bağlap oldu.
1: Şuna amdan. Mau Abdumobil'dan bağlayıp navad anlayamay kalan bulsan lan özenlerine Abdumobil'dan bağlasını. Kayıt yıllar verin lan cümle eşkisi yok.
0: 2016'ninki Şüheyyed'in bir sıvakken Fatime dedi.
1: Andan ihtipak yolu da bazadan Tavuzcan Karapmağa yolunu işte maşallah bek köpken karşı yolunu yollar havan dedi. Meryem Gül şuna akılıp minip kaşkaya kaya gerek geldin lan. Hazır kurulu diken o. Kurulunun taksisi boşur canı.
0: Ben okumayım
1: korunluğu taşıyacağım. Eğim duymam da bana.
0: He korunluğu kiken.
1: He korunluğu bir yuvap da hazır hava bulutukken.
0: Kim o?
1: Kaşkaya'yı mangan Meryem Gül Hanım. Bu oran başında dedi mi korunluğu hava şundan bulutuk durdu.
0: Yağmur yağması oldu dedi hazır bir.
1: Korunluğu da yağmur yok. He yok yağmur. Kaşkaya'da hazır hak yağmur baki.
0: Buldu. Ondan sonra maşallahın yollayla. Yakışımızda riyasetçile. Ben de bir mın diyor maşını var. Maşına üçüncü kol daydı. Üçüncü kol. Üçüncü kol mı diyor?
1: Üçüncü kol?
0: He. Üçüncü kol. Mı diyorken he? Mı diyor. Şükümen 14 nekiken.
1: Muş Abdullah'ın evet, değil mi uçurcan?
0: He.
1: Mançıncı kol, ançıncı kol deme. Koldun kol koyusu mu bahası?
0: Çüdü.
1: Çüşmem de.
0: Bir kollu kaydıge yaptım o bunu.
1: Nupus kaldırgan nelkın imisi ya. Tulnağım güt ilke saçının da
0: bahası. He tulu. Ağlı iş küçü ilay dep. Ma 3-4 ilay dep. Ma 5-6 ilay dep. Bunda kalmayız.
1: Gerçekten maşını yepyeni aletli bulsun mu? Anda tul almış yiyersin bahası tesir kıldıken de.
0: Tesir kıldı ya. Bek adli sualını sorak boylamazsın. Emeden bildi onu.
1: Emeden bildi. Vay emmademden bilişi natayıncı mı uçurcan?
0: Vay bildi o ne?
1: Okumaydı.
0: Bu koldun kolgu ötüp
1: buna... Vay peri toktuk maşına kal, mallı yıgırın aptallar almıştırmaya mı deyip yüse?
0: Şu periyi bile sizde kaldın sazır bilmeydi kan ayda
1: kaldı. Vay ya günlü sağım kumaydı, ay kutlamı tanıcımı onu bilişin adayın. Bilicim o.

0: Avukat korluqlar vermiz.
1: Siz qaşqay qoğan bireyler istoqra. Rushangul nimiş qadam aludu? Siz demelen uydukilardan qaşqaya kelen Rushangul 13-nji ay demalsun dep Afran. Qızıq qına bu Afran.
0: Afrana men tarak uyt ketip manda oy dep qoğan
1: gitdi. Sundam qulqum qoşaq
0: mı? Men amrah olup ketgan gep aytardim çektik. Bup ketgan dekçi.
1: Siz mukafat biri temkin dedi, amrah
2: olup ketdi. 15 mikro tarafından.
0: Onu planı okumamdın mı?
2: 2013'de seninle London'da 15 mikro tarafından. 2018'de Zahafkal Ehlişilap'ta 15-20 mikro tarafından. 2017'de Ocak Kürtülap'ta 95-100 mikro tarafından. 2013'de seninle EK 35, Anlılık 100'de 20-25 mikro tarafından. 2018'de Bolcun 310'da Gazlıkçı 20 mikro tarafından. 2017'de Bolcun 510'da 15 mikro tarafından.
0: 15 minka etrafı da, avaz yaxşı o, de Bekrepe'nin uçuruyorlar.
1: Eşi özünün var, radyonun avazı tüven bu kaldı mı o ya, telefonun avazı el, tüven bu kılıp başına dep uylap kaldı mı o ya?
0: Ya kendim buru omdan çıkartmam da avaz, dep güzel yurttan uçuruyorlar da.
1: Meryem Gül Hanım, davamlı kurulan resim tatip, evet, koşucan kürvilan bana, ben Etirgül'ün aldığı geldim.
0: Ben okumayım mı
1: Etirgül'ün? Uy, ben kırgen cümamış Etirgül'ün, ya, korup durup, sen yağın gel kuydun mu he?
0: Ben kırpak mı kan?
1: Nima kuchadik Atirgulga kiribdi men rasach kuchadim bir sibakan.
0: Men Atirgul
1: kirpaqman. Uyingiz turib ham sir tamoq yeb yusang satomamda Urumchidan korlug'i berib uyingiz tusa uruq tuqqanlar tus sir tamoq yusangiz taza bo'lmaydi u yerda. Uchor yo'li ham na ketib boradi deb Adiljon kevatdi uchoringiz kevatdi jumi? Dola tosh yo'li ketib G688-liniya. Oqsud avatdan Xotanga mangan davlat tosh yo'li ketyapman deydi. Qum dengizda men vaqtqal 3 soatchi bo'ldi. Bugun ammo qumli qarsida mengib qolganimga ta'limning o'ngligiga temperatura bek yuqori emas. Havo bulutli, ancha-muncha yomg'ir temishib qo'yibdi. Dog'dam yo'lda ketyapman. Bu qumliqmi o'zgacha yo'l ekan deb Muxtarjon uchur yo'llabdi. Dos bexatarlik diqqat qilib men
0: charchab qoldim o'ylaydi men juma. Charchab qolmang.
1: Uchur bagaj to'g'ri.
0: Aşı azdaq çarçıqdakı olsun toxtaqdakı bir xətər oran toxtaq azdaq bir yüz gözlərinizin yop anda mağansız.
1: Oram ilə bak qumluqnun arısı da mağansız məsəl çarçıq qalanda yeşillikdi mağan qarğanda
0: ə? Asa uyğusuz kəp çarçıq qalanda.
2: Şimqan oldu yolları qoşulmuşdə yollar avantı.
0: Oş yendi oltaq adam uxlusum üçün bək çarçay dedi.
1: Oy mən şun pəqat uxlumayı mən uzun səfərə çıxa vaqtda. Aşı yanda şu bir oranda oltasam üçün.
0: Ötkəni bir qıtım iş qılıb.
1: Uxlayamayım mən pəqat uxlumayım.
0: Тэгэ. Азрак тэг сиз мүгдэрнэ кеп деризни ассаңыз тэг айыныңыз керем уфлап коңсуз. Неме чарак иштип деризди чеп педен уфлатмай. Деп э ма аван азрак алмаштырып мындак неме кылайлы э бу. Дисто копулайдыган кеп угутуп эттиң деп чо тэг манда. Манда алам бажы ба.
1: Рас ачнала ба. Лекин мен бек энсреймен кеш уфлаямайма бу кышым кадам шо бир машина айдап малса. Колумда шу неме тутуп.
0: Сиз бек бүйүк.
1: Usuzluğunu tutmak mı aşk onu yun ya ki umuz ma kahveni tutup oturup ma kolum aşk yedigan nesler yedip bir yüz geç. Ancım ancım ma bu yılların az ağır getti mi dep ma bu yılların tutup oyu kaçına ma.
0: Siz bir kıl... Ve?
1: Emeliyet uygun emes mi?
0: O kette yıl doğru kem miydi o? Kim bu hakikaten? Doyun doyunluk filmlerle ekleyip görünüm atıyordu ma hazır bu.
1: Lekin bu emeliyetçi mi?
0: Şunda bu uruş kalkış
1: kısı vardı. Aşına oylaysız ki ben katıya onda emes emniyette durmuştum.
0: O duyundaki durmuş öyle emniyet durmuş. İşkili de ha anı kimi. Ey İran kalın da karab. Yok kandaksak bula bu da inak.
1: Aş duyundaki durmuş. Şu emmisi gibi bak ne hikayetman lazım. İşinip uzanlayıp bir sım hikayetman lazım. Sen hem de.
0: Vay oğlum da.
1: Çoşurcan diyen de yolu da.
0: Film tatka vaktlaşta çıkıp durdu. Bağımız kaka vakt asasa uruşu da ula.
1: Lekin benim rahatsız ayı olman kandaşına mağım hemen. Sen iş aşkımayım hemen o ya he?
0: Ey tancım ha, siz onda hamestim. Lenjing maşınağı bek amıraktım, 2023'nin bir sıvakken. Sel kımmet baha levettim o bir tursun can. 2023'nin ki Dajon'un Lenjing deydi. 2023'nin ki Dajon, Lenjing. Lenjing maşınağı men bek amıraktım.
1: Siz ma?
0: Pulum yetmey ama gani en lenjong lenjing maşın çö.
1: Siz yılkı niyemi gim amrak koy yılkı kuruz, lendi kuruz gom amrak koy.
0: Ooo. Bu küçük vaktimde amraktım onu ga. Hazır çoğup üzemdim da gayri işlep baksam onu ay maşın ne diyemek dekmeyi.
1: Doğru, doğru. Siz beş gayri işletin sonuz.
0: Adamlar rahat girişlap baktım ben. Onu gayet gidek
1: bulamadım. Adam aynak ançımı çıkarıp özünü girişlap ölçep. Manda bir cınlığa çüşüp kıptırış gerek. Toğrağı şu canmış. Sayılı canıptın şimalığa

0: Bu yılı görükten ötkenlikke maçlılar biraz köp sürat astadaydı. Ahmet Can'dan uç oraya. Andın
1: Siz hazır
0: bir
1: kayıtlı
0: adıyın evet evet
1: 30 kilometre ayda baktınız mı şimdi?
0: 30 kilometre?
1: Ya yani, ne kilometre ayda?
0: Kanda 30 kilometre oldu.
1: Ve 30 kilometre ayda baktınız mı şimdi değil mi? He?
0: Yok.
1: Ne kilometre ayda baktınız?
0: 10 gün 5 gün toşmaz, 10 gün toşmaz.
1: Raz da biraz
0: kaptı. Raz. Raz. Asas aydın
1: mı? Raun kolunuz ağandan kiyin bir 10 kilometre 15 kilometre ayda baktınız ya.
0: Yok, unçilik aydın mı?
1: Ötken 2 kilometre aydınız, aa Yinşan Şincan'ın idarını aldıkça 2 kilometre
0: geldi. 2 kilometre.
1: 2 kilometre yolun yarım saatle ideydik ya cuma. Yarım saatle ideydik hangi yapmanda?
0: Ay şu şopur bulsa, mendek bulsa, şimdi bak mamamdı.
1: Piyadı kiteyle desek katli olmadı.
0: Uçalı bek tizeydi sem kiyonunla
1: Piyadı kiteyle, piyadı kiteyle sem katli olmadı. Yok, set durdum, bol apur koymuz dep.
0: Ya o vakit aşına asla aydımsam ki onunla ilişki bir aram bu kalsıyla. Ben belki teziyi de teydisem şu maşındaki adam ki onun bir aram bu kaldı.
1: Helikim, hek tohta vatamdı o maşın ya miyen vatamdı o. Onu okumaydı. 6 ay oldu ki maşın zapçasların satılgan bazadın da baza tarafı karap mağdım. 6 aylı o kötürümü gör ki garbi işime, garbi karmayı kötüsü çıkış yığızda maşınla biraz köp geldi gel uçurunu. Kulağını bana verdi gel anlatımız.
0: Onda maşınaydı geçim cıkkı kılım ne? Uyla baksam çoşunda cıkkı kılım maşınaydı geldi.
1: Motorunun avazını mı çıkıyor gibi bitken ama şu.
0: Neymiş kaşında kılıdığında mı? Aşı, çıkıya kılış arkalık üzerimden ciddi ilgin basılığa okşayım kargan çağda.
1: Öyle oldurmağın dikin, emdi atayiten bir körüşüp sayet çıkan çağda 10 dakika mısın? Ne mi deydi o?
0: Min deydi, mini. Öydükilerin bek vay kıldıkken siz. Tepçi, şunu anca kubul kılanmadı.
1: Guanghui görük çıkış şişe kızdır şunda ravan kenem sağlıkçıla ha.
0: Yeni
1: qarsa tof maşınınki her 100 kilometrda bir genç miyini almaştırdı kemmez. Ha bataryanın kemeyini. Şu may bağımı kedip. Ya o mayın bu da cıbakancı bir sorap akıl ha.
0: Aşını bir soru yitayla cümü.
1: Molly Girl'ninki aşı tof maşınınki ma o. Bataryasınınki meyvaki almıştırdığın aşı bağımı dep he?
0: He, aşın bir soru versek.
1: Bu musa siz hazır telefon kapısı sorab birin ha?
0: He, doğru peri.
1: 13, 5'ten 9, 75, 75. Muşu malı girin şu telefon kılıp siz.
0: He, navadı kolay bulsa peri cümü. Navadı siz gemdi kolay bulsa telefon. Ya o musa Aslime telefon kısımı bulayı verdi. Aslime kılı, kılın.
1: Allah'ın sorganı bilmedi de.
2: Öteki abi sen gel yakışma ama Hulcudarya böyle birinci görüntüle şimdi aralan kemi Hulcudarya salkın abi gün.
0: Hulcudarya salkın kemi gün.
1: Evet de çoğunan ip çıkmak istedim. Nen sende aşkhanı açıdığan elik guan koy diyen akımızın numarı bu ama dep. İyi a 523. Bacımı atıp durun hem
0: sen. Ama anlıkçılar hatırlamağın aşını bir dep ben sonra. Onun din ki hem de bir kaç soru de ey a dikkat kılın. Әттіген де ашу, бейден уақыт ондың ішіп лаш, онла білі амалуа балдыр чық кеттің ла. Неміш қа деген чақта, доңбайян көді кен орны чу.
1: Тұзы кетті ай.
0: А, немедің үтіп лі, леветтің үтіп дәмді ашық қылып, азырақлы бір маңған декен ашыя яман тұсыл деке.
1: Тұзды кетті.
0: Аштырап чықыды ғала бәк чық ке, оның ұстық шәмбе шәм текім адам жық олы деке. Шу амалуа ондың балдыр чық болған болса, дейді.
1: Дейді.
0: А, ашу, бейден уақыт 12-ден балдыр чу, 12-ден балдыр чық болған болса. Bu musbika miya tosulup turup kaladığın aşı yolu diken de şuna diken. Aldın kıtım aşı gep anlamay bir şıkkısı aşı kiyin kaptı ki ya tosulup ayak mağanmay aşına hop kaptı. Şuna da sizge tavsiye aşını bir dep koyaylı. Cümü?
1: Doldu.
0: Anın aşıya kırgen çağda bilet hep kırsıla Dongbaeyangon'un üzüge bilet hep kırsıla. Manı mı dep koymuşsa kumaydı?
1: Dongbaeyangon'un üzüge
0: ha bir üzüge. Çoğun adamlar jigirmi koy, küçük ballak, ammam da o şıkkıl başındak.
1: Eta bir iş bakken he? Yaxşı müsler, riyasetçiler, mən Model Y'dan 2022'ninki birini köygen neç bil ətrafıdı bula deyip. 180 bin kö ətrafıdı bula mikin 2022'ninki Model Y deydi. 180, 160, 170, 180 müş ətrafıdı bula.
0: Aşınçilik buldu.
1: 22'ninki hani bir sonra bakaydı dostum
0: yani. Dostum can ustammış.
1: 22'ninki Model Y deydi o. 2022'ninki Model Y.
0: Evet, koyaylı kadar.
1: Bağlap yine, bağlap başla.
2: Şuna 22 kargon lencin yaptı, 160 bin koydum, 165 bin kadar aldım.
1: Yok şuna şimdi cümlemiş lencin.
2: Şuna 22 bir yerliyle de koydu, bir yerliyle kaçtı.
1: İbap da oldu.
2: Şuna 18 ise Toyota Vios Polkot yaptı, 15 bin kadar aldım.
1: 15 bin kadar aldım.
2: Şuna 13 ise Sünnet London yaptı, 15 bin kadar aldım.
1: 15 bin köy atrapıda.
2: Şimdi 18 litre daha az gel 50 litre 15-20 bin köy atrapıda. Şuna 22 tarım lenzin yaptı. 165 bin kadar, 165 bin kadar. Şuna 22 ocak 3 yaptı. 95 bin kadar.

0: 95'te 100 geçe makul
1: hmm.
0: Kiyoçin'e. Usuzluk için boşurca ayolla bulup mu seferde köpçülükni oylap usuzluk için dep yaydığan nesleni aklap yigizip kon çekeri tövellep getmesin dep boyan dümbüllerge soğuk içimliklerinden botokılları bile salkılırtıp keyfiyatını yakışılap mağdığan gep könüllük oynap gelişinin haritisini tüzüp madak mağım iste.
1: Şu, doğru.
0: Ya bulap da.
1: Aşına kılış gerek.
0: Akayında oltırıp közde yıra tuğamsan tıkayıp köğünlük mağıttı.
1: Hey, onda devemen aşıcan. Üydükilerin şundan bizar olgan birisi mi deyip oylap kaldı diken sizin cümü?
0: Benim ha?
1: Ha.
0: Yok ma, çüştümden bayan mihmallarımı teklif koydum.
1: Üydükilerini mi?
0: He, mihmallarımı.
1: O yakından yak, yaman tamak teklif kit var siz cümü.
0: Şu. Bizden elde maşınısı bağ bir adam bir dihanlı ma maşınını haydep işkinin olduğu opuru alsan bir bitime dese sonra iştirip apasam biremse dep öğünün ağırlığı 200 metre geldi ki şimdi onu iştirip apırıp ev yaptı dep.
1: Ya buptu buptu.
0: Buldu ki ya.
1: Ha buptu.
0: İşkilip apasam buldu dep de o iştirip apas buldu ki onu da nasıl yapalım. Yusufcan.
2: Beni getirip ödülü sürema. Galibiyet yolları için ya. Başkan oldu yolları. Başkan üstüne vankem.
1: Makul buldu.
0: Makul buldu.
1: Hep heri iliktir matur miyi deydi. İliktir matur miyi.
0: Hı, aşu.
1: Akın aşu numarı bir telefon kıldınız mı?
0: Telefon kılığına 13-59-75-75 deyken. Hı hı. Zöhre adam hazır yekendikken. Yekendik tuturup. Hazır biz gekani memin daha.
1: Yekendik Zöhre adam.
0: Yekendik Zöhre adam çoğu bir gekti.
1: Olayla Zöhre adam neyim dedi.
0: Yekendi naşlılık kıltırıp tükeye ula ne haydi.
1: İşkılıp keşke tamak 20 dakikada bir naşlılıkını tızıp hapsız lakı aldın lağı. Şunda mı karıdık biz yoğun tip.
0: Zavut kırmızı digen de kırdı mı kırmadı mı zavut kahve.
3: Hürmetli kriyasetle, anlıkçılar,
0: yaksınçılar. Yaksın siz.
3: Yaksın menzilimiz bulsa Afneruvayet un zavutu, aldı bilen kiloplamış Afneruvayet un zavutu'a bardağın bulduk. Evastetçinin o şehrin başlığından bulduk.
0: Yaksın.
3: Şu yolu kitibitip, yakının yolu da Afneruvayet un zavutu'a kitibitip, kaçın nesirkini anlığımız çift kaldı. Şimdi bir mümkün olsun, bir oranlaştır, bəgən olsa Allah. Fakat radyodun akşalar kutakma pişirme, tümce telak kalışın.
0: Kaçın nesirkini mi?
1: Nakşanlayma deydi o. Bizim yan abdumobil bağlayıp şunu da aldıraş yüksek.
0: Ya bopta anlığı sikagen bolsam diye telefonu uğurlap. Yerken yoğandı ki kaç onma şirpini.
1: Şunu da yakışadan bu aldınız he?
0: He anlayılayım de. Anlayımız de. Anlayılayız. Kanda
1: ak. Anlayılayız diken bolsam neymiş nakşanlayımız. Mişeyad anlığı uçlan uçurulur yığıl ketken tutsa dep aşına deyitti.
0: Anlayılayız.
1: Sağdı mağaşı karşı çıkıldı.
0: Anlayılayız.
1: Anlayılayız he? Ben tapkışsız
0: azra... Omrığım ma, çirayrığım ma...
1: İtan.
0: Çilge praydo, vay koynuz...
1: İtan.
0: Öcep gep gide. Omrığım ma, çirayrığım ma... Çilge praydo, vay koynuz...
1: Zühre de kanda kusuma uçurcan itifle sumu yani koyumuz mu anakşine? Kanda kusak ula. Uçurcan 20 neyse kayının adılcan itifese...
0: Vay vay vay vay vay vay. Okuyma.
1: Tayin yok yakamaya koyup yere yana yazma.

0: Nedir abancan Cumhur için diyor.
1: Hey, rahmet sizge.
0: Ürün sözü aldım, dabazak geldim, şarkı alalım, sizi nedir abancan.
2: Makul buldu.
1: Mən dabaza ətrafının tosulduğunu axır oylab tədqiqib tapdım. Şu addi qapaq qallan bilən. Bu yer gildiğin sayacılar və abdumobillar həqiqətən köpkən, səbəb şükən dəb maşı şirəli iş qılıb.
2: Tuyusuz qapaq qallanız işləb getibdi də. Üzdəb duğa qapaq qallam də.
1: Ey, onu tədqiq qılış kətməydi o dabaza digən nəhətdə bir mərkiz. Sayacılık mühim nöqtə sop qaldı o. Onun aşınım tədqiq büyüdünüz mən siz? Müşünə işləq işləyib qalınızın mühim işləq işləyidən vaxtdan işləmək doğrumuzun ilib qaldığını ikən də müşə? Müş işləqim qalı işləyib gitəm də əcəbə aşır əli?
0: Şərq aylanma tüsüllü niyədir, avan gəl, cümur işən göyə?
1: Maqul bu, qarəkmə. Ürün
0: sözü aldın, dabazaq gəldin, şərq aylanma tüsüllü niyədir,
1: Maqul.
2: Maqul.
1: Bunu yollam şununda ravan avara iş qılıb, yaman pəyzə dəb İlğar müəllim bugün. Sırtın kirmək yürəyim ikim mən dəb. Resminiz...
2: 2021-nin tankı sən bəyli.
1: Baykül yol ya. Qulcudiki Baykül yol yolla ravan deydi, rəhmət
2: ə. 2021-nin ki tankı. Tankı. 300. Maşını bir bağlap bəgən bosa deydi, mənəcə maşını bağlap
0: bəgən. 18-15 gazlı qotqata 45 minitə atırabıdı.
1: Makul buldu.
0: Şu 18 birinci yüzlük bizi var 95 mil mangan da tutup onun başında.
1: Nim maşını an evet mepti de. 2015 niki Langdong. Kaç bula etrafıda bula muşunu mu bir bağla pegen bulsa deydi.
2: Harap koydu ben de. Şimfonun gibi uçur bak ama maşın
0: yolu. Özengül, Özürcan. Teşka özürüm gün. Ağız kına, çayın bağırca, koş yumuşka. Yıllar yok.
2: Makul buldu Rahman.
0: Teşka ağızın varlığına olsun. Salıkken
2: makul.
1: Rahmet sizge bəgən uçurunuzga. Andın Langdon 2015, andın Tianleydin bir sıvakya 2016.
2: 18'nin Xallanda'dan bir sıvakya bunun yolla koyduk. Çünkü 2018'ninki Xallanda deydi. Andın elik bayan malıqı kim sorgan may moligirinan bakya dedi ya?
1: Peri sorgan de.
2: Peri sorgan de bir mayın sorgan de.
1: Aslında telefon kıp sorab dike mayının meyi vaken deydi o?
2: He işte.
1: O vaken dedi cuma peri basanız bulduğa akşamam da ondan
2: sonra. Tok maşınınki mayına meyi vaki dem de.
1: Gaycuan kıyasla maşını alaydı. Özgür tişkür güzelsi mi? Bir ne çıkettim? Cerimani ismi 6 aydı yıllık teşhir kıldığı alet küşüp kalıdı cuma deydi cuma.
0: Bak yine kıyasla kızı sıradan başına bir sonra da Rahman Hayli taktım. Bunlar imtihanı ki böyle kısmı gitti. Cuma uçuracak. Karizin ismi okşar.
2: Ya makul. Sonra
0: da kıyasla Rahman Hayli loğla maşını vaki.
2: Vay makul.
1: Abdurimcan efendim benim maşınamdan dekoyansı tügüde kök teplerini özü evet emdi de. Kök teplerini.
0: Şuna 16 kez çelle 45 minkü yatıramdı.
1: Mani deyime uçurcan. Maşının dekoyansı tügüye alette kök teplerini özü evet emdi.
2: Şirketle alaklasın.
1: Şirketle alaklasın. Şirket evet bir yurduğa sasın.
2: Evet bir yurduğa alırım bakı, bir ev aldı alırım bakı.
1: Aaa.
2: Şirketle alaklasın ha.
0: Şuna 18'den kallanda 95'te 100 minkü yatıramdı.
2: 18'den Hollanda
0: 95'te 18'den Hollanda 95'te 100 bin kadar
2: 95'te 100 bin kadar
0: 15'te London 15 manda 20 bin atrabı
2: 15 manda 20 bin atrabı da makul
0: 20'te tankı 300 opata 95'te 100 bin kadar
2: he makul 95'te 100 bin kadar oldu ki tankı önce bu onda yeni karsak yakışmışlar yasaçlar mende bir Hawthorne'nin Dago diyen bir maşinasını ya 2026 kanka 2025 bir yıllık 25'ninki Dago 2025'ninki Hawthorne Dago bu maşinin açıp etrafı da buldu dedi
1: Noçi tünü gün etken polo bugün pişmandı Resim tatıp evet koyup su olayken tünü gün ülgeyim de yakışa. Ma bol oranız rast okşaptı cümle kal ustukeniz tamakka.
2: Erlego
1: usta eysle tamak ameliyatı. Çünkü şimdi polo, bilek, daha pencelik, çok çok tamaklağı çoğu yapma digenek. Erle ameliyat pek ustuk ilsle. Kulunlanın macayı temba. Sile esenle bulduğun değil mi esi tamak?
2: Sevzin sen uşağırak toksu oldu böyle iş kısmında mı ya? İki kollap tutup gidek lan polonun sevzisini. Eğer yok an.
1: Çoğu lan ben mesela.
2: Bir polo bir sevzin tötlü kıpsız mı değil misiniz bu?
1: Oya kişilerin müşünçülük doğurğunu, üzüm şunda amdan doğurğunu ya uşurcan.
2: Hoş akmayla etken polo
1: olur bu. Siz hoş kolonuzu kesettiniz mi doğru diken bulsa?
2: Ne de onda okşakam. Okşakam ne de okşakam?
1: Okşaptı o kılı omdan boptu o.
2: Hem bizi kaçta gep kıldıken siz.
1: Erlay nispete kıl okşakı ne bu kılı omda yukarı talep koyma.
2: Kağırsınız da okşamakan polo tuz siz bunu okşadıysanız.
1: Okşa Toho şorpsi tavsiye

0: 3 günügiçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik sonluğu yetse Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğat kılındı. Tehimi köp soğat, mükafat Hongxin Meikailong'da. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
1: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıfıtımızda östürüm.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: 7-chi ayning 30-chi kunidan 8-chi ayning 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Xinjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarajlik bayroqdor avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800dan ortiq avtomobil tipi naqd maydonga jam bo'ladi.
3: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Xinjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tarakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıldır oldu bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
5: Bu programını Örümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6000 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: kandak bilirsiniz?
1: 1874 yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımız.
3: Biz hemra programımız.

0: 亮蕾蕾。
1: Oynam, oynam. Yod yuvanglar etip dur, çoğun bu gitip dur. İşminiz ne mi dapirin ha? Siz yod yuvanglar atıkan bu kanki işminiz dapirin ha?
2: Radyo anla atıman dedi
1: mi? O yapamın yod yuvanglar atıman dedi.
2: Haa.
1: Yaşar'da da dişini unut kaldınız.
2: Yok, o radyo anla atıman dedi mi? Yan yu yav atıman dedi. Anla bu ılgarmalım neyim kızlığı. Bana sonra yan yu verip yüzgendi dapdım dedi.
1: Siz küçük dedi hayatı o gün.
2: Siz acep çünsüz gene.
1: Çünüm ben de. Ben bunda uşak kaldım. Ne için çok fukandız. Ha, özünün avazını anlayıp öz hoşu kütüdü çoğu. Ben ya diyor da avazımda anlayayım ben de. İşte umaklarımız eğer avazlarına anlığız bulsa aşınak avazlık gel kılıp aş ballak pırsat bir yerine acımı hoşu kütüdü.
2: Hmm.
1: Tıl çıktı düşün o bile. Raban taksi.
3: Geriye yetişe yoksal ve kovanı beyin için kızı çırak Raban kene.
1: Hmm, buldu rahmet. Sisi moldun, şavşi mırgı karap manganda, şavşi mırdın sisi mol karap manganda, koş liniyada maşilla köp. Yaşarcan, mao nakşini özünüzgü belge kılıbılın. Muşu nakşi çıkkanda, yaşarcan çıkıptu, dep düşüneyli.
2: Kaysa nakşini?
1: Dedinizgin, Ubul Haşim.
2: Bu kaysa nakşi, modan hanı demde?
1: Modan hanı, dedim o, bayamkın nazuk hanımdı, dedim o.
2: O nazuk hanım degen sizin nakşınız o.
1: Bir pad oynayıp aldın lan mı? Oynayıp ağan basanlarla hoşku biz.
2: İşkilip sizden çıkanınızı bek asan bulu ağılı buldu aşın akşağınızı.
1: Menike ne mi?
2: Her kitim aşı o cüdüğü bağı vaktimizde aşı o radyo. Şu vaktte menip kalırız.
1: Ya o digen avu katnaş liniyesi
2: programımızın.
1: O benim has müzikam tısa.
2: Bugün kim çıkardı? Muştalı radyonu asam aşı o sizgi tonu hoş. Siz koyduğanın.
1: Kızıl gülüm digen müzik çıkan kılı.
2: Aşı o şu şu. Nak aşı öz şu.
1: Ben şu.
2: Şunu ola konu zaydem işlattı da
1: bilgildi. Bilgildi.
2: He?
1: Uçur bir yerinle bu da acaba?
2: Uçur bəgici bu kəp qalmız əməz
1: mi? Haa, da olsa. Dostlarımız uçur bəsin,
2: he?
1: He. Özün halını uçurayım.
3: Dağınlıq, dağın. Yəni əmdə açısın, sen qarabdan qayınlıq satsın bunlar kəpə.
1: Hmm, buldur, Əhməd. Yeni gəl qalmışmamdı mına?
4: Yəhməd ayaba.
1: Əşi məydu, işminiz dəpiyin əmdi, işminiz yimu. Yəhməd ayaba dedi,
2: biliyorsun. Onu mu düşəmədim,
1: Rəhmət ayaba dedi.
2: Әмдім да.
1: Аңлық ұчыларымыздың, біздің әң кичік аңлық ұчыларымызда, бұл мәне әң кичік пинтозыларымыз.
2: Кичік пинсы.
1: Кичік пинсыларымыз. Мистер И.
3: Қанда аңлар ясасыда яқшы ма?
1: Яқшы.
3: Сәнші отырап. Кейлерін мағашын, қанғарсан, қанғарсан, қанғарсан, қанғарсан.
1: Мистер И.
3: Мағашын, қанғарсан, қанғарсан, қанғарсан, қанғарсан, қанғарсан, қанғарсан,
1: қанғарсан,
3: Әңдікен айлық таксиінің өзі үйініп қалдыған ғынжансы бағымды ағашыны бір әрәтті талан.
1: Білдіған өзіріміз деп әсін, ә? Өзі үйініп қалдыған ғынжансы деді ма?
2: Оны ойлықы сынып қатып...
1: Адат үш күн өзің ұла тұлфын үйінді кәнсілі ағу?
2: Ашта ма?
1: Ә.
2: А, білдіған достар бұл үйлі бейтіңлар, сіз
1: қосқан... Hazırlı uygunup da mı ettigelik naştı kılayım mı kımmayım mı ya çüştük de makın bırak koş mu ya dayım ondan hoş akmayla gel kıldınız da hazır.
2: Oranızdan koplu
1: ya. Da kırıp ya apam çay kımaptı da siz yağımız mı kutun çay kımaptı da. İyi çüplü peski çüplü aşı etken çay. Baba khan kırıp etken çay içeyim ya da bir pilalanın kıvatı da
2: hazır. Çıkıp ta hazır hoş akamla hoş akmakla otursunlu bir gel kıldınız.
1: Çıkın çıkın bir siz görüyordun ha?
2: Ә,
1: оныдекі ма ұшырладың Рыван такси.
3: Әйез ертіптеп, елсалды, қоғаны бәйен үшін қызы сұрақ Рыван кені.
1: Болды, рахмет. Яны ұшырладың еңілап, еңілап, еңілап, достылағы әң ең ұшырладың еткізіміз, мәні ма қарам. Потчи, отыра кәткен көрдіңіз мұмына? Ұшырланы бері қойып, мәні потчи, машинның ақыда пұтын алмап қайып отырды мәні.
2: Ұлғар малым, пұтын бір гилемді кес машинаңыз сабалдыңыз мұ сіз? Түнде қып тұрды, гілем кесіп лайшадың.
1: Қоттан беріп келгендек тұрды еқінді, ә?
2: Шындай ма, гілемлер тұрды.
1: Шын ол өйді сағы да келім, я ақинапсы, берді, әтпітін көм. Балам, мау мейманға өйінің гілімін әтші кітіп лешілтіңа деген болса, әтші кітіп кесіп-кесіп-кесіп машығын сеу алады, ә? Үзіғар кәмана, үзіғар, үзіғар, үзіғар жан нәгі маңғанды, мұман ойғымандыңыз ма, үзіғар? Radio anlap, mumanın uygulandınız mı?
2: Balını apasam çoğunlarının kışıkıcı kırak nasıl Allah'a imdap bakıcan ep mangan
1: doyum. Şişlik alıttı.
2: Eeeh.
1: Özal.
3: Yani şeyler ameliyat Feridan'ın buyruğuyla mı sarlakını aldı, cip kaldım koşuyun işte. Devamlı kusak kendime yok, attım bunlar intihar gitti.
2: Bu da?
1: Mavu çuzucuğunun uygunduğun cıgıcının röntgensin de deydu.
2: Etsini bildik Allah bir yolu bitti lan şu.
1: Bunun cıgıcını siz şu iltimas kılıp şirket uğurlaştırdı o. Lodunciye tarafla koşuluyor da ravan deydu seher bulubili rahmet.
2: Ben gua şopur deydu Ürümçi köyden yukur süratlik taşıyor şu Ürümçi'den turpan yönlüşki koşu yönlüşki yollaşınçilik ravanken deydu.
1: Buldu. Bekhtiyar. Rahmet ma.
2: He?
1: Deydu?
2: O anlamadım.
1: Bir şey bak ya.
3: Tamam tamam yaşasın.
2: Yaşasın.
3: Yaşasın.
1: Yaşasın. Yaşasın.
3: Kaşkabı giden ağzımda kalkın. Yeni geçe. Burayı çıkıp eski kulak koyar. Akşam ağrıdan yaşasın. Yaşasın. Yürüyen kuşunuzu topu kulak koyacağım. Ağabey konuşalım. Kim koyayım ağabey. Yaşasın kendim.
1: Kim tercim kıpıralaymış gelmezge?
2: Nim dedin es? Taz bilemedim.
1: Yaşar canga bir nes dedi. Kunduzayga mı bir nes dedi dedi. Ben muyum?
2: Ben bilip aldım ben. Tünü gün ben bir vas köydüm keşte.
1: Nim dedi.
2: Sizge ben dep koyma. Çıkımçılık kılma sizge ben hazır.
1: Evet.
2: Bizge kıran. A tohulağa bizden ısmımızdan koyup koğul diye adıcakam.
1: Ha aşına kıptı o anlaşla kırganda.
2: A Yaşar'ını tutunla. A Kunduzay'ını tutunla. Dep aşağıda koğulap.
1: Kimini tuttu ahire? Kimni suyup da pencik piyavetti, gep muyum gep, muyum gep dağ ha?
2: Melkom.
1: Güçlük çıkıp dep mi? Mini, eğer mini tutup bilse, oruk tüzük göz çıkmaydı dağ.
2: Sizin şorpı kıvası oldu, sonuncu koğan neden?
1: Şorpım çıkmaz, o oruk
2: dokuduşun. Ya sonuncu çıkıdı o.
1: Oruk tutsam.
2: Sizden o da pencik ziyan tatıdı o.
1: Da pencik ziyan tatıdı. Nemilik ziyan tatıdı, mini azarak bekiş gerek. Мені балдыр сойымаслық керек.
2: Мені балдыр.
1: Мені балдыр сойымасам зиян татсыла. Шон сойымаңла деген мен түнегінші.
2: Шын дедім екен ақчан.
1: А-а.
2: Мен шына ойладым.
1: Бақтияр қайтыдаған ұшық-ұшықтаға мен оқшайдыған ғайбатны. Ұшық демейді екенсіз.
2: А, бос жазмыт жолдаған о қайлы.
1: Тізбіл чузучы күнжін ходын үйгенсі болды дейді. Тізбіл. Әй мындақ ашу Ülkemlik, sistemlik, kanunluk, kuncun kabusun yakış uygunduğun sistemin tavsiye kılaylı dostlar. Bulamdı. Hem de ben unuttu neyim şu en bildiğin yakında açtığıcını almış deyip meşgulat kılıp, yak tizimletip, yak imtihan beygen, yak uygun iş kılgan dostlarımız. Bir düşündürüş berip, bir bizge kürsetin berin la aç dostumuz paylansın.
2: Törtaksi Yusufcan neydi o? Cumhuriyanlı yolla ravanken neydi o?
1: Rahmet. Yeni Çapçal nayesi demiş. Avazlarımızın yan rakıp anlabatkan Osman efendimki salamla bulsun.
2: Ey filan.
3: Kuduzay Turca Yaşar Yolkun Kamalan'ın Yaşıma Kaşkadi
2: Yaşıma
3: Yolkun Yaşlar Yolu Koş Yolun İştiravın Kızıl Sırağda Azırak mı çünkü?
1: Buldu rahmet.
2: Şinfu.
0: Salam, 1070'de çıkanlar hayırlık olsun. Beyecun Nello yolları koş yönü sıralama.
2: Ehe, makul.
1: Pişkir katlaştıranlar dostlar, tün öykün 9 aralıkta boğan gepsöz paranlığa mına. Pişkir katlaştıranlar.
2: Kuduzay'dan bek kızlıktı, kimini söylemekini
1: gel. Kimini söylemek, kimini daha bence yıkıldın la ahire. Ya kimini kovcu yıkıldın la.
2: Şunu depranlar mı?
1: Ha, depranlar. Kayısı bekerek okşu diye depranmasak. İlgar malım mına, izahar balımız geldi. Dedem bile oynayıp şeyimen. Oynayın. Oynayacağın vaktiniz hazır sizden. Dadınız cik sizge bingur. Bir küçük olan değil mi yediyen hazır?
2: Bingurlu
1: dedim. Puputtan, duduttan, manda çokili, apesuncu mu? Fangmyemmyen, manda sen apesun.
2: Ab, göğüş. Manda miyvici yiyiz, bombamda.
1: Bombaydı onda. Göğüş, narın, kebap, samsa.
2: Çıkışı gülüldük, bingur deyip.
1: Pinciliğin apesun ha? Cuma, dadınız çiğ apesun, dadınız pul, dadınız da pul çık.
2: Hecleme ya şu çoğun apanızın ikine ilip hazır dadınız.
1: Bayoketti
2: ya.
1: Özal.
3: Yani şeyler ameliyat Feridan'ın buyruğuyla mı sarlakını aldı, cip kaldım koşuyun işte. Devamlı kusak kendime yok, attım bunların intihar gitti.
1: Özal Ahmet.
2: Başo gibi o deydi o hazır. Honda may kaçılaş, gaz kaçılaş pointte de üç ret yokken. Cuma o
1: Mr. Ye sizden hazır mı şu taksi aydaş icazet namınız var mı yok mu? Siz tonca katım iltimas kıp almakçı mı? Mr. Ye. bir tushundirish beritingiz, men gapning faqat bosh oxiri yo'q, tushunmay qoldim. Abdurim efendim.
5: 174 ayasa soqorda sayasmiz. Bizay turdi. Ekaryam
2: qo'shdi.
5: Ona qalish. Yaxshi. Qo'shdi. Qo'shdi. Bayanlar yo'lini, Behzat Azam yo'lini, Şefaatlar yo'lini, Mamun yo'lları var.
1: Bo'ldi, rahmat.
2: Adı çakamla hazır.
1: Ahmet Vayet onun zavutu da hoşmamdı o. Ha, karınmak kılıp, pak kız, şu bütün, şu yürüştürüş yedilmiş koyuğun talepteli fıkkılı buldu.
2: Manda kimlen kiyip ne kısa bir kıl alacakım doktoru aç diyeyim da böyle profesörler okşa kalırken.
1: Okşa kalırken ha?
2: Cavşoğlar okşa kalırken.
1: Yarışıydı ki profesör doktoru açtı bulsun buldu ki.
2: Buldu gene.
1: Adılcan doktoru dem dokuya bunu dedi ki.
2: Açtı hadi sek okudu.
1: Hazır kırıp avu Ahmet Vayet'in 10 görüşlerini tek şurudu.
2: Ne?
1: Setiği salıdı, da rentigenlerin sep operasiya kılıdı bazı bir nemelerini. Gürüşlerini.
2: Ay, işte yaman kettim.
1: Yaman bu kettim, yaman bu kettim. Ay, Ahmet Vayet'in şu gürüşlerini, şu setiği saldık. Meksus şu gürüşünü tek şurduğun üst günü ki, hem de o neymiş o setiği dek. Onun da ki mesela püçek, tas tuluk pişmiğe veya ki kardap kağan veya ki buzulup kağan degen dek. Şu nacarlarını şu setiği, bunda ilkide itip çıkırıyor dedik. Şuna şu en süpetliki, en tok Nasıl okşuganlar kapkaldı kendine, manda çöndürgen aldın kıtımlık çubu oducu. Şu an hazır bula yine aşı CT'yi sağlı, CT'ni köyüklü kırkıp pardım.
2: Aşı hazır ustuk ettiğinden ha o CT'yi lağısıyla kalacak ama.
1: Şu an dostlar, Ahmet Vayet, un gürüş, yağ gürüşlerini, un zavutlarını bizlere izcil tavsiye kılıp atkan, mahsusatların tavsiye kılıp atkan. Hakikaten biz tavsiye kıldık. Sizler işenç bilen, şu nimmel es okşaydu digen işenç bilen biz tavsiye kılıp atkan. Şu un Ahmet Vayet'in un zavutluğu berip, hazır bir yuvası köşkü ötüptü. Dostlarımız doyen şöpen hava kırıp bir yuvası köşkü kürünla. Ahmet Vayet un yağ gürüş veya ki başka mahsulatlarını düşünüp yıkanla. Zavutunu köygenden kiyen Ahmet Vayet'in mahsulatlarını izdep surap tip yedigan bu ketisle. Şuna mı?
2: Doğru. Ma dostumuzdakine birinci kıtım iltimas kılışken tok. Karapakayı ya.
1: Taksi aydaş icazatnamesi birinci kıtım iltimas kılışken. Men ügünüp bakmadım. Şuna özem ügünüp özem ilaki İmtihan bereyi degen deydi. Onda sen şu taksiyede atkan dostlar. Tonca katım şu taksiyede icazat namısına iltimas kılıdı ki. Özü ügünüp torda özü imtihan beresi bulamdı. Şu nakıl bulamdı bulamdı. Veya ki tonca katım iltimas kılgandı ki bir tertibini. Depranla kayağı barıdı degen deydi. Ürümçüdü o size Mr. Yi. Ürümçüde. Buldu. Biz hazır sizi uçurup yerimiz. Nuruna uçurayım.
6: Doğru bir yeri tema giyin dağdı ol. Sabıza kırmaka yönüşme şükür.
1: Adette hem de şu şirketini uğurlaştır demez mi? Hazır turduğunu iltimas kıp turduğunu ügünüp imtihan belgeli bulamdı.
2: Bulduk ya.
1: Bulamdık ya. Şunu bir çöndürüp
2: yerim. Ürümçüde hazır özünüz ügünüp imtihan belgeli bulamdık. Yani çok komu şu sınıf katnışınızdan acıtı yokken. Lekin bunu çok komu başta boğmayın kılıp ama imtihan tızım tüytsizken.
1: Tungu boğandın kiyen şuna mı?
2: Cucaven, çiçe, cençacan bilen uşin fang da kao çangı berip başı tızım tüytsizken.
7: Yettinçenin 30. günden 8. 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Atomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzledi. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar Atomobil Körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık Atomobil tipi nəx meydanı cəmb oludu.
8: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 174 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
7: Allah batqınınla 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anlatılıp atkan Yollarınızdı Biz Hemra programımızı. Yollarınızdı Biz Hemra programımızı.
2: Şunak dostlar, anlatılıp atkınlar, çilik Yollarınızdı Biz Hemra programımızı.
1: Bu programını şiltpaq Allah maqtaydıgan dost buradarlar bir-biriga tavsiya qiladigan Isil Abdul Fokku Abdoli alay talab qilgan.

0: Mes kaz rimi
1: Oxşığan öpkisplə ba deydi o. Şunun tızımlıkta ilə mi gerek?
0: Ha, ben de okşuğa öpkisple bak şey diyseniz ben kompüterinizde kura gittim edin.
1: Neydi bu akıda? Bayağı
0: Neydi
1: kozak içipti ha.
0: Ya bir gün naşlıkını yakışık kırdım. Bilettim ki muş anlıkçıların naşta tamak evet adamın kuskunu açırdığını. Şunun gı canlık naşlık kıp kırdım.
1: Hem de özünüz de kıpsız. Yakışık.
0: Şunun olan devamlı kuşurlığa karsak abudu deydu hazır. Lantiyen yiçi arçinin alıdık yollar şunçilik ravan kendi deydu. Ha? Abdullah Hotan'a buludu özü gensin buldu deydu. Şunun olan yine devamlı kuşurlığa karsak avu tohunun gibini dep koydum. Kim gidip koydun ya avazı kuşuru bakken tuke.
2: Abi ben...
0: Tohunu abay diyen gep şu tohunun gibi ke şu.
1: Karam taksi.
2: Rahmur ya seçme sözü dostlar. Bekacım Rüzem Ukbalay diyen dostumuz Brink Selam'dan yanında sağ verir. Bir küçükçe yeri verir bir dost. Sonra küpüre düşür maçta istiyorum. Patalı dostum hayat yok diyen konuşma. Sonan da yanında sağ bakmasa. Şirketine teşkil etmeli kıyasya hukuktan bol iken bir patlı çıkartırdı. En azı hukusu bulurdu. En azı kızlı reyhan bir kez var. Sonra stres hakkı devlet politikten yüzüne bir insanlar buldu. Bunun kısağı da yetti hukuktu. Altıttı o kuşkutu ile çıkardı hem de hayatta devlet oldu bindi. Başta şu şansatlar şansatı ötkenlikte en az hukuk buldu. Hatta eşmeyi de anayla uçuk şansatı ötmeyi kalta. Hem tapka tapat yok bu.
1: Buldu. Çünkü buldu. Rahmet karam taksi. Çöndürüş belginiz ge. Mr. Yi anladınız mı sizge? Yazmıcı mı? Evet koyduk dostlarımız evetken uçurlarını paydalanan hem de bayan avazlı uçurlarını anladınız. He? Aldı bilen 20 da sağı bar diken siz berip, tizimletip, şınxıdın ötkendin ki onun denkiyin turdu ügensiniz bulu diken, haksız ügüneley diken siz cümle hazır nimdi gen yakışar ayetle bu ketken.
0: Mr. Yi yaktı.
2: Riyasetçili anlatıla anlılara rahmet. Şenden dikinle azırtım ya. Ben şu açtığınız ürünlü var. APP man lazım diye şu.
0: Evet bedim.
2: Hayır APP de o demek ki. Açtığınız ürünlü var. APP'nin çıkıp ücret ürünü kurtarlanıyor. Açın yerler değişkenli bir kolu.
0: Ama evet bedim. Jongtay
1: uşu gibi. Evet ya biz ne mi duduk Yaşar?
0: Çemmepta. Gipimizin tazı çemmepta.
1: Sizge aşu update aldın tatıp evet tuk. Nege bardığınızın tatıp evet tuk. Hem tepsili de berip tuk. Siz evet gelmez bunun için de update dalının ismi ba. Tiz bu olma.
0: Tiz bil. Tiz bil.
1: Aşu update dalını sizge evet koyduk. Cuma aşu vişiniz karan. Runkı nalu da okuydu hazır dedi. Bu dostlar buldu hazır. Tizimle kapıp da hazır. Şu paket lan. Şu update dalını da bilmek için tuk biz bek. Ay ya cancık sözle gidip.
0: Özüm kül kettem.
1: Ana özüm kül demiş.
0: Yen en yolu rüydanın aldığı maşin ekimi sel köp tosluş eğer yürüyüş asta şoporla boz bir hang vakmay kıyıp hang vakmay bir aldırdı ki maşin ekici mayili deydi.
1: Kayser siz nim sorgan bu kuytunuz aldın günü muşu çuzu çatzıga cınşunun işi doğruluk sorgan tüm uçur bağımı depsiz nim sorgan bu kuytunuz. Doğru. Biz bir toxtanğa saqlanğa. Yen bir nim qılayla. Uçur kelmigende biz bir yen bir soraylı jumu.
0: Ha, mana mundaq apchigan bu mana.
1: Ha, qolaylıq kerak.
0: Qolaylıq kerak.
1: Mani
0: qarapaqa.
1: İşbarğan Sodsarining aldı Şeyinfa Qızıl Çıraqqıça yolla şunda ravandaydı. Adil kiyimleri rahmet. Baxtiyar ha, oyada. Ha. Şunu olan.
0: Ya da miyada bir kays dostumuz abi ya ma ay falan deydi de ki uğruk tokudu cama cibe kokşaydı.
1: Bu zaten uğruk tokunu yigiz varken. Kana kalmış hem de Yaşar.
0: Zaten şu uğruk toku.
1: Zaten.
0: Onun amali yakan.
1: Şunday men bir qashqayğı berib, men bir qashqanın sapavalırdı nəfəsindib, məmilik doğaplarını içib, iliq esil tamaqlarını yeb. Şunamı men bir hayatın peyzini sürüb olay. Anan dinkin tapancı qılamsızlar, anan dinkin kovcı qılamsızlar, comacı qılamsızlar. Hə? Meyli.
0: O toho, tohonun gibi ya da. Fakat tohoğu kunduz ayda bir sınıf okuduk. Sizden gibiniz yok bir yerde.
1: Ben de mesela. Ben özümlü şu urunu koyup

0: Grant atsa bu kadar.
1: Onu tap kılınmaydı
2: Kani,
1: onda adam.
2: Fücurunuzda anlığan bolsa hazır.
1: Onda işiniz olsun ayırpılarlar, poyuzlarla mağmamsız maşine edip çapat atıp yürgendin değil mi?
2: Kongur mongur, menzir görüp, hem de öz aptıma bile edip, min işten huzur başka deyime yaşar.
1: Estağfurullah.
2: Mavu, Mr. Aziz, birinci pentur bilen, törtüncü pentur, kaç kıtım bəz bulay vurdu, beş kıtım degen çöklümüz yok de. Beş kıtım gıçılı bir aygılı bulduğandı. Mr. Aziz. Michel, Michel dedi. Saybotu'nun aldığı yollar avan dedi o. Bay yigit rahmet. Abdurim efendim.
0: Buraya zaten çok oldu. Yol kavri. Yol yolu. Yüzyılın o yolu kızım. Karbaydan yolu kızım. Kendim sen başını köpek susu.
2: Lekin üçüncü turunu beş kıtım. Beşinci kıtımını müteh misiniz? Bol beyremeysiz deyin. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Hem de bir üzgürüş boğan bolsa kandak ki biz karapakayla. Lekin adette beş kıtım beyreş burası bol deyim. Abdurrahman efendim.
0: Ben başkımadım.
2: Telefon numaralarını kaldırırsınlar mısın?
1: Mao belgeleme boyunca birinci tur bilen yani muşu törtüncü tur deyip koymuz. Lekin bu törtüncü tur gen üçüncü turunun ki hem de muşu bir hatarlık edep ahlak imtihani hem de bu. Kamu iyi bilen kamusu deyip turlayı kamu iyi bilen birinci tur bilen törtüncü turunu üç yıldan şeyde kançılık bensiniz bulduk ya. İşte deydi. Üç yıldan şeyde kançılık bensiniz bulduk ya. Lekin üçüncü tur bilen ikinci turunu fakat beş kıtımlı bir yerleysiz ki.
2: Ha, nezriyeni kançı kıtım bens buldu.
1: Ha, işte demek ki.
2: Ütkücü beysanla buldu ki.
1: Ne, ütkücü beyi bir mi deyip hem de...
2: 15-20 kıtım verip cümleydi gansıla. Bir kıtım da ütep gittin la. Ütep gittin la, ümit kılımız. Kani Nur'un uçurayım.
0: Adım dostları inadı, koşuyor musun aşın köpkene?
2: Buldu rahmet. Onun din kiyin...
1: Şunu tapamdınız mı?
2: Ya, izdimidim, ile ilan koyu vakti izdey. Üzal.
0: Kan koyup, zonayı da sırhan saldır, koşuyor, tatsın bile imtihan keskeye İmparator yapılan buna. Tümünü küre da bağman da sayma. Şu program içerisinde bana ne?
2: Doğru. Kalmış şey ya, beyde.
0: Evet, koydum kuva. Hayır, sıram koydu bu diye.
2: Buldu.
1: Beşinci başlangıçtan aldı da koş liniyede Ravan kendiydi.
2: Buldu.
1: Daha ben Milen Şovçu'nun aldı koş liniyede maşallah köp kendiydi Abdusalam.
2: Aydın keşlerine. Ma vaktiyle doğru doğru ki kaldı ki sel turp anlayla aydın geçledi. Onu da ki ma miren şoçu ravan daydı. Oldu onda ise dostlar saytımızda doğru balaylı. Vakti doğrulaş ilan din kiyin kayıtıp gelip diyen dağımlıksızlar için mülazmeti bulunuz.
3: Beijing vakti saat 14.
4: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Tarakya Çeşit Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Qilirsiz dağ aydan keçlərdə.
1: Tələysini mağma.
0: Elim o şu neçə ayının yaqı davatımız. Hə? Davatımız müştaq aldın kilişimiz, aldın kilişimiz, aldın kilişimiz dep. Şundaq desək mi yani özünüzün bilginini qılıb müştaq mağandan kən, hə, işte aqınız yanından çıxdı. Şunun o dostlar, baldır kilişib mağsaq buludu.
1: Xatırjam mağma.
0: Xatırjam mağma.
1: Çünki səfərdə başqa maşınlar bilan sürkülüşüb qalsa, başqa maşın avtomobil aydığan şoförlar bilan deyişib qalsaq veya ki maşınak bir cerimanlar çüşüp kalsak, numur tatılıp kalsak lakin adamın köyünü bir aram bulduk o. Bir yıldırmız iyi dep kalımız o. Şuna seferini naiti yakşı keyfiyatta, yakşı ruhu alıp da kıgan yakşı. Çünkü o sefer. Şuna mı dostlar? Bir hatalık dikkat kılıp, yakşı keyfiyatta mansak aşu seferlerimiz köyünlük buldu, bir hatar buldu dep oylayımız hem şuna buluşun, ümit kılımız.
0: Elbette aşta buldu de o. Kunduzay, Yaşar, bugün yağmur, yağdı diken, yağam diken, yağmam diken.
1: Akşam keşti yığ boğan şeydi mi qarğanda?
0: Yağmur ya bugün hava tutukken, lekin hava yaxşıken, salqınken ona bek sıxamasken. Da gepa. Abdirim, Abdirim ka sözlənə.
2: Prezidentin çox qodulu yolları, qarmazlar söylüyor, paşın qıdısı tulpar yolları, qarmazlar yolları
1: Abdirim kamız mı? İşte varan çırın çır bir adam bu kaldı.
0: Derizin içi tüp bir vatka akşaydı karganda. Don Arhuan, Nanşan Bey Fanşan Bekravan deydu. Abulah diyen dostumuz. Şunanla Nijat Taksi deydu. Xotandın yol uçuri. Aydırım yolları koş. Ünlüştü ravanken deydu. Ma kutluk diyen dostumuzun avazlık için anlamadık. He.
1: Yak anlayılı.
3: Projeye çıkacak yol çevre, mal, kafe, körki, mal yedinci yeni çıkışta. Şimdi sen tutken, bundan bir kere kapı sıradı. Bak halbette, kapı kan var sana yerde. Bir kolada maşın bu kapıda, şunu tercih
0: etsin. Bir maşın buzulup kapıda yedin geç şey kızda, şu sebepten. Abdumobilla biraz köpken deydi ha. Yolana ekvalı karsak mı şuşmuş, iştipak yolu, koş yolun işte. Yani mi şu Jinin yolda Minhua Kotsıqıca, Minhua Kotsıqın Xöpinan Luğıca Abdumobilla köpken, davan beylomuş o iştipak yolunun Dondalyan Şicegice, Dondalyan Şicenin iştipak yolu koş yolun işte Abdumobilla köpken, onun için Aydırım tesuretlik yolunun ki Veyhan yol çıkışı kızdın, Örüm Sancı tesuretlik yolu Karapmanga yolun işte mi? Abdumobilla biraz köpken.
1: Olsa, nakşanlayla mı?
0: Anlayla.
1: Merhamet.

0: Yeni bir uçur məzmun dostlar yetküzeyli. Yeni müşü ürümçidə yeni bir istimal beliti paliyeti başlanıbdı. Təfsilatını ala baqaylı ya. Bu 9-cu ayının 30-cu günü gücə davamlaşıdı. Ürümçi şəhri şəhər ahalarının yazlıq tətillik mədəniyet turmuşunu yeni mi büyütüb, mülazimət istimalının yoşurun küçünü urğutuş üçün 7-ci ayının 20-cü gündün başlar 2026-cı yıllıq, yani 2-ci qararlıq kino istimal beliti yardan puli paliyetini rəsmi başladı. Paliyet 9-cu ayının 30-cu günü gücü davamlaşıb, yazlıq tətillik kino bazarını qaplab, ahalilə və sayahatçilərgə yüzlünüb, 30% etibarlıq, konam, 30% etibarlıq kino görüş istimal beliti tarqıtılıdı.
1: Bu qitimki paliyetini Abdunum Rayonluq Tərəqiyyat və Islahat Komiteti qollığan, Ürümçi Şəhərlik Sod İşləri İdarisi, Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Şəhərlik Tərəqiyyat və Islahat Komiteti birləşib ötküzgən. Paliyet mezgilinde her günü saat 10'da dəl vaxtıda belgilengen supada 30% itibarlıq kino görüş istimal belti tarqıtıldı. Supada bile sitivilişka zakas bergenle avtomatik halda 30% itibarı berib, əsli bahani kimeyti siyasetidin bəhrman bolğulu buldu. İtibar beri saniye her günü çeklik bulup, baldur məşğulat kılgallar baldur erişidu. Xalqı nəb yetküzüş dairesini kengaytiş üçün qaide her bir adam Künüge en köp bolğanda 2 tane itibar bahalıq kino belti seti valalaydıgan kılıp təsis kılınıp, teximi köp şəhər ahalisi paravallıqtın bəhirman buluş pürstüge iki kılındı.
0: Xoş bir kısım oyum uçurlardan yetküzdük. Dostların kegen yol uçurlarının var yetküzü deyli, vaxt ütüp getmesin. Yücingey tarap Qoşlıniyada Ravan deydi, Nurnu uçuri.
1: Mehmetcan Gangop ifade ediyor, hazır Guanghui körüknün asli dabaza qarapmanga yönlüştü maşallah köperekken deydi.
0: Dolar Ahmet. Yine Bahtiyar'ın avazı kuşturu bakı. Bahtiyar'ın müzikantlar rahmet.
2: Yaşımalı görüntüm sev. Kaşkani yol kamerayı iştahkamın oldu den. Biz bulduğa yağ bak şahakı yollara on. Meşin bir kadar kır. Sıkıntı koşaklar yok. Ayada acilden aşırı sizin

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şinjan Halkara Yygyn Körgezme Merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň Beýderijlik Bayraklar Otomobil Körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk otomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetden mahsus yardım puludun behreman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobilla qartılgan itibar beri salmaqı aşırlıdı. 949 qatnaş radiosi ve 107.4 qatnaş sanat radiosinin programları qatnaşsanız, avtomobil körgezmisinin biletige haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillarni tövən bahada setip alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgezmesi kelin.
2: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19-cı günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pom 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618-cı numar.
3: Dostlar, anlamadıklarınızlar çüşlük yollarınızı bize bir program siyer.
4: Şanak, şiltpakalla maktaydıgan bir-birge tavsiye kıldıgan İsil Abdülfoku Abdülleri çüşlük yollarınızı bize bir programımızı alayı talep kıldı.
3: Dostlar, dün kegen uçurdan ne bir hayal kuru anlamakaylı
4: ya? Yetküzüdür ya.
3: Abdülkerim kam.
5: Kar kunza yaşayacağın, garbaca hu yolları, vangcayan sakı manga yolları var.
4: Bola rahmet.
3: Yeni bir uçuri.
5: Kavra kunza yaşayacağın, nakoş, şimali yolları, şimali bütet, hızıvan trafikli manga yolları var.
3: Buldu. Abudu deydi, Altın Bulak Sözü Sarayı'nın aldığı maşallahı köperek deydi. Onun için Kunduzay Turdu'nun uyunun oranını bilip aldım deydi Kadinas.
4: Şirçek o da.
3: Bilip almış anlam deyip buldu Şirçek o da.
4: Cık deyilgen o, su üstü baktısı da.
3: Şirçek o da, şu aynı vaxtı da, ağa vaxtı da bakçı karab, oturma edip aptike şu oyunu şu. Tortaksi Rozcan deydi, Kaşkar yolu koş yönlüştü Ravanken deydi. Şinfu'nun evetken çaylarına rahmet ma üzükni kim güverdiniz? Kunduzay edem gibi mi? Bana mı? Parıldap gitti bu üzükni üstü. Şunu olan devamlı kuşurlağa karısak, yutor taksi yüzpçan dedi. Örümcenin yamgori tünü gün aldın günü turpandı jürgen. Ben turpandı inip çıksam yamgori kayıtken mepto dedi. Kayıtıp kilem de anakılımız. Ezher koldama.
6: Rüzgat dedi tüp, Kunduzay yaşa.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

vakolatdan topshirib olgandan keyin aloqasi uzilib qoldi. Huquqni qanday qo'llash kerak degan dedo misolni anglaysizlar. Omma uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda ishni to'sib olib, ishqa to'sqinlik qilishdan qo'l elishib yarishib qilishgacha bu qon mojrosi qanday hal qilindi degan mazmunda to'xtalamiz. Programımızda oralaştırılan mazmunlarını anlayış, dostlarımızdan yana devamlı programımızda katnışıp uçurlarını yollap duruşuna kızgın karşılayalımız. Ve işin sıpımızın numarı XC1074FM. Qaynamsız dostlar, əmdədik tanla bugünkü qanunsız gəmirə programımızın təpsili mazmunları da bolsın.

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımız ne davam ettirdiğimiz kanı dostlarımızın kegen uçurluğa kırsak, Abdullah Hoten, belki yakışı mezmunlarını sizle bağdığınız tanıyarmış, öy alğında, herkandık bir nersi, ilim setim kılığında, katlıq dikkat kılmışsak olmaydıken, depto şunda, muş öy ilim berim işlerde çokum, toxtamını yakışı tüzüş gerek, toxtamının ki her bir maddesi, hatta muş küçük tarmakçılardan tatıp, enik yazılışı, aşı barmaq basılgan yerlerge çokum, barmaq besilish kerak.

0: 7-nji ayda Hongxing Meikailongda sowgat üzilmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigeçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələ. Hava təmşigüş aslada olturub qoğu yegəş, keşki şəpəqnin güzəlliginin huzurlanış. Manı bulanın həmmisi yazının biz ən yaxşı gördüğün tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməslikimizin səbəbi fəqat birla. O bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda küllük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kırganda köpürək su için. Hava tanşıgış ya ki şamaldırmış şamalının beyvaslı uruşçadan saklanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, teş aman ötküzeleyiz.
2: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazı da köp bedel tölep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazı da başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlikiz kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçdan keledim. 174 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşini halaydım.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun siz kamera programımızda doğum iştiratımız kanı dostlarımızdan kaygın fikirlerini karaydıgan bolsaq. Minru simlik anlayıcımız Shibai Huan Dabajan Fangxiang Çı duo dapta. Maşınlar köp dostlu şipakken. Onunun başkı Ahmet Niyaz Qarqaş programımızı yaxtırıp anayıp da hoş kapsız karşalımız. Abdikerem efendim siz mi hoş kapsız karşalımız? Abdikerem efendim uçurayım.
1: Altak örgüsü yoldur aman. İsabira canabı kumun yoldur. Bolsayı yoldur ki maşını çöp köp.
0: Bo'ldi. Lili ismlik anlovchimiz bu programimizni yoqtirib, anglab kunlarni avatibdi, rahmat. Onundan boshqa riyosatchilar Miransha uchun oldi bek to'sib ketibdi degan uchorni Patigul xonim avatibdi, rahmat. Diqqat qilaylik, shu Miranningki oldidan o'tayotgan do'stlarimiz bo'yan deb o'tgandek, bir-birimizga yo'l beraylik, qistashmaylik, qalaymiqan yo'l o'zgartmaylik. Onundiki shu oldidagi to'tkuchi egizig'i kelgancha amallomish deb o'tqimgan bo'lsak Asıllılam əmdə bu qızıl çıraqınki vaxtı səl uzun yeşil çıraqının qısqa. Onda boğandikin, ma kəyindiki maşınlarınki bir tez ütüb getişigə bir əmimiz birlikdə küş çıqağın bolsaq. Yəni qaraydıqan bolsaq, anlıqçılarımızdın ablət isimlik anlıqçımız sayı yolu cənubdən şimal qarab manğan yönlüş, şaushmırıqı qarab manğan yönlüşdə maşınlar köp dəbdi rəhmət bəgən uçurumuzqa uçurlardan önümlük paylanğa islə.

Hürmetlik radio oqucular, Şinjan radio televiziyasidan Sibirgis yetiridot qatnasını radiosunun qanunsız kamera programmasi boyicha anlatış bardoq yaqtirib anğınlar rahmet. Men riyasetçi Daniyar Mahmud, növeç muharir Murat Hopper. Amda diqqatına anlatılış aldıra turğan sizge rahmet etkin ba programmasir bolsın.

0: Beijing vaqti soat 16:00.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alısınızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler... Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilginimiz Varis markalık sakal ağışı.

Güzel işlerini kendiniz gibi yapın. Özünüz ve başkalarına yakışı işlerinin yer buluşunu ümit kılın. Biz mühem her birinlerinin durumuşu da mihir muhabbetlik, güzel işlerinin buluşunu ümit kılımız. Sevgili dostum, sizge rahmet etkin bu programımızı başlayımız. Yaktırıp anlayışınızdan karşılayımız. Ben riyasetçi dostumla Kunduz Aytırdı. Sevgili dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızda Naiti muhabbet hikayeli. Süyümlü kişiler bilen tanışımız. Ondan sonra bugün mü hem dostlar üçün Naiti yakşı mezmurlarını teyarladık. Şu mezmurlarımızı kulak sağaç bizden pikirli işinlerini halayımız, karşılayımız elbette. Uçur bir işin kalaydıgan dostlar bizden veşin numarımız Şincan 1074 sizler üçün bu lazım ette. Hani, koşmağın dostlar, koş bilinle. Sizlerini bizden veşin salonumuzda

0: vậy lắm. Dostlar, sizge rahmat etkin ba programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratku apsi Sılu Şitin'da maskademde anlatılıdı. Sılu Şitin apsin çürüp anlaşılana karşılığımız bunu da radyonu nak meydanda hem berilip olgan radyo programlarını mu kaytırıp yandırıp anlaşılı buludu. Radyo anlaşına ait kolaylık. Fakat ahli ihtarlık telefon yenimizde bozulam Sılu Şitin apsi arkalık anlaşkı buludu. Çürübülün, eğer kanda çürüşün bilmeyen dostlar, bizden şu Vişin salonumuzu koşulgan bozsanla bir diğer rakamını əvəzsanla, bir diğer san əvəzsanla sizlere bir arima kildi. Şu arimani soma kılış arqılıq çürüvasanla buldu. Çürüş məşğulatımı atdı. Aş ekranda göstərilən bu içə kiyinki bət dəb durub çürüvasanla buludu. Onun başqa özən bir vasit çürümək digən dostlarımız bulsa, mən şu Sılu Şitin digən xətni, dövlət yazıqıdır ki, mən şu xətni yazış arqılıq çürüvasanla buludu. Ondan sonra programımızda mərhəmət qıqaysıla.
1: Turmuşun her bir kartinilerde hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Bağırlık şey ile yakşılık orbitisini aylanıp terakki kıldığın bu güzel hayatta köprek yakşılık kılıp köprek minnettar bulaylı. Parlap durgan kuyaşka, cilmeyip durgan yıldızlarga, sehi tabiatke ve bizgi behisap ecerini beğişliğen mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bağ.

Radio aldıdaki programımızı yaxşı görüp anlayıvatqan, anlaş üçün tayarlıq qıp turıvatqan, hem izcil bizni qollab, quvvatlab kelyatqan barlıq süyümlük anlayıcılarımızğa her vaqt rahmet etimiz. Ondan sonra anlayıcı dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızı başlayıp aldık. Bugün programımız qanday mazmunlarni o'rinlashtirganmiz. Aldı bilen programımızın mazmunlarını bir uçur berib ötəylə. Qutquzuş avtomobilida kaşili körülüp, Hamildar ayal kapsılıp qalganda Xotendeki xalıq saqçıları, saqçı yardımçıları, saqçı avtomobili bilen ayalni doktorxanağa çıqqandak ippadi. Sayahatçılar, çigra sayahat saqçı işleri ötüngide dövlət bayrağı çıxırış, dövlət şiiri oquşqa qatnışıp vətənpərvərlik küçünü his qıldı. Unsuda saqçı xalıq birleşip avtomobil astıda qalgan kiçik balani 29 sekundlam muvaffaqiyatlı qutquzup çıxdı. Yukarıdaki mazmunlarını oralaştırdık. Ondan sonra programımızın tepsilatı merhamet.

şu kini Paypitdagi bo'lgan yordam qilgan barlik kishilarga, xalq saqchilariga, yordamchi, saqchi yordamchilariga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Barakalla. Aqsu shahrida mehr shafqat to'nglatqisi ta'sis qilinib, yo'q dal tushmasgilida Aqsu Tiyanbay mal seti bilish markazi maydonida odamlar va avtomobillar dal tushmasgilida Aqsu Tiyanbay mal seti bilish markazi maydonida odamlar va avtomobillar to'xtamay o'tishib turardi. Bir tushdim burun qatirgan buyurtma yetkizguchi Jongjun mehr shafqat to'nglatqisining oldiga kelib, bir butilka mustaq mineral suvini ilib gupildetip içti. Gözünü yumup açıkça, onun bütün bedenini kaplıgan ısık tarıp ketkendek duyuldu. Yakından buyan o da yukur temperaturluk avarayı görüldü. Sırtta buyrutma yetküzüş ceryanı da aptapta mağdıgan bolğaşka keyim keçeklerim tardı çılık çılık ölbüp ketetti. Hazır şehir rayondaki soğudu çembereki mahalle ötenlerde mehir şapkat tonlatkosu tesis kılındı. Her vakit muzdek su qatarlıq ısık ötüp kılışının aldığına alıdığan işçimliklerini haksız ağılı buludu. Artıqçı çıkım kılmasak mı buludu? Bu iş kalbimizni illetti hem könlümüzgi bək yaxdı, dedi Jongjun külüp durup. O bir az aram ilovağandan kiyin yine buyrutma yetküzüş iş ornığa atlandı. Yakınki günlerden buyan uda örlavatkan temperatura yeni yaçı işki uğrulaşkallarının sırtta meşgulat kılışıga zor hırs ip geldi. Buyurutma yetküzgücüle tez yollanma yetküzüş kadımlarının pışgırım ısıqtın korkmay, buğran çapkınğı karımay, keç gündüz çepip yürüp maddi aşya yetküzüşünün ravallıqı kapalatlı kılışı şaharının aylanışı da kem bolsa bulmaydıgan muhim küş. Aqsu şehri dikkatini yeni yaçı kesip altıdaki emgekçilerinin aldıravatkan, kıynılavatkan, gəm kılavatkan, arzu kılavatkan meselelerine merkezleştirip, mülazimet uğrulaştırmasını əlalaştırıp, gəmxorluk kılıç dairesini kengaytdi. Tiyanbay, Taybay sodı cemirki. Ләңгәр көчі башқармысы Төмір Мұнар еңі ячы ішқы ұрылашқаларға иллықлық еткізіш өтіңі. Шинчон көчі башқармысы Муарып мәхәлісі еңі ячы ішқы ұрылашқаларға иллықлық еткізіш өтіңі қатарлық адам зіш топлашқан нұқты ұрылаға мехір шапқа тоңлат қосыны мәркәзілі қойып, бүтін күн сыртқы ечі бітіп, даимлаштырып, мал толықлап асырыды. İgilnişçe, bütün şehirdeki her kaysi mehir şefkat yetküzüş, təminleş noktaları da dijurnilik kılıdığan adam koymaslıq. Ama öz aldığı eliş, baş ahırı haksız buluş, mallani canlıq köpeytip toluqlaştığını ibaret illiqlik yetküzüş mulazimet endisi yolu koyulgan bulup, tızımlaş, təkşürüp, təstiqlaş hacetsiz. Yeni yaç işgı uğurlaşqalla, Orlaşqallar topunun yütkülüşçallıqı küşlük buluş, vaqıt tarqaq buluşta xizmet alahidilikigi uyğullaşdırıp, xalıqı kolaylıq yaratışta mürekkep kılvetmeslik, illiqlıq yetküzüş və teximu rahat buluş haqiqi işqa aşırılgan. Her qaysi nuqta orulladiki xizmetçilə her günü qarallik alda işçimlik su, ısıq ötüp qilişinin aldını aladığan işçimliklerini toluqlap, üskünlərini Vaqtıda tazılab, kaşılarını bir-birləb təkşürüb, maddi əşyalarının yetərlik, yeni, üskünlərinin muqum aylanışıqı kapalatlı qılğan. Şunun bilən bilə, hər qaysi yeni yaçı işqi uğrulaşqallarga illiqlik yetküzüş ötənlərdə hava tənşi güçlük aram iliş rayoni. Yan telefonga tok qaçılaş rayoni. Ciddi işlə mülazimət rayoni umumi yüzlük içib etilib, pınni suyi, Fengyujin qatarlıq ısıq ötüp kılışının aldığını iliş, ciddi maddi əşyala toluq səplinib, ciddiyet maddi əşyaları toluq səplinib, salqındaş, su toluqlaş, dəm iliş tərtib kesiliş, ısıq ötüp kılışının aldığını iliş bir gəvdiləşkən. Yuqır temperaturda hər tərəplə mükün ol bülüş mülazimət sistemisi bərpa qılınıb, sırtı xizmət qılıdığan əmgəkçilərinin cismani və ruhi sağlamlıqı umumi yüzlük, kapalıdgı ege kılıngan.

Biz Altay Qum taş yolida özümüz avtomobil haydab mangan edik. Bu yerda her düşenbi günü devlet bayrağı çıkış murasimi ötküzildiganligini tasadüfi anlap alaydan kep qatnaştık. Oylmağa yedin vatanning chegara rayonidagi qizg'in vatanparvarlik kuchini haqiqiy his qildik, dedi. Bu yıl 6-nji aydan boshlab Qar Seyir Chegara Sayahat Saqchi ishlari ötüngide her düşenbi günü devlet bayrağı çıkırış murasimi tashkillash yolga qoyuldi. Xalq saqchilari, chegara qo'g'duvchilar, atrofdagi tijoratchilardan boshqa bu yerdan o'tib ketayotgan nurg'un sayohatchilar mu tashabbuskorlik bilan sapga qo'shilib, devlet she'ri o'qib, devlet muhabbatini cho'kma shaklda his qildi. Bu mening tunji qitim devlet bayrog'i chiqarishni ko'rishim emas, lekin menga eng ta'sir qilgan bir qitimlik hisoblandi. Vatanning yiroq chegarasida devlet bayrog'ining ko'tarilganligini ko'rib, qalbimdagi iftixorlik tuyg'u, tavallik tuyg'u bir dilda urg'idi, dedi Li xonim. Bu qitimqi chegara rayon safarida uni ta'sirlantirgani yolg'iz chegara o'tingidagi bayroq chiqarish murosimining hayvatligi bo'lib qolmay, yana Qar Seyir Chegara Sayahat Saqchi ishlari ötüngidiki xalq saqchilari, saqchi yordamchilarining samimiy ko'ngil bo'lishi bo'ldi. Aldingi kuni kechqurun Li xonim bir oila kishilari o'zi avtomobil haydab sayohat qilayotganda avtomobilning motoridan tuyuqsiz kashili chiqib, bir oila kishilari nima qilarini bilolmay sinab beqish niyatida Qar Seyir Chegara Sayahat Saqchi ishlari ötüngidin yardım sordi. Saqchi ishlari ötüngining başlığı Li Shuyan ve xalq saqchisi Abdubasir Zulat ahvoldan xabar topgandan keyin sayohatchilarning kayfiyatini turaqlashtirgach, zungzib o'tirib, avtomobilning tagligi ve chaqini tekshirib, kasbiy uskunalar bilan remont qilish kerakligini hukm qildi. Hamda Li xonimga yordamlashib, avtomobilni yotkab apırdığan taraf bilan aloqalashdi. Saqchilar avtomobilni yotkab apırdığan tarafning shahar rayonidan Altay Qum tosh yo'lining 113 kilometrlik yeriga kelishiga 2 soatdan ortiq vaqt ketadiganligini ko'zda tutib, Li xonim oilasidagilarni o'tang ichiga aram ilishqa boshlab kirdi. Hamda issiq choy, tayyor cho'p, non ekilib berdi. Xalq saqchilarining bunchi ko'ngil bo'lishini, ularning ish unumining yuqori ekanligini o'ylab baxmatdikman. Ular boshdan oxir sabrchan, inchki bo'lib, chegara rayonida bizga to'liq bexatarlik tuyg'usini his qildirdi, dedi Li xonim. U yana saqchi xodimlarining illiq qo'g'dishini o'z beshimdan o'tkizgachga, bugun davlat bayrog'i chiqarish murosim borligini anglab, men kep qatnashdim. İgizdir ləpildavatqan dövlət bayrağını, Chegara rayonu qoğdavatqan xalq saqçıları və Chegara qoğduğçılarını görüb, mən axır biznin səprimizdin tinç amallıqı, Chegaranın tinç muqum buluşunun, ulanın hər günü xizmət orunda çin turuşu bədiligi kəgəlikini düşəndim, dedi Li xanım. Dövlət bayrağı ləpildəb durğan, köngül xatırcan bolğan cay ailədir. Kep ketayotgan sayohatchilar uchun aytganda, saqchi ishlari o'tingida lapildab turgan 5 yulduzli qizil bayroq davlat muhabbatining simvoli. Shunaqla tinch aman safarning asosi. Egilnishcha Qar Seyir Chegara Sayohat Saqchi ishlari o'tingi 6-nji oyning 26-nji kuni yangi davr madaniylik amaliyati nuqtasi qilinib, rasmiy veviska esilgan. Saqchi ishlari ötüngining başlığı Li Shuyan, saqchi ishlari ötüngining devlet bayrağı çıkarış, vatanni süyüş təşviqatı, mədəni pidailar mulazimeti qatarlıq türlük faaliyetlerini daimilaştırıp qanat yaydırıp, vatanpərvərlik tərbiyəsi, mədənilik əməli mulazimeti, çiğranın amanlıqını tüzəşini çoğunqur yuğurup, saqchi xalıq qalıptaş boladıgan, sayahatçilaga mulazimet qıladıgan, Aktib kuş tarqıtıdığan Chegara rayon mədəniyilik bazisi bərpa qılıdığalıqını bildirdi.

0: Radio Angus dostlar, yaxşı mısınızlar? Programın başına çıkdım burun, gözünlərini bir qanç sekund yumub oylab baxınlar. Ata anaların su içkinigə diqqət qılmığınınlarga qançılık vaxt bu? Özünlər sap su, mineral su, su tazılığıçtı tazanğan su içsizlər. Ata ananlar çox, suni qayıntıp divarını duğ besip ketken çaydanda saqlap içir. Balanlarga neçi min yuvallik süt talqını elip tazanğan suda iyirtip versizlər. Ata ananlar çox, uyunlardaki aşxanı saymalları, elektr üskünlülerini yılda bir digidek almıştırsınlar. Ata ananlarının uyduki kazan, çaynakını işletip atkınıga kaç yıl boğandı. Dikkat kıpaktanlar mı? Nurgun dostlar, bana köngülde bir tüvünün bar ekenligini, yani öy ocaqlık boğandan kiyen hizmetten aldıraşçılığı da ata anısını yoklap bulanmağallıkın. Her yılı bayramda ata anısına pul versimi ulanın bu pulunu yanıla nevrillerge berdiğallıkını. Ata anısına vapadarlık görsteydisimi nimi kılışını bilenmeyi vatkallıkını etti. Bugünkü programımızda 15.09 Şiyu Şençuan Yürüştük Su Tazlığı Şirketi'den Buhalcam teklif olduk. O bizge ata ananlığa hakiki vapadarlık gösterdiğen, ulanı Çin köngüldün razı kıldığan vapadarlık bu içe koç orantış faaliyetini hep geldi. Buhalcam yakşımsız, sizin kızın karşı alımız.
1: Riyasetçi yakşımsız, radyo anlıkçı dostlar yakşımsız.

0: telefon qilib, ota-onangizga o'ylamagan xushallik berishlang. Xaridorlar mulozimatchisiga telefon qilib, vafadorlik bo'yicha qo'sh o'rindish faoliyatiga qatnashaman desangiz bo'ladi. O'zingizga bir yurish, ota-onangizga bir yurish o'rindisiz. Ota-onangizning uydikining suzgich-yuzigini 5 yil haqsiz almashtirib berdi. 80 yoshdan oshgan bo'lsa, umrlik haqsiz almashtirib berdi. Faqat 15 sonli bor. Chaqqan bo'lmasangiz ulgurmaysiz. Darhol 400-600-1929 400-600-1929 400-600-1929 400-600-1929 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilib, ota-onangizga vafadorlik yetkizing.
1: Dunyodagi eng chiroyli anglanadigan gaplarning biri rahmatsizgadan iborat. Quloqingiz chiroyli gaplarda bo'lsin. Eg'izingizdan chiroyli gaplar chiqsin. Mana shu chiroyli gaplar qalbdan qalblarga yo'l ochib, bizga do'stlik va muhabbatning eshigini ochib berdi va hayotimizga texmi go'zal mazmun qo'shdi.
2: Qatnash san'at radiosi.
3: Sevgili do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programamiz davom etadi. Bu programani Trit Soda Chaklik shirkati alay talab qildi. Bu o'ringa ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qani, davomliq qulqingiz chiroyli so'zlarimizda bo'lsin. Unsuda saqchi xalq birlashib, avtomobil ostida qolgan kichik balani 29 sekundlam muvaffaqiyatli qutqizib chiqdi. Tepsilatini ala bakamdık. 7. 19. günü saat 20'den 38 minut ötkende Onsu Nahiyeli Kung'an İdarisi Alaydı Sakçı Çoğun Ətirtinin Sakçısı Liu Qiankun Təvəlikdiki Jinshu Jiangnan Ultraq rayonuda keçilik daimilik çarlaş iberi vatqanda tuyuqsız bir kiçik balını tokluq soda optomobil soqıb ötüb bala optomobilinin astığa kırıp qaldı. Ahval intayin xatarlik edi. Liu Qiankun köz aldıdılam yüzbəgən bu xatarlik ahvalını körüb, dərhal vəqənin yadırılıq nəq meydanıqa edilib berib, ciddi taqabıl durub, bir tərəb qılış tərtibini yolu qoydu. Oluşu ağın ammini tez sürətdə tarqaqlaşdırıb, vaqtlıq agaqlandırış rayonu təsiz qılıb, ikinci qıtımlıq hadisi yüzberiş xeyim xatırıdın önümlük saqlandı. Şunun bilan bir vaqtda kichik balaning qattiq azoblanayotgan oila tavalligiga tavalliriga tasalli berdi. Hamda atrofdagi saqchilarni jiddiy yordamga chaqirdi. Xatarlik paytda naq maydondagi nurg'un qizg'in ammo tajabbuskorlik bilan qutqizishga qatnashib, vazifa ijro qilayotgan saqchilar bilan yaxshi maslashib, avtomobilni birlikda ko'tarib 29 sekundlam Avtomobil astida qolgan bu balani avtomobil astidan bexatar qutqizib chiqdi. Qimmatli qutqizish vaqtini cheng tutish uchun saqchilar darhol balaning oila tavallari bilan birga balani doktorxonaga qutqizishga apardi. Bu qitimqi doktorxonaga apirish masofasi taxminan 3 kilometr bo'lib, odatda yo'l yurganda 15 minut ketadi. Onsu Nahiyelik Kung'an İdarisi'nin 110 kumandanlıq mərkizi hayatlıqını qutquzuş yardan beriz tez sürətlik yolunu ravallaşdırış üçün ciddi işlar yolunu açdı. Xalq saqçıları 5 minutlam Onsu Nahiyelik Xalq Doktorxansıqı onuşluq yetib berib, balının vaxtıda davalanışı üçün ən qımmətlik vaqtını qolğa gəldirdi.

Radio aldınız siz, belki göz aldığınızı keltürgen buluşunuz mümkün. Ben o göz aldığımı kilip bedellerim gittirerek oluş getdi. İş birlikte, küş ömlükte degen bu şu sözünü emniyet biz yiz kıl aldık. Ömlükte aş maşinini kütürgen vakitte aş balanı kutkuzuş için atlanan her bir kişinin şu işe katlaşan her bir kişinin işler oğuşluk yakışı bulsun, bereketlik bulsun. Şincan'a yardım kekegen davalaş mutakhasi Chen Si, Şincan'da bir yerim yıl turğunum hakikaten erzide dedi. 2025 yılı 2. ayda Zhongnan Daşı Şangya Doktorhanesi Nerva İçki Keselikler Bölümünün muavin mudir vıraçı Chen Si 11. Türkümdeki Şincan'a yardım berişke kegen kadır bulusup bilen Şincan'a kilip Şincan Tibi Daşı Karmıqıdaki 2. Doktorhanının vaqtlıq muavin mudiri Nerva İçki Keselikler Bölümünün icraiye mudiri buldu. Bir yarım yıllık Şincan'a yardım beriş hizmeti de o klinikalık davalaş, kutkuzuş, ixtisaslarını yetiştiriş, okutuş, pen tetkikat sahası da sicil küçep, Çigra rayonunun davalı seviyesinin sübütünü götürüp, dəri yetisini aşırışkı küş koştu. O, Şangya Doktorhanısının nerva eğir keselikleri, nerva immuniteti davalış kollektifi bilen birleşip, Irak musabbilik hemkarlıqını kanat yaydırıp, şu caydaki nerva sistemisi cahatki nurğun, xatarlik, eğir keselilerini muhabbetlik davalıp saqaytdi. Şincan'a yardım bəgən bir yerim yıldım buyan Nurgun Bimar Altay eyli qatarlıq ceyladın kilip davalandı. Ağırıqlanın pəqət sizlik kesilimini davalıp saqaytalaysız degen bir eğiz sözü onun çoğunqır işenç tayin işini hes kıldırdı. Şunaqla səmimi mulazımetinin hərketlendirgüş küçüge aylandı. Şincan'da bir yerim yıl turğunum hakikaten erzidi, dedi Chen Si.

Qan gülğünçilər. Gülğünçilər proqramı sizin balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl gülğünçilər proqramısıdır.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bosa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Ondan bolsa keyinki sayibimizdiki uchurni dostlarımızga yetkizgiçe bolgan aralıqta kichik dostlarımızga naqsh taqdim qilsak, ya'ni mahalladagi dostum nimliq naqshining kichik dostlarımızga taqdim qilamiz, yaqtirib anglashinglarni umid qilamiz.

7 ayının 30 günü, 8 ayının 3 günü geçe 26 növbetlik Şincan Halkara Avtomobil Sanayi Körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezi'nde ötküzüldü.

Şinjan Tarbağatay Barlıq Teğdiki Bipayan Yaylaqta 1 iyul ordeniga erişkiçi 71 yaşlıq Oqas Sulaymanning ismini hər millet çarvıçılan istə çıng saqlaydı. 1975 yılı Tarbağatay vilayetlik tibbi mektebini pütküzgenden başlap, hesaplığanda o at bilen doktorluq qilish yolida yarım əsrdən köbərək vaqt mangan bolup, Qarlıq dalıdaki patqaqlarga dəstəp mangan bir jüp puti. Sürkülüp parqırap ketken bir konu doğru sandığı bilen 7 milyon modern artıq yerde doktorunun kaynak yegayısını pütti. Әмді 1 июл ордынығы еріш күчі Оқас Сулайманның яйлақта 40 ел тұрып, чарвычыларының хаятыны қодаш тоғырсыдеке екі айсыны аңлайлы. Яшчағылырда Оқас Сулайман Найя базырда қылыш пұрыстыдың тәшәбіз қардық білән вас кечіп, атты яғаш доры сандықыны юдіп, шарайты әң жапалық чарвычылық районы давалаш ноқтысыға башшылап кіріп кәтті. Ucaqdaki davalaş noktasında pəqət 3 eğiz yağaş öy bulub, tınşıqış, termometr və konu pasondaki qan besim ölçügüş barlıq öy besat edi. Amma nəcə 100 çakırımda yerdiki çarvıcıla su, oçub qoğuluşub oltıraqlışıdıqan bulub, ən yeraqdaki qışlaqa atlıq 5 gündə andın yetib barğılı buladdi. 0-dən tövən 40 selsiya gradoslu qəxırdan soğuqda o qilin çoğu orunub, at minib kesib At minib kesip mağaddi. Paşı köp yaz pasılda o paşı çakınıgı karımay, çimliq arısıda piyada sayarı kesal görəddi. Qilin qarı tağ yolini tosıv alğan yerim keçidə at tuyuqının ciddi avazı çarvıcılarının qutquzışını tələb qılı signalı bulub, o həmişə 1-ci vaqtda kiyimini kiyib, doğru sandıqını elib, şivırğanğa karımay atlanaddi.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögün edin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Assalamualaikum dostumuz Ali Jandaydu ve Taynan Luravankan men bu chibo ko'rgach men qovatman deb uchirib beribdi rahmat sizga. Do'stlar, mushu chibo jenga kirib

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik güllik va Avrupa pasındaki öyle ba. Sit olsanız da küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırıyoruz.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Kertiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-98-98.

Hürmetlik radio alıcı dostlar, çitin kelikinle hayırlık olsun. Yol katnaş bir hatarlıki her bir yol yürügücünün orta koğduşuğa muhtaç. Kaydını əsli çın saxlap, əməli hərketke aylandırğandılam, hadisi yüzberiştin saxlanıp, tiniç aman yol yürüş muhitini ortak bir paqıqılı buludu. Xine katnaş liniyası programımızda kızgılıq bilan katnaş qaysılar dostlar, mən riyasetçi dostunla Qunduz Ay Turdi.

Assalamualaikum dostlar. Kesik atasın yukarı pelle vakti bop kaldı yollarda tutuluş körlüdü inek. Ondasa kaysi yollarda kiti vatslar, kaysi yol bireklerden yol uçurları berişenlerine kızgın karşı alımız. Uçur berişi kalaydıgan dostlarımız, bizden veşin numarımız Şinjan 1074 uçur kaldırsanla buludu. Onun başka yine, katnaş kayıt soradıgan sual meslehetle bulsa, otur koysanla buludu dostlar. Hem biz mu, şu katnaş kayıt naiti yakşı dilo misallarını sizler üçün sözler birimiz. Şu mezmalarını anlayış dostlarımız katnaşkı boğan düşünçimiz çoğun kuruluşudu. Bir düşünmeyen noktalarını düşünelimiz, cevap tepişini kalaydıgan noktalar cevap tabalayımız. Kendi merhamet. Şinjan 1074 sizler üçün mulazım etti.

0: Siz üçün tayarlığan katnaş mulazimet uçurları. Kızıkarlık sın görünüşleri katarlık rengdar mezmunladın hangıcı uzarını alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu mezmunla sizgi şaptık bakşı yetiş bilen birge sizni yine türlük bilim savatlığı iyi kılıdı.
1: 174 Katna Sanat Radyosu'nun doyun süpsi, sizden doyundaki sırdaş dostunuz bu kağısı.
2: İsiniz de bolsun, izdaş numarı XG1074.
1: ŞC1074 da?

0: Hani dostların kengen yol uçurları bakı. Anlayla. Nuri. Nuri.
1: 174 yol kavri. Seyircen zaten o seyirci maşinden aldı bir kez. Karışırı bir yolla. Şikine taraf başlıyormuş taraftan kene.
0: Köptün köp rahmet. Ha, Nait ibret ağıdık misal gen. Raz bu değil o misaldan ibret aldık. Tam şu avtomatik haydash sistemisini doğru işletiş gerekliliğini uqtuq degendek uçurlar kepti ha. Gango balam deydi mana avtomobil aytmakchi bo'lgan araq ichmaslik, araq ichgan avtomobil haydamaslikligini bilib olduq deb. Belkim qan azroq bir narsa iste'mol qilib, kalli qizig'i vaqtida mushni hukm qilamaslikimiz mumkin. Dal mush hukm qilamaslikimiz bizni mush palakat bastirdi. İşten bulmaydı, daptır palaket bastırdı da. Şu kalımızın şu turumuzluğu aşka, müş optimobilini haydesek bulmaydı kalıqını ankıramayız. Demek bunun da her vaxt yuşurunu kavup mevcut degen gepte.
2: Ma onun yol bitirdin, şu şimdi koyan karabman kayın işte, kırmızı kulağı yer devamlı kısak sene, akşam
0: buldu, rahmet. Beşinci başlangıçtan aldığı koş liniyede Ravan Kızıl Çarak'ın hesap kalmağında Ayhanım, rahmet yapa çektiniz deydi. Rahmet. Ondan olsa dostlarımız bir nakşı anlayılıyor.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık hemsek.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumo bilan tuyulgini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmayman olayli.
3: Maqul yina jinim dada, akam bilan bijam turmalay.
0: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
3: Maqul yina jinim dada.
1: Voy, mayli bir ichib bering, birdam sagidab meg'vasu.
0: Unda degan bilan.
1: Voy, ichib bering, ichib bering.
0: Mayilamsa.
4: Nimdigan chiroyli.
0: Balam, ko'zim acha.
1: Oyoq bo'lsam,
0: balam.
1: Kim qisqalachi qutqizinglar.
5: Ota-onalar vaqtdan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
6: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil to'ngligidan Deristin sırtkı çıkar kızman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailuunda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat, mukapat Hongxing Meikailuunda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Katnaş liniyesi programımız ne dostlar? İğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüğü allanın yakşı talışı boğan Şenhua Canubi yoludaki şahsat İğiz boşluğu ambulatoriyası alayda talap kıldı. Bu orun köpten köp. Rahmet. Sajida isimli kanlıqıcı uçurunuzu tapşırıp aldı. Rahmet köngül bölüdüğünüzge. Saybaq rayonluq katnaş yoğun atıratının aldıdık yolu rauan daydı. Onun dünkin Abudu mağazır evetken kays yol buldu. Lanli Yanfu. Nanli Yanfu demekçim ya. Ma uçurunuzu bir doğrulu vesiniz. Hacep mi hoş buldum Amrak akşamını koyup verdiniz dedi buldu. Nurun uçuray.
2: Özellikle tetresekçine yaptım sana yukarı bir yere maçı. Sen o yollarımı hoş yollaştın maçın kıyasla saç var canım.
1: Hmm, buldu. Onun dinkiyin haber kutusu işkili trepte kalayım kan toktuğa maçıyla sebeple yürüsel asta. Şinhua Canubi yolu güzel kaçtışının aldığı koş liniyede maçıyla köp deydi. Kango balan rahmet. Onun başka ne... Fukamuduk ha, abuduk ma uçurunuz kaytadın kelge fukamuduk. Habaray özgürşe karabakaylı dostlar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 24 günü cüme. Bugün keçeden 25 yıla kündüzgece hava bulutluk. Temperatura 22'den 29 salisiye gradus kıca 4-5 bal garbi şimalı şamalı çıkıdu. 25 yıla keçeden 26 yıla kündüzgece hava bulutluk. Temperatura 23'den 30 salisiye gradus kıca buludu 3-4 bal garbi şimalı şamalı çıkıdu. 26 yıla keçeden 27 Cinsler kündüzgece okşayışla hava bulutluk temperatura 23'ten 31 celsiye gradus kucu buludu 3-4 bal garbi şimal şamalı çıkıdu. Yani nurdan uçuray?
2: Yoksar bir ütek şimaşe yollarımı koşuyor üstüne var.
1: Buldu rahmet. Ona olsa katnaş liniyes programımızın şeyde ahırlaştırmaz. Yaktırıp anlıqan dostlar, kızgılık bulu katnaşkan dostlar. Hemenlağa. Ravan yollar bolsun, yaxşı keyfiyyatla da mənzilinlərə yetib bağaysınlar. Aram eliş külürünlər, dəm eliş külürünlər, xoşallıq içi də əhmiyyətlik ölsün. Riyasatçı dostunlar, Qunduz Ayturdi, xeyr xoş.

0: Başlap kettuk, başlap kettuk, başlap kettuk. Vay başlap kettuk. Aman ha. Ән жаңы yol uçurlarını bizden аңлап.
1: Yol yürüyüş сапарыңдагы шатлык дәкыйкаларгә bizden erişip.
0: Эй, нинди дөрес. Хатнас калакыдар uçur мәсләхәтләрдән дәл вакытында хәбәр дә булың.
1: Программамыз аркылы сезләр белән Дәмләрне толымы кыйммәтлек ва әһмиятлек дип карап, моны бүгенме моны мышындак шух күлкеләребез белән микрофон алдыга келдек.
0: Шунда кадерлек аңлыгычлар хәтта ахыр оп калган икән бәлкем сезләрне эрип калды, чарчап калды. Күлкеләр аркылы булсын бер шатлык ва хушанлык эрисен дигән максатта микрофон алдыга кергенебез найты тогыра. Сезләр белән сырдыш тәмләрне кандай дип карасак була. Толымы кыйммәтлек ва әһмиятлек дип карасак аңлыгысыса тогыр буламды.
1: Eğer doğru buldu da karsanlar doğru buldu deyitinler.
0: Şunda, ondan sonra ben Riyas Seç dostumla Mevlut İbrahim.
1: Ben Riyas Seç dostumla ismim bir işini hicil olatım.
0: Edene Ruşen Gülbası. Külgüncek Riyas Seç dostumla ne kaçtığında.
1: Şuna olen kanda oldu biz üzem güzemli külü başlak ettim be hazır he.
0: Şuna kaderlik anı uçla kalsı yol bölekleri kitip atısla.
1: Yolların ahval kana bir tosup kalan yol bölekler turu atamsızlar ya ki yolların ayda ravan ondan kitu atamsızlar. İşten çüştünler mi? Tek işten çüşmeyen bağlı kuşlarımız buluş mümkün ha? Hazırın o zaman 19 buldu. Soğudu sitkilerinle kanda bugün mesela dukan soğudu saray açıdağın dostlar. Yakşı buldu mu?
0: Doğru.
1: Hem de bir ağır doğunla çıktı mı?
0: Şunda. Onun da başka öyle de belkim keçik tamaklığa tayarlı kılıp atkan buluş anlamı mümkün. Meyli kayıtlı şekilde programımızda anlayıp atkan bulunla. Sizlerini programımızda kızgın katmışka alaydı teklifimiz bizden ve işin salonumuz.
1: XC1074 FM.
0: Hadi bugün yekendeki bivas köstüş münasitlen doyunumuzda açanmaya kaldık. Seltirip doyunumuzda şifin harımız kırsanla riyasetçilerimiz devamlıktır da. Sizlerge bir meydan kattı bir bastı gözüşünü takdim kıladı, değil mi? Ondan sonra fıçırla karsak bu kalçam birinci fıçır verip de yin binli oturası yoldun bizden taraf karab manga yönüştüm maşini köp tosta şehir verip de rahmet.
1: Tursun canım ben davan canobi yolda şunda tosluş iğir şu yerde sertleşip durdum deydi o.
0: Bu sertleşme anlamda bir sertleşir.
1: Oyu tosluup kalan yolla turgalarında sertleşik etmeydi cuma.
0: Özünüz de tosap sertleştirip mi geldi dostunuz bol dedi cuma.
1: İyi tosluup koyumu sertleştim de bir kıl hıcılık istedim ha Tursun canım.
0: Kızdım ama eğer yolunu sizle itip etmeyen bolsunuz.
1: Doğru siz akalayım kan min hep katnaşkanı okulap kaldı min ıplığında tosu etmeyen bolsunuz bay mevlut kam digende.
0: Ondan hıcılık
1: iskanma özünüz eyiplemen özün tuğul eyiplep getişine özümü toz doğuramaz.
0: Hongsan aylanmadı maşilla köpürek. Yalnız yan yolları da maşallah köpürekteydi abi doğru. Rahmet.
1: Bekir deydi o. Bekir efendim hep de akırıp kaldı. Bizine yiyirip kaldı da. Ruşen Gülme takı tukul programını başlak ettiydi.
0: Ya onda demen onda demen.
1: Ya ben yiyir kağı okşumam.
0: Ya yok şunda yakşı başladınız.
1: Şuna yakşı mı?
0: Ama Bekir'deki takı tukka bilingen bilen hoşal keyfiyat ilgili de başladık da parayımız. Rast
1: mevcut kampında hoşu külket.
0: Ya rast rap iti alayım siz hakkı deydi. Yok rap iti almayım hemen. Gep kıl alayım elik rap iti
1: alayım. Gep iti alaydı.
0: Zühre Hanım karışalımız. Sacide Hanım karışalımız.

0: Rahmat. Korunu dava yakşı yollarda tosluş az. Soğuk çayını az için. Hem de çıktım yolga demden şey.
1: Addaş, addaş. Bolaylı. 174 kibarlık rüya saçlar bulan. Biz mi kaptık? Vay vay vay vay. İsil yumruslu kızıkçı rüya saçlar. Tıcılık mı? Tıcılık mı? Tıcılık mı? Mamı tıcılık. Başka gep yok. Akval soray digen yedim. Gep onla 100% oğra.
0: Ey rahmat rahmat. Tılsım oy kilanlı kilanlı yokur yutanla yokur. Oy yokur.
1: Orunumuzda yutkimen o.
0: Kolay bir zaman bu kitimiz. Mayak utan depe.
1: Kaşkaya'da ayrıdırımdan çıkıştaki merhaba. Orunumuzda yutkimen o. Kolay bir zaman bu kitimiz. Mayak utan depe. Kaşkaya'da ayrıdırımdan çıkıştaki merhaba yoldan Kerem Bakı beriştiki yol bölgede maşırla köp azırak tosuş bağdaydı. Rahmat.
0: Şuna oğla Meltkar Üşengil yakışım sile. İtibak yolu 13. başlangıçtan Çoğunbazağa maşına Menişte maşına köp karşı yönlü şehir aldı. Ravan diken uçurdu uzaylı uşan. Evet bu.
1: Rahmat.
0: Kaşkaya'da aerodromdan çıkıştaki merhaba yoldan Kerem Bakı beriştiki yol bölgede maşırla köp azırak tosuş bağdaydı. Diken uçurdu. Bahadır da mam Bahadır'ın
1: Bahadır, apısı evet bu. Mom depti o mom.
0: Mom diye Bahadır'ın apısı diken gibi.
1: Oya mom diken apısı diken gibi
0: bulundu. Mom diken apısı
1: diken gibi. Bura mom diken de kara bir sekizdek bir nasıttı. Yak mom.
0: Mom mom.
1: Mom çaynaydıgan. İsim
0: ne? İsim geldi ya mom.
1: Bahadır mom diken de sekiz bu. Aynı vakta sekiz tapanma kaktıra. Çişin tazlayışı tazlayı da kara bir nesi olattı. İsim anladı mı? Ayrında gacaptırıp çaynısa şunun da pay sekizdek olattı.
0: Mom dep.
1: Şu mom diken ben siz mom depsiz ben mom deple okudum bunu. Nur.
2: Yaşımsızlar bir yüz tört ki yeri
1: yaşımsızlar. Bir yüz yedi tört.
2: Kestem ay özün geydin. Zaten köyü küçüktü. Fata bazar şuduğun ye. Bek tık okmaşım. Buldu.
0: Mağul buldu rahmet. Yakan tötün cesinin oldudun. Garip taraf karab meneşti maşallah bek köp. Riyasetçiler bilen yüz duran köyüşeyi de bırakıl cüret kılamadım deydi oma badam taksi.
1: Vay köyüşün. Tazımı tatın çakbal iken de bu. Ruşengül, hem de sizin senet mektabına aldığı körüştüm. Siz mi radyo davasınız çıkıvadır o dedi Adel. Ruşengül, kuyun diken bu şu Ruşengül. Kuyun da koymuş biz adet.
0: Vın, yukarı gitti bir yerde paydı. Yen vın, şimdi kilit kaldı bir yerde.
1: Vurdum da la şu. Dehşet tiz. Ru depo kıcı liftim şu.
0: Kuyun deydiğen şunlar bir hakimim var. Ben utkam depo koyuyorum.
1: Kumulcu kuyun ay deydi.
0: Kuyun ay. Ne var? Ekşi yukarımız kuyun gang deydi.
1: Kuyun gang deydi. Ay birden de karansızlan körüşüp açadı. Siz oy hoş da boğuş varlık.
0: Ayak maya kara boğuş közünüz bir yumup iç boğuş yok men.
1: Ha şuna körüşke baktıra közünüzü çim çıklatma görüşünüz gerek. Asiye Nurluk baş. Ruşengül ay Nurluk baş Ruşengül düşmeydi bu. Buldu makul.
0: Nurluk baş dep sizni Nurluk baş degindikken de özü içe.
1: Peşini koymapdı şu. Nurluk baş Ruşengül dep koyupdı.
0: Şuna ona mağul. Nim degen gap bu? Kanji Lumi.
1: Da baza fangshang degen oxshaydi.
0: Da
1: baza fangshang. Da baza fangshang
0: tosib ketdi. Da baza fangshang. İttifaq yo'li demak chiqishmasiz. Ma'qul.
1: Shiyiga opamni ipmangan to'yi bor ekan. Yangi Attirgul restoranida edi. Eniq o'rni bildiganlar bo'lsa tappasang o'tgan. Yangi Attirgul restorani?
0: Shiyining ichida Attirgul restoran bormi?
1: Yok ay.
0: Siz bizden sorsanız biz sizden sorayımız da.
1: Attirgul restoran adette sen şansı buludu. Hem de yeni Attirgul restoran tazı bilip gitmedik ki mi?
0: Ma bir yanca anın içi de bir restoran var hem de toyu kapırmen deyseniz. Lekin o laleli mi de bir nime?
1: Yok bir yanca anın içi de Attirgul emez.
0: Başkan diye onu oldu. Şeyin o içi de Attirgul var mı ya?
1: Hata apırıp koymadı mı? Deski o kanı.
0: Ay şeyin o aşı tarafta Attirgul restoranı bağcı mı?
1: Ben okumadım. Bol de.
0: Yeniden bir spitay diyen bir sıbat de.
1: Ondan sonra anlı uçula bir cevap versin.
0: Ay yeniden bir sorap apırıp koyuncu mu?
1: Kaplan!
2: Atay aşı durmadım ben yok. Kızıra merkeğe nokar indi. Şima sende yanımı şu yanı polisansı. Ma say yolu karakman da yenmişe bir dünya tutak gene.
1: Makul. Valla bugün hep de akır ya. Arkası yol bileklerindeki tosup gitiş inek şuna İdiyacatı tayarlık kılı bırak yolu çıkarsınlar.
0: Doğru. Cisenlin Lianhu Gaussu'dan kütün taraf Şihanzı'ki yollar avan. Eti nerede cübü okuldu da plauta sorup diken siz?
1: Eti sel turup sorayla biz avu. Riyasetçilerimizden telefonu olunup kalsa. Eti ki cübü okaya da şunun karta cevap verirli. Cümo. İşte bakayım 10. başlangıçtın Çoğunbazağa, Menişte, Maşini köp, Depp oldunuz ya şunda olsun yeni var kıdımda.
0: Şiyonun Norku Pazarı'nın yanı da bağdaydı cümle.
1: Ondan sonra Şiyonun işi kırıplı çok kıranla. Şey apınız konteyada, konteyada içip koyun oturup da eter apınız karapın ha. Getiren.
2: Yaşımcılar,
1: 6. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü,
2: 5. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü, 5. mesulü, 5.
1: İttifak öyle ya. Buldu rahmet.
0: Şimfu deydi Mevlut Cemil'e işlisiniz.

0: Muzun kıymeti neçes yokurlap kalan da kesip
1: Vay
0: otamsın. Ben
1: yakay.
0: şunu da his kıldım dedi çünkü.
1: Kim bile işlese
0: Muş keşke program
1: Röşengül
0: işlegenden ya gel kılıçlarım, yığınışlarım özgürek ip vardı.
1: ya Röşengül kim bile işlese özünün kıymetiyle muamele kılalı. Hem özünün kıymetini his kılalı.
0: Sınız.
1: Onda demen o.
0: Hoş buldum
1: Onda
0: sen.
1: atırsanız Röşengül. Nima hoşarcan ben ras bozak kağım. Bu işkisinin şu kıl riyasetçilik üslubu mu? Bu bir kıl haslık, bu bir kıl üslubu.
0: Nurgullah kok gidi dike dike. Bu
1: Evet,
0: işkisi
1: kok
0: çoşlu şikitem
1: dike.
0: kaça uruş gitti edip çılık. O şimdi ayaktan bayağı bir iki
1: Ameliyatta
0: yukarıla bakayım.
1: programda düşken diken uyuşurcanın adını yordu. Korku da uyuşurcan. çak çak çak çak cimo. Püşen kız programda açtı diş. Zırak yüz yerine dep diken o iş hani yelinip yalırıp
0: gitti. Yalırıp çaylan demlep ekırıp bağlı ya aslında kıştı da şimdi.
1: Sonra bunu bir ıslıp dep karısanlar buldu cimo.
0: Halık yolu körükünün üstte konuşulun işte maşallah köp diye uçurunu Abdu efendim evet. Cuma rahmet sizge.
1: Vay Yinşan Şincan'ım ettirgül ba dep doğru Yinşan Şincan'ım ettirgül. Lekin toy kılmaydı.
0: Toy kılmaydı o yada. Ay şuyun açır yiyen ettirgül restoranı baki.
1: Buldu öz halı sizden uçurunuzu Ruşen gelemez men koyu ite ya öz halı.
2: Yinşan Şincan'ım bir ettirgül ba. Ettirgül şeyta omriydi.
1: Makul buldu lekin ayadı toyga dep etmeyin abdu.
0: Altı dek maşını baken ciddi gaz kaçlaşı orunda dedi. Altı yedi dek maşını baken dedi ciddi dek gaz kaçlaşı orunda. Huang Şenci yolladı maşını köp dedi tavciye rahmet.
1: Yeni avat yolu Şinhua yolu Kırapmanga yolu iş tosulup getirdim öldük ya dedi. Bu vakti tosuluşu inekte.
0: Halık yolu görükünün üstü sağ yolu karsam canıptın şimalga, şimaldın canıpkı koş yolu işte bek tosulup getirdi dedi. Abdüsalam canından uçuyorken bu
1: he. Ömercan Bizekçi.
2: Taş yinkeyinde, baş yinkeyinde. Yardım fikri birisi.
1: Buldu buldu rahmet. Hemenlerinin bu sualga doğru cevap verginin laga köptün köp rahmet eğitimi.
0: Sizlerin de bir işinle bilen bizim bir blog olduk bana. Rahmet.
3: Yalnız kirdim ben. Yeninde sen yok.
1: Anla batkın anla.
0: Keşlik yollarımızda biz.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Öz kaderdek anlıkçılığına devamlıktır diye yolu çöre ben sana boludu.
1: Ben Şican yerine aldığın köyürük çıkış yönelişi var. Kualıklan koy köyürük ya. Aşıya da maşallah bek köpteydi.
0: Yolun insanından aldıydı sakın.
1: Andın bak galibiyet yolu Adıl Soğuz Sarayı'nın aldığın Şincan daşıyonu aldığı için yolda koyuş yönelişi travan kendiydi maşı şükürüm.
0: Üye yaşlı. Kendi
1: kendinden aşında uçur bir yeri bu bala.
0: Özhal.
2: Bak hayırlı koşunu tatlıdılar internet yapalım. Onu müsteymar canlı şu bağdırmışı. Konsen ne olduğunu geldim. Şimal kara gitarım koşunu tatlıdılar internet yapalım.
0: Canıptın şimalga karab manga yönlüştü. Şimdi ama balda.
1: Onda ma sevi karşı alımız için salamlarınızı kabul kılan bulduk. Dabazanın aldığının oltun bulak taraf karab menişte maşallah köpken deydu gengu balan.
0: Mağabal.
1: Sizgibi köp rahmet.
0: Nur.
3: Her bir de bakı körüp nasıl dabaza karab manga yönlüşüme tutar.
0: Mağabal paydınmaylı.
1: Şuna ola şiysen garbi yolu yollara van. Şireli aşı. Biraz ağzınızı yumun.
0: Veli.
4: Şunuqa nalgu, paça dünganın aldıdı, müşoşuma karak mangayın yüzyılda satıştı.
0: Şunuqa nalgu, valla ya. Bu kalçam.
5: Nalgakar, kendine dakika dakika balonla yakışma yolu sürdürsem. Nalga bir yolu görüp, yine çıktı. Ve altı yolu karak mangan yönünü şıkkı tutup gitti ya, maşına bekliyordu.
0: Bu ağzı
1: rısı. Beşinci görük mangan yönünü şıkkı tutup gitti, bekliyordu tutup mu bana? Ey, evet, tipi.
0: Maşı, ravan digen yollarını bek. Az anlattınız ya.
1: Asıl sen yolladı maşını köp. Belki bugün hep de akırı uğandıkken hili bir vakitçe devamlı işi mümkün bir kıl bu tosuluş ya.
0: Kaşkar mutyallım çırağdım maşını cık dikkat kıkmenle isam kan bağımı dep. Vey men ba.
1: Bağ o isam kan.
0: Ama bugün ma yolla yaman tosulup gitipti ki.
1: Hı hı.
0: Sonra bek arlaşmayı utladım.
1: Hı.
0: Hazır ma ağamçam kıskırap gitipti ki. Şu ağamçını toku atma vey.
1: Samka ma yolu çorularını köprek anlayalım ha yolla bek tosup gitti tom acayette ba anlı uçular köprek mulazimette bulunlar da bizde.
0: Ve şu emes mu? Bir de yumur depegen bile ma yanıla ma yol uçurunun kıymetçilik kıymeti bombaydı kendi. Şuna yol uçurunu köprek birinle bek tosup gitken vaktinle de ma oturgu çıkayı kanda dedim.
1: Buldu. Ondan sonra şu anlı uçlarımız sayalımda bir tosulup içiler püşüp kalan vakti yumurla ölen. İsam kam diyen teklif kısak buludu o ya.
0: Sende akılaylı, sende akılaylı. Çıkına akı ağılı geldim dedim. İn ne akı ağılı geldi kızım ne?
1: Bir kodu kızıkına. Çıkına da bir şey lavat kodem ne?
0: Rahmet, rahmet. Ben bir kere eşek bağımayım acaba.
1: Eşek bağımam siz?
0: Ya bağım ben bağırma. Bağımma. Bir gün diken hep ahır yüz kakıl olan.
1: Ağızdan çıkıcı oğa ağırlık darantırdığın gibi.
0: Oh, bağımsam. Bağımayım etsem üydükle. Yey de.
1: O da ketti de peş. Taz kubul kılanmayı. Ne buldu bir eş buldu mu da sonra gitti de.
0: Ebe ağınızdan tayini mi yok ki sizden?
1: Ekşti her tün ağırlık uydu oturam deyip de pe. Buna ağızkanı ekşi oğul oldu de peşine de gitti deyip.
0: Bugün hem de Mırgın dostlarımızın hem de hep de ağırlık hep aliyatlarını uğurlaştırgan buluşu mümkün. Kanallık basın balda. Baldır kaytanla acıma yolda uçuruşkanmaydı.
1: Uçuruşkasını salam kıpıydı da akıcım.
0: Şundak.
1: Şuna ola Huangshan koçisi Hayhun Gojiyinin olduğu maşallah köptüğün uçuruna şakırcan eve atıp durak mesizge acıma.
0: Ma avazlı kuçuruladın ma hed kuçurulanı ben sana bekliyiz çıkıdı. Eğer avazlı kuçuru birime sana balla. Kıska kıska kıska ben sana bekliyiz çıkıdı.
1: Yığınçak yığınçak.
0: Yığınçak ben sana dostlarımız mı olup paydalanıp kaldı şunda mı?
1: Şunda oldu.
0: Ya lauta bayam anlamadınız mı? Devlet yılı 30. liniyesi, Lenyungan korkası yukarı sıra tıktaş yoluye, köytünden Şeyhanzı Karapmanga yönüsü, Ravan dedin ya, Rüşengül yetküz diye. Evet, kayadır cıbı odunuz, bizden reyasetçilerimizden telefonu ulanganda onun kendinden cevap vereyle duduk, lauta.
1: Hmm.
0: Lauta.
1: Lautan belki tez diyorsanız mı bulmayı da
0: düşünmedim. Şu lauta da var tamam bu.
1: Dostlaptım ben belki dikkat kılmayı da çakırıyı veriptim de ha, lautanı uçuyorum hep. Şuna lan.
0: Bu balım hem de.
1: Көңілі кекет мүсіне.
0: Әмдінім қалай, а?
1: Төртінші дүканның ендік елда, төртес дүканы, төртес дүканның ендік елда, Лушан көтісі, беніз төртес дүканның ендік елда, машылла, вәші көптейді, Шакыржанның үшіркен мағы, а?
0: Мұшан көпсі болды. Нұрмәмәт жан.
6: Жақсы бір жетіп мағы,
1: Маңғыл болды.
0: Чарчап қапсыз, ә, Нұрым Әмметжан.
1: Қосақ іч қалды мұ неме? Чүшті тамақ яқшы емеген мұ? Лушенко өтсіғы маңған елінішті бір ел лықлы машина дейді. Шакіржан, шынында ұмдан ба язым, үшчір бір атыды жүмі. Шакіржанның іч басы яқшы бүгін.
0: Оның сұр қатырымы тоғырадың ама.
1: Программ башылып ма Шакіржан әмді мақташқа әрзейді, шында яқшы.
0: Көз оңыз үші батыр ұшчырлыға.
1: Рыс ма ұшчырлашына ұмдан.
0: Мұкапатла.
1: Көзіміз шилік де.
0: Мұкапатлыңыз
1: келіп. Алай дейқтімізіні татты Шакіржан бүгін ұшчырлары білен, ішпадысы білен.
0: Ақырғы шықарап бақайлы. Тұрғынжан.
1: Чимашан тарапынан миңла амалла.
0: Болды, болды. Рахмат. Сәл сүзікірек бәген болсаңла пұшырынан тәкігіміз олады. Рахмат жұма.
1: Сәуі дейді Аргон Құйжашыдай тарапты машалла бәк чықкен пұшыр беріпті,
0: ә? Әма сейсі мен әмәс Исамкам нағылы кепті. Исамка шықыритің әмсә деп. Ө, нәгі пірдіке? Я, мә, онда құрық жөгілігім жоқ. Аң яқсы, сіләнің қышыңлады оттағыным яқшы меке балдырым.
1: Шында олыды.
0: Тоғыра?
1: Оның ұстай мәлдкам мәлін таңманы деке ма, Исамкам. Чуаш, мәлд бамыған ек, мән бамаймен деп, Исамкам өткенді бір нәй чық кеттім ма, бейліқ егілі барайды десек, ұнмы де.
0: Ве, шо әмәс ма?
1: Мәлд бамыз бамаймен деп.
0: Мау, кәшлері, мәлд менің алдымды мені пәсе, елім еуру қолы деде, ве. Шоңа аң яқсы сейсе кетей бір аңын яқсы. Исамкам шықмайды қан болды. Қайт.
1: Қайт дегенде, кә. Ай, Құндыз, Құндыз айадам өкшер еліп тұғым. Мейрен шау үшінің олды қойшы өлініш тосылып тұрып қалды меші әді.
0: Тосылыпты, тосылыпты. Балдыр іштін түшіп тосылыпты. Тосылыды деп демедім мұа.
1: Әй, енді бір сайт отыр етіп маңған болсаңыз, ә?
0: Мейран ұлтырақ райын алды тосылыпты ма?
1: Ә, Мейран ұлтырақ райын алды тосылып тұрған. Меніп кесім кетідіған ел жұмыр үші ел ғым машинайдап.
0: Менің шпадам яқшы деп, Айқындыз шпадыңыз яқшы үшін үшін балдыр іштін шүш мүкапаты бәдіқсіз,
1: ә? Ә, түбіркен дәмеліш мүкапатының қош етіңі?
0: Омы ба, ә, түбіркен дәмеліш мүкапаты.
1: Түбіркен дәмеліш бәді, Құнзайдыңыз.
0: Ә, шоңа мүкапатырыңыз жықшы ма?
1: Мау Ишуянның алдыды мау Лиушен елі тарап қарап маңған еліш елі араған дейді. Абдул Тайғанның ұқшы орай. Рахмет сізге.
0: Абдул Тайғанды сілі күлген келді. Хунгуан шән жинчу әтараплар ұқшыман бұл бұл нәді тосылып тұрдық дейді Әли Жан. Тұрғылы қейлі өпті мұна.
1: Бұл жының ел қайвері Жану Бәхметжан елі машылай көп тосылыш ба дейді ұма. Ақ кеп дә.
0: Ака үш тал чечіңіз көзіңізге түшіп апты пүлі етіңі деп. Ана болды ма?
1: Раз мәліткама чашларын пүвіләп білам ма? Тармайды пүвіләп, пүвіләп білам ма? Шалы кейіні қылып.
0: Нұри.
6: Дәріңіз, етті дүкет, ел қайры ма, алтай жауджа, қош еліш машин кеп, лекен асас тәртір алан кен, ә?
0: Ма қолақ ма.
1: Рахмет, Абдықағаржан Құйжан елері шымалдың жану құмашылла көп әмма тосу шу, қызыл чырақ несап қамығанда деп құшыр беріп тұр. Рахмет сізге.
0: Болды, достарымыз.
1: Зиян қу ұттыр ел елі араван дейді таучи. Рахмет сізге.
0: Бүген достарымыздың ішпадыз бәк яқшы. Рөшенгіл.
1: Рыс.
0: Әмді әтті үгін шәмбе, екшәмбе дәмеліш оп қалды. Дәмеліш күлірі өрімчінің аварайы қандақ болуды бір еткізі тәйлі ма?
1: Болды, шына қылайлы, аңылғы ұшылан бәк қызық оты дәк жан.
0: Бүгін кечіні әткеніңізге че өрімчіде ава бұлытлық температура 22-29 селсия градусқыша.
1: Шының олан әт кечідің мүшайының 26 күні күндізгіче, ава бұлытлық 23-30 селсия градусқыша.
0: Ені болды ке?
1: Болуды, яқшы салқын.
0: 7 айының 26 күні кечідің 27 күні күндізгіче, ава бұлытлық температура 23-31 селсия градусқыша. Қансардан бұлақ бой. Әмде Рөшенгел, яны бір ұшырын еткізейлі. 31-ші сылағычы болған арылықта балла майнылық қачылы ұланла, жұма. Майнылық қачылы ұланла. Әң еңі май басы ұшыры. Өз ағызыңызла еткізіңі.
1: Мында олы декен, еңі бір нөметлік май басы 7-ші айна 31-ші күні саат 24-ті таңшылы декен де. Мөлтерінші әр тонны май бағасы 640 юан өсі деке.
0: Қанча?
1: 640 юан.
0: Қанда ол деке?
1: Өсі деке.
0: Ә.
1: Бұл мөлтерінші өсішін ұспыты бойынша айтқанда, бензин, сальяркының әр литрінің бағасы 4-9 пунден 5-8 пунға жөрілейді екен дейді ғой.
0: Мына. Деміңіз ішіңіз ұшып кетті ма? Өйдікілеріңізге дәрхал хабар қылын.
1: Әйміш. Машиналар мында суқачылап маңдыған бір техникалар ижат қылынған болса,
0: ә? Түшке вақты түште шоңы деп қойдық аңылғы шылса, 7-ші айның 31-ші күні сағат 24-ті таңшылды, 8-ші айның 1-ші күні кіші болғарлықта, 31-ші күні бұрын аптыма бұланлағалықырақ май қачылы білішіне.
1: Muş ayının 31-ci günü idi mi? 31-ci gündə içində bir özgürüş buldu ki, dostlar.
0: Tosulub durğanlar çıxıqan, Vusovimi tosulub durubdun için, nədə tosulub durğanı onları bir dəvətkən bu sağına anlıqsızlar, başqa dostlarımız paydalanıb qalsa, şimdi ama. Qaplan, ahir bir gün Qunzay tosaq yolda menib de, Qunzay bir tosulub durub baxsa, təsir atqanda bulduğam, deyip. Vık görən məsələ, biz mi tosulub durğan? Qara, Anwar Nasiri mi, Qunzay'nın tosulub qalın, əcəb yaxşıbdı, biz tosulub qalsaq, bəxə hoşub getirdi, deyip. Dekan am xoş olğan bolmığını uqmayımız ke.
1: Yaqı xoş olğan. Onda
0: ham xoş bolmığan boğ idi ya
1: xoş ketdi. Bir asna onda bir jil olğan işlərini köz Qunzaydan bax xoşu ketmaydı qıllı qalbi yumşaq.
0: Ha babta agar burun xoşub ketgan bolsa bunundiki xoş olmaydı. Sizlərin halanlarga yetibdi ana va nazir.
1: Tianjin nalıda maşınlar bir qadar köp degen uçurna nur taksi avatıbdı juma andan yeni bazar yolu da maşınlar jiq diqqat qılmasla kayfiyatlar şaş isamka dep masıdıqcan.
7: Vey belen bopdı. Keyfiyatınla şaş bulsa, biz bunun da nâit hoşal bulumuz diye. Şu an mesela bizim hoşalımız.
0: Uzun yolluk yolu uçtuş icazat namısı yeniden eliş için net yaştın net yaş kişi bulduk onu da. Biz 20 yaştın işçiniz gerek. Anın kendin o prağınızını ilip, bir bir prağı özgertip, onun kendin o bir prağı özgertip için 26 yaşlı atrapı da. Bolu da 60 yaş kişi boğanlarlıq. 60 yaşdan keyin yana alanmaysız cuma anlıq uçumuz. Siz 20 yaşdan keyin asınız boldu. 60 yaşda özlügidin ama o ticaret karakterlik abdumma bollan aydaşken vaxta ruhsat kınmaydı. Balam da.
1: Hong Kong şan tərəflə bək tosulub getdi deyə uçurunu toru taksi Rozcan əvətibdi. Cuma sayılı Hong Kong tərəfdə şaşımırdı maşınlar köp sürət 10 min vatımız qarşı tərəf bizdən itikirək deydi. Gülmirə qızına uçuruyor bu. Rəhmət sizgə. Andan Abdul Dayğan Məlutka ismini bir özgərtdiyiniz özünüz bilib la deydi.
0: Onda olsun, emi özgürtü etme, ana yoksa özünüzden bulmuşsun ama bunun da mı galetisini özgürtü koyma?
1: Doktorun o yolda şeyde bazı yoktu. Ayağlı doktor kendi.
0: Sadam o, Gülay.
8: Sağlam belu, şimdi canlılıp getirdi, niyet oğlu niye
1: var?
0: Ay. Davan belu, davan canobeli, davan nallu, davan belu la. Bir gün böyle fıçır körü kaldım. Tokuzuncu ayının, otuzuncu gündüm burun. Tianşar ayındaki 29 yolunu özgertiş kuruluş kılını etmemez mi? Hemde tosulup turvatkan amma ve şu tarafta o turvatkalla mağabey kesip isteyeli kızı kliniyesi ki bu ahvalını malum kıptı. Hani münasifetlik orla buna cevap veripti ki. Hani bir kısım mesela kohunu turbulan almıştırış diyen okşaş nurgun işler bakken şu sürede biraz astıp kaptı. Hazırlıkçı boğanda 11 yolunu özgertip optu kuruluş kılıp. Әмді жәмі 29 ел кәс. Шуңа сүрәтіні тезілтеп, 9 жайның 33 күндің бұрын Тяньшар айны тәвәлігіді ке 29 елінің пүтілі өзгертіш құрылышы тамамланды кәс. Шуңа бұ жәтті әмді сәл яна жапат атып тұрдаған болдық. Лекен Минхуа көтісіне азыр әліқе Karma yatkız kuruluşu pat arını başladı iken, Minhua kötüsü umumuzluk içilip gidiyor iken. Ben iyi geldiğin uçurunu silahı yatkızıp koydum. Cuma anı olsun. Azıraq tırın tırın anlap koyayım da.
9: Yettinci ayının 30. günü, 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ tarafının bir derecelik Bayraktar Avtomobil Körgezmesi'de 60'dan artık dağınlık marka, 800'den artık avtomobil tipi nakh meydanı cem oldu.
10: Avtomobil setib alganda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzmisi kelin.
11: ۱۵-۰۹ شیو شنچون یورشلیک سوت از دوشنی وپادارلیق گرسیتیب خوشلاب اورن فعالیت باشلاندی. اوزونیزگه بیر یورش، آتا آنیزگه بیر یورش اورناسانیز، سوزگیچ اوزگینی حقسیز آلماشتیریب بیریشدن اوزونیز 3 ییل، آتا آنیز 5 ییل بهرمان بولیدی. آتا آنیز 80 یاشدن آشقان بولسا، اومرلیک بهرمان بولیدی. 30 گون حقسیز سناپ شیلدسیز. یاریسا آیدا 199 یوندن تولیسونیز بولدی. آقل سودان، چاشپورتوش، میکرو بیسیملی قازان خوشلاب سوغات قیلیندی. آتا آنیزنی یاخشی سو ایچیش ایمکانیتیگه ایگه قالیق ئەڭ چوڭ وپادارلیق. فقط 15 سامبا. آلاقلیش تلفون نمبری 400-700-29-39 400 700 29 39
12: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
13: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
12: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
13: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
12: Biz manımışındak tohtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
13: 107'de tört katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
12: 107'de tört katnaş sennet radyosu.
7: Yollarınızda biz hemra programımız.
9: Qadirlik anglovchilar programmamızda davomlashtirib atamiz. Undan qolsa avtomobil klubi faoliyatimizda sizlarga kuchlik tavsiya qildirganimiz. Yanila bir qitim quyib yiqishingizga arziydigan, nomi quloqdan quloqqa yetgan, pulingizni tejaydigan Isil Abdul.
1: Mullidirin Abdulri.
9: Mana bir quyib yiqishni orzu qilayotganlar, quyib yiqqanlar avtomobillarning o'z so'zlaydi, joy-joylarda setish o'rinlari bor. Haqiqatan Isil Abdul. Telefon nomeri 13 59 75 75.
1: Undan boshqa qadrli do'stlar, eng Isil tamni izlash faoliyatimizga qatnashqani Sartam Kroran uygurlari.
9: Shunda.
1: Ishdan tushdinglar, ardinglar Sartamga kirib, mana bir uygurlardan ichadigan bo'lsanglar, ajoyib ardiqlarni chiqurdi. Ondan Sertem kırınla yanı neyimi karab dursunlar. Kırınla.
9: Nuyurum yendim ha. Hakiki isiltem. Hakiki özgürmez temin işmekçe sana. Sertem kırıran kalı göçü kırın hansa bir anla. Çoğunla napa sana buldu. Ballan napa sana buldu. Toku göçü ambarik bulgisi. Rucam olur mu diyen acayip bir isim. Ey balla Sertem kırıran. Onda sağlık usanın fışırları karsak yakışımı sizlerden soruyduğun bir gap battı deydi tortaksi Ali. He. Ayrı durum Suidao'dan çıkayıp biraz mangan ikin on trap çoğun avtobus yolu. Sol trap küçük avtomobil yolu aldı da bir çoğu soba. Hmm. Tahtaydı sürat 40 tep bakken. Davhan'ı içip mansak davhan'da mı 40'ken. Lekin sürat asıltıp 40'da mansak ki kendindeki avtomobil laba vurup tıllaydıken. Zade biz neçedi menişimiz gerek. Laba vurup tıllaydıken deginiz. Aşında labala var mı ki? Tıllaydıqa labala. Fıkan Michael deyem de peygam olsa anladı. Eğer de 60'dı bulsa eynek peynekini kötürü yüte yap. Kuntu yoğunu iç yap. 40 olgan bulsa şimdi ama. 40 demeyin. Laba vurgan bile babba up kıladı şimdi ama. Sizki tıllağını da alınıp getirip dire. Meyle van yöçü Ali. Başkala 60'dı bulsa özünün şey. Çünkü eğer de süre tartış aparatı bağımasın. Şunun için eğer 40 diyen bulsa kötürüp ettim. Aynakını kötürüp ettim. Özünüzün yolun işi başı 40'dı. Min. Ne uçuyorsun? Yanında bitip çavuşa uçuyorsun. Şuna mı? Bunun sizce muşundalı meslehet verimiz. Şahsen ben aşı oldum. Mubadı min kıp kalsam 40'dı bana mı? Aynakını kötürüp ettim. Eğer tıllısı baktılar da pişilip koyma kara. Hem de kalkının eğizini tosu bağlı bombaydı. Şuna mı? Bu da çıraylık külüp koysanız bolada. Birinci kıydım külüsüz.

0: قدم كلسس üçüncü قدم خجل بقى له جاج ده تلاقي ده قلا ويا ما أنا جاب اتمي دي كده من قلش ممكن برينش قدم جنا ما
1: دورا
0: شكنش قدم كي جا اختر ويا هجاب بر حق بوغا مامز هجاب يخش كي üçüncü قدم كي جا وقت ده تلاقي ده بوب يعني سيزن شرايعز قرب ترب هاي والله ده demek özünüzden yıkımlık tebessümü arkalık aşı balının mücazını özgertelirsiniz aşı tılla koçulağına
1: hmm.
0: Evet da o bir tıllaydı, iki tıllaydı, üçüncü kıydım ki eğer vakti de hak bir tıllaydı şuna ola hakkımın başında azab verip demen ki könlü gel de boyu da kaldı, bulam da
1: aa, günün bir anlık uçumuz aşında uçur yolladı ama aşkıma şunu özellikle sürkülüp gitip de şuna ola aa o karşı taraf şunu da açacak hep şüptü de bir tıllaydı mı da maşından açık ulan çüse Karşı taraf küllüp çüptü maşından. Çüp o set oldu set oldu. Hapıma o bu digendikleri açık kilip ilk kapartlayı da çüke adam. Ayet bir demde açık yiyen kilip gekılam dedim deydi. Hicilup kaldım üzem de başına deydi.
0: Hatalık ötküzgen adam teşebbüskarlık olan hatalıkını üstü kalsa karşı taraf mı sel pes koyu düşün.
1: Doğru doğru.
0: Sen onda ben kalam dedim de çüse ya da şu amal yok şu ya da sen ben değişik doğru.
1: Hem de o yüz hatalık ötküzüp hatalığın üstü ilalışına üzümü bir ademdeki terbiye köygeliğinden ihbadısken çoğu.
0: Doğru. Aşıdak muamele kılayla onu kusurumuz. Davut Candaydı bugün acep cibu aşmapsa diyenzen kılattım ben de. Ay yelken de bir vası közçümüz var.
1: Aşıdan ayıp koyun aç diyenzen de.
0: Şunun ki tayarlık işleri bile biz bugün cibu açamadık doğru için oncu mu?
1: Yeni kualiyonu aldı da maşallah cıkamazken yollar avanken diyen uçuruna Bekir Efendim evet tuttu cümü rahmetsizge.
0: Zey hungwan shan lu fa shing shigu katnaş hadisi yüz verip de katnaş vakası şu sebepten Abdülmabullah köpeği tuttu. İnsan diyen dostumuz.
1: Kazmen şice yolları yedaydı koma Mihray. Maşallah azrak çakta uçur bir yirip demdi. Ma doğru
0: diyen. Sine amra yolu toslip ket isam kovu deydu. Vey o dem buptu. İsam kamu desanız aşında deydu.
1: Külü yutudu mu İsam kamu yolu toslip ket
0: edilse. O dem buptu da bir İsam kamu neyim bu nazikti. Biz gidesiniz. Ya ay yolla tosu gitti de bana olsa hayat kızmasın.
1: Ben tosu etmesem o yolda çıdıma sıkmayı ultronlar deydi de İsam kam. Şimdi ona bak Hungwang Shan yolda azırak bir sürgülüş vakası buptu. Şu sebepte ma yol tosulup gitti de ma ihsan. Aş inek bir konkret oranı da bir ay Hungwang Shan'dan kayısı yolunuş yolunun kayısı terapi degen de kılıpçı mı da bir inek deyip de ihsan.
0: Bir günü degen dostumuz. Bir günü. Bu ne adı tostup
1: kaldınız? Sayıyolu Ulanbay'dan keyçe deydi.
0: Ama üstü de bak ya Sayıyolu Ulanbay'dan keyken de Gonghui Körük çıkışı yığızı iğır tostup getti. Yandaşlı o lık maşına Sayıyolu üç katar tostup getti. Ben uçurlardan paylanıp hem de başka yollarını almıştır. Benim için imkaniyeti olsa almıştır bana ile.
1: Karımay götürme körükü Garip'ten şarkı, Garbi Şimal yolu çıkışı yığızı maşallah köptüğün yağı uçurunu. Şirali eve atıp duydum mu rahmetsizge?
0: Oy ma bir kısım uçurlar sel vakti ötü git kaldı. Onu uçursa mesela Abdümraylık Mozi'nin karış tarifi de Abdümabullah köp. 6 min top git kaldım uçurlar.
1: Hey ma o anlı uçumuz uçurumda okumaysa ama isminizin okumak sel teski. Hem de bana mı isim koyu olam siz?
0: Mesela kanda isim koyu.
1: O mırakım sen bana isim koyu yaptı.
0: Öbap da.
1: Ya bulmaydı bu biz kanda okuyumuz onu. Biz okusak mı buraya?
0: Amerikam Semba namlık anlıkçımız.
1: Abi sen uzrak iyiydi dostum.
0: Ya ki bazen Amerikam bunda sakın bulmaydı.
1: He şunu olan o sertem doğruluk bir gekıtken sonra çayını üzünüz ayadın tanışıp çay salamsız kanda kız o çayını aşına ekirdiken ekildiken cuma sertemde.
0: Ya camen üç köy birisiz amal yok. Bıptı bıptı eğer meyli deseniz özünüz işi yani. Çünkü ulanın mışında bir karhanın başka şey neymeler var. Meyli aşkanıcı karan Amerikan sen bana Amerika'daki dostumuz. Çayını özünüz ekilirsiniz.
1: Çayını kançılık silip ayadın çay içkemsiz içmemsiz. Salamsız sammamsız
0: çayını. Ögür geldi camensem üşköy bir yerindeydi. Şunda üşköy bir yerisiz biz mi beydik bu? 16 köy pulgu ögür içip çıktım da ben meyli eğer 16 köy kımmet gelseniz 11 köylük öfürle bayat isseniz buldu yetkizip koyumuz bunu.
1: Yetkizip buldu doğru.
0: Göşe yakı süptü alay. Ya ma gibiniz gaya biz kaylamaz. Göşe yakı süptü alay diye akşamaz diye yaga. Eğer de zat kaylamışsınız bir günü başlayıp ekirip işçiye. Sizin için köyüstü koysak buldu. Şu vaxtı renk kendim buldu. Cuma anlı koçumuz ya. Lekin takip şükürüp esek oldu. Ama hem adam şunda kılavatı, camen güç köyde lavatı da, çayını özel kılavatı da. Şimdi bu cihazdan mesela uğurlu kısanız, meyli. O vakti de başka tallaş kısanız tamamen bulundu. Bulam da.
1: Şunu ola Kaşkay'dan yol haberi, Şinfa aldı ki yol koğuş yolunu işte yollardı. Maşallah sel köp, lakin iğrı dostluş yok diye uçuruna Bahadır'ın apısı. Evet, bu. Rehmetsizge. Sabahına uçuruda Davan, Miren'den aldı koğuş yolunu işte dostluk gidip de mi Ölka? Miren'den aldı
0: çünkü. Miren'den aldı şunda bulundu.
1: Miren'den aldı dostluk gidip de. Tauyen yolu yollar avandaydı. Kelgüsüm üçün de isim koyan anlık uçumuz kendimi.
0: Bahadır Mum. Kaşkar'ın yolu.

0: Sorry, şeyin faldır ki koşunuş göllerde baş maşın sel köp.
1: O
0: Lekin tosun şey yok dayı.
1: aksi o.
0: Ondan sonra üzgar tüvesinin ismi bir hıl, kaynı bir hıl.
1: Ondan
0: Vısavi.
2: Muhammed
0: Kayad Muhammed Ekrem'de
2: ne diyeceğim
0: Can canlı yakarı tosluk gettiydi. Kanda kılamız hem de. Rast bugün çöğe herkese yıl belektir bek tosluldu mesela. O John Jonya Nallo birinci orundaki.
1: Nazire ba tosu var
0: Beyhuan
1: kayıllaysa.
0: Gaucalo ikinci orundaki. Huyjan Zhongxin üçüncü orunda. Beyjan Shilo'dan Beyarlo dedi cuma Briyam. Tuancilo beşinci orunda. Yingbinlo altıncı orunda. Davan Beylo'la dokuzuncu orundaki. Bugün hepte ahır oğandı ki tosluş biraz yakır balıydı cuma anlaşla.
1: Şu anda bugün hepte ahire uya bir yer barılgalla köp oluşanlar mümkün toy tükün ya ki omuz çay ya ki bunda bir tukallar yığılışı. Belki zürür bu musa maşın heydmeyi mansanlar mı buludu cüm bir pa toktuğuna yet
0: Şundak.
1: apamay. A barılgan yığınlar da aptı mobil toktuşu orunu bağım yok man bir sürüştür etken dikin bir yığınlar bu mus biraz saat turup gitsile maşın toktanmaya yedi.
0: Bu şey tosluk turbat kallarına bir talepler olsa bir uğurlar pesekselerini hoş kıldığına bir
1: Arız,
0: işler oğandı.
1: Biz kılalıgdaki talepler olsa hem de manda pul et bir yığınlar, anda akıt yığınlar manda bu anda talep
0: Çünkü lan toslup turga vakti de devamlı yolu çıranlığınla var mı? Ya ki mesela insan nakşkiyle anlığınla.
1: Ya ki manda bir yumurla
0: anlığınla var mı? Yani dostlarımızdan az zırak bir taleplerin var anla bakaydı mı?
1: Bu da şu nakılayla kendi taleplerinle manda bir ken kuşa da tatınmay. Korunmay bir otur koyup yıkınla kadar. Kanda bir taleplerin otur koyala isleken. Yolu koyan taleplerin var anla bakaydı ha.
0: Ve işin salonumuz XG 1000.

0: Ay tosılıp ama üyde otak Allah'ın talepleri pek iyi kırıp kettim mi kandak?
1: Şunda karak.
0: İsam kamba mı yumursuz da.
1: İsam ka o İsam ka opkit.
0: Esil diye ma ma yoldu tosılıp kaldı hem de pişirilen bir gün kımmam da yumurunun birini anlayalım. Öldü da o işteydim ana. Üyde otur öyle talep kısan ama tosılıp kakalanın köyünün alaylı otumuz biraz.
1: Sizlerin ama esma tosılıp kakalanın azırak bir ağlı ehvanı sorayla diysek ama üyde otak Allah talep otunu otur koyup.
0: İsam kam da yumur anlayalı. İsam kam ba mı? İsam ka yumur anlayalı. Voy co. Mi bu cen çen diye kandak yaptı bu? Bekri.
1: Mi
0: bu cen çen diye kaya bakıydı. Biz kelli yok kelli üyde oturdu ya. Oturdu millete tosılıp kalmadı şimdi ama. Nur anlaydı.
2: Darbiyeli Teşkinfa, Cenab-ı Yıldırım Koçu Yönlüsü Başınkör.
0: Ürümçedik tonillanın amısını süre çakılmış 60 kilometre kuvazardaydı. Şimdi ama anlaydı lan.

0: Ama da mən tazı bunun dikkat kılmadım ha.
1: 60 kuda yeme ürümçülükler asasen 60.
0: Değil mi da?
1: 60 ya.
0: Ha.
1: Miçuen ha? Miçuen demek çok şevimdi.
0: Şimdi akşede miçuen akşede bu kursam miyuc. Miyuc cende. Belki
1: Miyuc cende
0: tüz
1: tuzağı.
0: veren bu uçur
1: Ma itibar mı? Guanghui görgünün üstü tosılıp durup kaptıken közlerine yaş eyleyip yıraklığa karab mı? Şok nakşının birini anlığan bulsak dep. Ma bay taza
0: Olur.
1: şokluğu tekmepti o.
0: Makul sel toxtap duran ama bu fıçırla. Çayan çakar bu suratını evet koysanız karan bu biz bunu gıcık kan karap otasak bu.
1: Üzerine
0: Bir,
1: tipinler diye
0: ya bir
1: gitken
0: katnaş adisiz
1: o.
0: verip dur. Mesela hakikaten hem de Abdümobil'den çak çık etken deriz de. Aşu bir Abdümobil kızıl çırakını besip etip dur. Yeşil çırak'tan kilit atkan bir motosikletten bek vuruluptu. Cuma.
1: Mido çünkü.
0: Dikkatli dikkat kılın la. Yattın canan şikayetim bir boğa işken bu ha.
1: Ha.
0: Yumur siz de birine yüzüm ko. Tosulup gitti işçim sıkılıp gitti para dedi. Kaysi yol tosulup gitti. Tosulgan yolun uçurunu birine havalı.
1: Cula'nı aldı mı? Maşallah bek köpken de tosuluş görüldü yitip de. Cula'nı aldı yolladı.
0: Tosluk.
1: Şucan yolu taraf mı tosuluk yitip de Melitka?
0: Dostluk şimali ile canıttın şimali. Ravan dedi şereli. Akırdı ikisini
1: Hmm.
0: okuma ile buldu. Bayan falan okuşumuzu beğen cevapken ha. İlşit.
2: Yakışımsızlar.
0: Yakışı ya.
2: Tamak yedinler mi?
0: Yak teki.
2: Yakışışlarla.
0: Makul. Buldu.
1: Bu yigit Melitkasız tonumsuz ki. İlşat kündü ettiğinde uçur bir yerin. Ettiğinde bir gün vakit yetti bile uğrundan durdu. Turup kündü futbol meşgul oldu.
0: Yakışı.
1: Andın bizge uçur bir yeri taşında.
0: Bizden programımız başlangan uflaydı ha
1: babala. Mektep gitip o keşti. Mektepte kayıt kildiğe vakti doğurken kaldı o dayım. Aşında. Ettiğinde kün Ben şu beyeceğim vakti yette tutturup aşım futbol meşgul. Yağmur yaksım şu, boğran çıksım şu aşımdan.
0: Yakışıptı. Yakışıptı. Ondan sonra 13 numaralık dentrebiye maikasını kiyip de ya. Buldu buldu rahmet. Ma itibar bek şıkılıp da neymiş ki şıkıldısız değil mi?
1: Guanghui körkü tosulup durup. Ben yıkılattım değil mi? Guanghui körkü tosulup durup kapış onu yıkılattı.
0: Nimde bir şıkılaydı ki? Guanghui körkü tosulup durup Allah şıkılandı ki başında?
1: Ay, öykü vakti birip bulamadım mı? Öydükiler kerkiş tamaklan vakti de itip bulamadım de. Başka davatam di ki okumadım cuman.
0: Guanghui körkü neymiş kıkan sizge şıkılık de? Guanghui körkü de mışıldak içini şık eslimeleriniz kanlıgan boğuydu.
1: Mesela tosulup durup sel ki çıkıp kalsanız bir eşik bulam da.
0: Karabıka
1: beş. Kim buldu de.
0: Beşiğini çıkarıp karabıka Guanghui körkü de hemisi şıklayı tuttum ha. Kaypiyat ağzı yakışlar.
1: Yığılman kız yığılman. İçilip gitte ili gitse uyulla mı?
0: Kazı ben cacı zen cın çan cacı miyü paydu deydim ona Bekir ya yakışı.
1: Hoca mı ne mi? İsamka, İsamka de tolap. Sünni Emre yolu mu koşuyor işte belki tosulup gitti deydi bayi gitti.
0: İsamka mı çok?
1: Oramı da koysan lan mı?
0: Reşen göl. İsamka mı şu kımmıgan işi kımmıgan çoğun?
1: Aşına mı?
0: Hem işini kıp bakkan de. Şuna olan bir gün İsamka mı şu öp giysip sitip atkan vakti. Öp giz asıyor. Bilsin o. Öp giba, şüçeyi var, karan. Elki. Menjin la ba, tokus dolluk la ba, hani ki cigelerini tatıp kıyıp, tazı aç kıvasa bir sikip, İsam kamdan soraydı ki. İsam kamı kanda sattınız da, bir kaçısı beş koy. Ben bir kaçı ala. Degendi ki makul de İsam kam, hem de öpkünün azırak, üçeyin azırak sıyla basa, bir kaçı lık kılıp suyularını koyup basa, İsam kamı öpkisin azırak öpkisin de. Mana. Ha İsam kamı küçük şeyin küçük şeyin azırak de. Ey mana saldım. Ha İsamka çoğun şeydin azıraq çoğun şeydin. Ey bunu mu saldım ne münde kıldıgan dedim. Vay İsamka men cendim men cendim azıraq. Ey toktap tuk ne bunu mu silip atım ya vay vay vay vay. İsamka cigen azıraq cigen azıraq dedim. Ey bunu mu saldım o mana kanda ne mi ama o. İsamka İsamka öpkeden öpkeden azıraq dedim ki. Ey. Bu çinige özen bilen arudun başka eminesin saldım ayı bak. Bu bir şey.
1: Yanı bağ mı?
0: İsam kan bir gün taz tamak yavaşsa, oldu kılı bir adam kırıp oturdu kendi. İsam akın ka, ne buldu? Bir yumur dep besildim. Ben tamak yavadım ya, konuda diken. Vay İsam akın ka, ben öz gözüm bile görüp, yaman hoşup gettim sılma. Bir yumurlardım birini dep besle. Ben hayatımda yamancık yumur diken de, kayısı yumurun deyse. Vay elik bir aşkanı çırıp la. Bir taksi lagman buyurtup la. Şunda oğlu lagmanını çokuğu asla bir tal çivin çıkıp ki. Mulazım için çakırıp gelip. Mavu lagmanın çivin çıkıp kaldı dep la. Şunu ula mulazım için körüp şunç tiyer basam yeni bağımı kedi ge yumurun dep basın asıysam kım. Ve mınayı ve bunun vayetil deydiğe yeri kaldı o diye.

0: Boldum ha. Boldum mu balla? Bol diye hem de yumur ama fıçıranla ilde utanla çoğu anlığı sırmaz.
1: Bir vakit ilan.
0: Estağfurullah.
2: Yettinci ayda Hongqing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yasa Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
3: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tülük, qo'lchiroq, pishtek, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
4: Yo'lda avtomobil haydab ketayotgan Şehir taraqqiyatıdaki her bir özgürüşlerini baştan keçirip atkan. Katnaş çırığı aldıdı saklap durgan vaktinizde 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun yıkımlık avazla bilen sizge her vakit emre boludukallığını unutup kanma. Katnaş Sanat Radyosu. Yollarınızda biz hamra programmasi.
1: Hoşçakalın sahabelik dostlar. Keşlik yıllarınızı biz hamra programımızı anlatsınlar. Onda ıslahımlık yaktırıp anlatıp yolu uçurları ve sanlığa bulduk. Katmayı sanlığa buludu. Manım için de kızgınlık bilen birbirimizi hamra bulup yollarımızı, seferlerimizle devam kılımız.
0: Şunda kadirlik anlatıcılar Abdülmobil Kulübü faaliyetimizde devamlılık silahı tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulağa yetken pulağınızı ticaydıgan Esil Abdül Molligir'in Abdülleri. Şembe ekşen bop kaldı. Abdül Almaş Turuş. Vaktanla kep kalmasa hiç ilgilenmeyin. Molli girin Abdullah'ını almıştırığa işlerce mi? Çaylardı ki seçiş oranlarına ihtiyacınla bulsa ya ki soruyduğun suallarına bulsa 13, 5 tane 9, 75, 75 önde de veşenlik eti vasanla buldu.
1: Onun da başka mı şu Esil temin izdeki etik ha?
0: Doğru.
1: Hem de Abdülmobil Kulübü.
0: Abdülmobil Kulübü hazır dep olduk.
1: Esil temin geldik
0: ha? He.
1: Esil temin izleş faaliyetimizin katlaşan oran mı şu? Sertem kruren uygurları. Sertem kruren uygurları normalde cay caylığa da hazır. İçilik etti mi şu?
0: Doğru.
1: Ürümçüde üçü orundu bak. Sonra ama sırtlardın ki anlı uçlarımız bulsa ya ki umursam şey etki anlı uçlar bulsa onlar sertem kuru oran uygurlarına kadem deşirip kagaysıla uygurun umu 5-6 kıl turu ba
0: doğru
1: onun başka rucamı olur ba cavma cimiyeler ba valla yaktırıp yedikak hem bağı toku paçkı yedikendek tamakları ba hakikaten okşaydı iğzınladı bir kağıdık bir temle ba
0: şunda anlı uçlarsa mevul teka uçur besem okumadığını özep elicen köyme yaptık şuna bunlar özem kip tutdum bana maşincik kendiydi şarkı aylanmadın çok bazağa daha bazağa çüşü kızda Abdülmobil'la kepke rahmet Alican özünüz sorup özünüz tosulup özünüz fikir belki kızdan hoş bulduk yollarınız tezerek geçirip gelsin cuma
1: Kaşkaş İncen şehircisinden şehirçi karap manganda maşallahcık yollar avanda gel uçuruna Eykü 618 eve tuttu cuma rahmet sizge
0: Kanas Gülü Cenobi yollar avandaydı Şakırcan
1: Longchenge Sucu yol tarafı karap manganda maşallah intayın köptü gel uçuruna Tor Taksi Rozcan eve tuttu rahmet sizge
0: Onda asa dostlarımızın uçurulurdun Mehmet.
5: Selamlar, yekendik yolları yalan.
0: Makul.
5: Yekendik Dadivaz'ın yolları yalan.
0: Makul, makul, rahmet. Oh,
1: Dream uçur yolu yaptı, Cucan yolu, Yenavat yolu, Karapmanga yolu, işte Sağ yolu, Canıptın Şimalga, Cucan yolu köyürkeden başlayıp, Guankuy köyürkeye tostuş eğirken de uçur bir yerip tuğumuna.
0: İlham.
1: Rahmet sizge.
0: Altın kümüş yolu, Halık yolu, Karapmanga yolu, işte maşini köp tostuş ba. İsamka nakşit bir anada cim ucu çok çok adamımız da kıynamsın.
1: Meltka, İsamka nakşın telef alaydı Allah bakken sizlere.
0: Ba İsamka mı? İsamka mı bir nakşı var?
1: Kays nakşı.
0: Oy dere, dere düre, dere. Apam etti pöre, bizden uyge jüre deydi.

0: Lekin İslam kama çakçakları ile dağın çıkarken, lakin naksın Allah bakmam demem.
1: Lakin birden tükeydi bu naksı. Özü sel yaş çoğun başka əsirəp gitdi. Dere de poğuşa.
0: Oturdu bir iş ki yütül yütüldü dağın da hava sel ünlük çıkıp kese.
1: Yütülgen bir
0: vudul. Dere de bir yütül yütüldü.
1: Vudul doktorhan kirkitirdi.
0: Oksigen kirekden o vakitte. İtibarının nimbo yığılıp ketkenden sebebini hem de uqtu məlik ama Guanghui körge tosılıp gelip yığılıp ketken itibar qan anamını ağılmağan deydi. Tolu süyləb, kəmməmlə deyib içimde sıxıb etdi, şun yığılıp ketdi.
1: İçimde sıxıb etdi digə yerəngil sal eş gitdi. Anlap qaldığan bolsa, itibar xinəm, işlərini sıxıb etdim mi mən?
0: Kelin ayla deyib şun ağıl. Həm çoğlarının aşına bir mijazı var. Bir yeğe mangıç aşında aldıraydı, bir yeğen kaytkıç aşında aldıraydıgan. Bir yeğe bağıç aşında acayip aldırap barıdıgan bir mijazı var çoğlanın. Asas aşında.
1: Şunçu, eğer veyşin anla bolsa, sürat tatip, evet koyun. Doğru ama Ruşengül digende, kegiç aldıraydı, ketkiç tekim aldıraydı. Hem de toslup kağa akvalası da, üzere düşünüş asıl basın bir gün. Spat ile bir yolla koyun. Ya kaynanınız eğer radyo anlayıp atkan bolsa o bek yakışı bulat değil mi? Guanghui körükün üstünde tosluş eğer deyip uçurlarını belgen bolsa kaynanağızın paydalanıp kalanımız yakışı bulat değil. Özüra düşünüş bile muameli kılığına bir anlayıcı mı?
0: Cudin pifadın muşu şisen gavcağı çıkışı maşallah in tanıcık tosluş paydaydı. Uçar tur taksi Niyaz efendim bana.
1: Yakışı mısınız? Nemişçi benim maşından yıldı işki kıtım yıllık tek süreç küçük kaldı. Onda iş yok ki.
0: Bunun iki kıl sebebi bulduk ya Mevlutka. Birisi yakından yakmış katnaş kanunu kılap kılmışlarınız pekçik olsa. Yeni birisi maşında kanunsuz gecan kan. Üzgertken olsanız. Muşunda yapıp kalırdık enci bu.
1: Hani ki iğir katnaş hadis
0: doğru. İğir katnaş hadis sadır kılan bulsanız. Muşunda bir kaç sebeple tüpeyli.
1: Hayır sebep küçüğü de ki ben anlıkçımızın ki. Belki gecan kan tarihi buluşum mümkün. Onda bakan dikin gerçi onu asli keltür verseniz mi? Lekin sizga aynan majburlash tadbirini qo'llanadi.
0: Masalan siz ma ikkinchi qo'l siyitib olgan mashina bo'lsinmi, ashiningmi bir tekshiruvding. Mayotkam degandek ashinda yig'ir bir qatnash vaqasi uchrgan ahvol bormi?
1: Shunda. Yar degan do'stimiz Chimashan yo'lda to'silish boshlandi deb. Yar degan do'stimiz bo'lsa, aja o'zining ism bo'yicha og'am bo'lsangiz bo'lamdi. Chimashan.
0: Qiziq chiqsin deb manda deb kelsiz, men xiligich o'ylandim jumi?
1: Qiziqchilik qilmaylik balla.
0: Bu nim deydigandi deb o'ylanib.
1: Qiziqchilik qildiga ishim bor, qilmaydiga ishim bor. Aja shunga
0: samimiy bu qiziqchi.
1: Samimiy tahlilimiz yo'q. Bo'lamdi. Chimashan yo'lda to'silish boshlandi. Agar bizning yaxshi ko'nglimizni qabul qilsangiz, endi to'silish bo'layotgan ahvolasini sizni kayfiyatingiz toza yaxshi emas. Qiziqchilik qilib yo'ldingiz, lekin samimi təklifimiz hazır atılış boyunca Chimashan deyip alaylı bulam da.
0: Mən ən xubeyli yollar əvan deydim, mən Bəkir əpəndim. İlğar müəllim işqili
1: toxtumay
0: gəqili də. Çoğunlağa kilərindən kitərin teskən digən ilk naqşılar şunda kilidu. Çoğunlağa işini aldıraydı o zadı deyip.
1: Aşında naqşı var mı?
0: Aşında naqşı var mı?
1: Moyta oxum.
0: Mən oxumayım. İlğar müəllim anlap baxdım ki aşına naqşılarını.
1: Yaxşı bir yasetlə şin xuan nəllu nəngun yar fangşan bək tosulub getdi uju qırın. Şin xuan nəllu nəngun yarğın bək tosuluş bulmaydı. Hazır mı tosulubdu buna partikulun bək avçarı?
0: Nəngu beylumi yollar avan deydi Bəkir əpəndim.
1: Yo, muş Bəkir rava yolunu mən vatı da. Qarama başo qeyi bu adigən dostumuz
0: avçarı mı?
1: Məhlutka Ruşan Gülədə Danlıq düm İşte bak yolu, daha bazak manga yolmuş. Lık, lık, lık, lık, lık, lık. Maşinandın şunu ona kandaklığını deydi.
0: Siz mi ayıştı usulüp getirip yığılıp lık lık lık o getmeyen siz çoğlanın ayıştı bir giyip atı. Yığılıp lık lık o getip de bizden atırıp da.
1: Hazır kandaklığımız hem mi yollarda hazır lık lık. Lık lık lık lık çılık bula
0: vatı. Midir midir kımayı turu vatkan yol bileşler bakken bir şey tosulup durup kalan çoğum.
1: Burdun bir tosulma vatkan ademler kim o
0: Bekri.
1: İnsanla? Bekri ulan, üydükle ulan.
0: Mevkan ulan ikimiz.
1: Nöbetçi muharirimiz Katarlıkla biz tosulmadık. Biz işten çüşüp oğandı ki tosulumuz. Hazırca sizler tosuluşunu beş Allah'ın ötküzüp duralım.
0: Biz bu tosuluşunun kanda buladığınlığını bilemiz.
1: Bilemiz.
0: Hazır ki hissiyatlarını belki doluk düşenmişsek mi? Yerim yağdı düşünümüz.
1: Şimdi hakkı.
0: İşçinler sıkılıvatıdı. İşçinler tıtıldavatıdı. Rollar üstünler kevatıdı. Kandadır olduğunlarda durgan başlılarını tıllığınlar kevatıdı. Hapılavatı silah silahını aldırat kallığa mı? Könlünlerde bir narazılıkla ba.
1: Bay yigitin onunla narazılıkla
0: nemisken. Tosmula içi vatıdı.
1: Bir adım bir kağı asla taş bakıdık mağdı kallığa bakken. Dikkat kılıp tezirak mangan bolsanla bopken dostlar. Ey acayip maşin eydeydik Allah'a bakken.
0: Doğru.
1: Bu kaçaydı bay yigit

0: Уш тосулуп калган жолдорду бир аз жол сурап койсо көзүңөрдө дөө көрүнүп атады. Тылгыңлар келип атады. Мен жол бермеймин деп, жол бермей меңип атасыңар. Билимисиңер?
1: Эми мошо автомобилни чыгарып коюп тике. Автомобил чыккандан кийин, адамдардын мижазын техимиз кылдырып кеттик.
0: Кандай дейсиз?
1: Базылар. Өзүнүнки асылды ба халатки мижаз характерин өзгертмей автомобил айдап атты, түшүнөсүңөр?
0: Туура, туура.
1: Şunçilik mijazi yaxşı isil adamla optimobul ağandı ikin bişi de şunçilik astayı dəb qatnaş qaydısı gə anlıq boysunub o axır kəgəndə terikkək
0: zirikkək
1: cahil zirikkək vaqıraydıqan caqıraydıqan özünü besivalanmaydıqan mijaz karakterlərini şəkilləndirib aldı.
0: Toğra, toğra.
1: Əmələt oylab baxsaq buludu da sizləb optimobul aydıqan vaqıtlarımızı biz naiti isil. Hatta bir kısım ayollarını şunçilik mulayim ayollarımı optimobil alğandakin avazını koyup itidigan olmaydigan bolup ketti de.
0: Doğru.
1: Hamdi qanday qilamiz degan vaqtida yanla özimizning asli holati, keng qosaqligimiz bilan siz emas, hammamiz to'silib turibdi, shundaymi?
0: Doğru, doğru.
1: Unda bo'lgandakin boshqalarni o'ylagan asosda muomila qilsak yaxshilarmikin deyman. Bunun da artık kanda teselli bir işini bilemedik tosulup durup atkan ağın kocuları.
0: Tülümüz acizlik kıldı digen
1: deki. Evet, acizlik kıldı. Özellikle evet. Düşünün şahsıl kılaylı. Otçıklısak mı tosulumuz? Kapılsak mı tosulumuz? Hayatlığımızdaki bazı işlere okşasak buludu. Püçpet kılınmaydı şimdi akma.
0: Doğru, doğru.
1: Hayatımızdaki kılıvatkan kesbimizde mi bazı tuhtap kıldığına kollar buludu. Teriksek, ciri bulsak, özlükle de mangmaydı.
0: Doğru, doğru.
1: Şununla oxşaş, bunun neymi gerek? Təmkirlik, səvirçallıq gerek. Onun kəndən yaxşı mijaz xarakter gerek. Mijazımız yaxşı olsaq, hətta alqış qeyriş alayımız, terikkək olsaq, çatı qalımız deyidiğən gəpba. Şunlar mı?
0: Şu. Müşü gəplə təsir qıma, yən aşı yollar tosluq gelib, açı xılınıb, qapılab qısanla, həm də silən.
1: Şu. Silən.
0: Nim deyitimiz həm silən.
1: Silən, məyə kırınlar mı? Arışın, işkimiz tosluqlayın.
0: Şunlar ama körgezmi yolda tosluş payken digen uçurunayım. Hem deliye ve atıp tücümü rahmetsizge. Teselli bulam, işinçilik bulam hem de.
1: Şu. Hem de vakıram sile, kapılam sile.
0: Alişam sile. Rul üsem sile. Ya yıkışınla da otakalan tıllam sile.
1: Bana Rayhan Gülmo. Salam kelişken salam pertik isamka. Güzel omak rüşengile de. Paranlarımla onunla birdemde koruldu. Lopnur'a gelip aldım. Rahmetsizle gideydim. Bana.
0: Oy.
1: Yakşı ya.
0: Davamlıq yolu uçuruyor. Cumbağının aldı koşlanıyor yolları var. Kızıl çarak ne hesap kalmadan da dedi. Seher, bulbuli.
1: Sancı'dan ürümçü geçe. Cichang Gaosu, Cichang Lija Chao. Bak tosluk getti. Çeşan yo, Çınkı, Çü, Dabaza dedi. Uyuyu, ondan sonra Dabaza'a.
0: Oyru durum da kere tuttu da.
1: Ondan sonra azıraq təsəlli bir yancı mı?
0: Xeyli uzun seperdaş yok aldığında iştursuyla.
1: Müş yolda maşineyi de telefonu karab çakka bakmaydıgan şoförlerini yığıp başı deydi. Hiç kanda kılanmayız.
0: Şemez mi?
1: Yığısınız mı? Yığısınız mı? Karan sizinle değersiz almak bula bir bir telefon oynaydı. Yar.
0: Ama Esen Hüseyin Aka avazınız ne buldaydı? O Melka Malaşı'na yakışık ocağı durmamdı.
1: Yaka ne buldu? Avazım şunda peyze.
2: Hey! Ma avazımını anlayıp şunda devatam dike deyim mi?
0: Ma Esen Hüseyin. Küçük Esen Hüseyin okşaydı o kırgan çağda.
1: Şimdi okşaydı. Faruk.
3: Kanda avalım var ya şekilde yakışın.
1: Yakışı.
3: En sorulma gibi olsun memleki değil mi? Maşin Bazır'dan. Yudin Lıhan'dan şunu da peşit kalmış.
1: Vay boptu boptu. Tos almayın beni vatkallama. Başkalarının işini kısıtmayı durulacağım. Uyu, Cucanlu, Şanghı, Tanxin, Huanalı, Fangşan, Ducay, Lin. Zobdun dedi. Meymeyti, meymeyti tosulup kaptı bana.
0: Vay ma, sizler tosuluk Allah'a şu tol kakşımanla acımı. Hazır ama Abdüsalamcan kanda hal etken deysen la. Çiş ağır gitip.
1: Uyeyyyy.
0: Yolunun tosuluk etkeni deydi.
1: Ay.
0: Vay vay, müştap minsidin tütün kaynağı gitip de ama Abdüsalamcan.
1: Mala, hakik teriksi olur de. Siz kaya direk dene abi çağırık doğrusu.
0: Bula mı?
1: Eğer, mesela tosulup durup atkalla bosa.
0: Ayka yayın evet eylem ayı.
1: Ya ayka yayı jüle tuttikim. O juluş kıtay ya o ayka yayı. Ya mesela aşı atırıp tutuyor. Mesela şu Absalam'la tosulup durup atkandır. Maşin anladı eğer. Ağırık pasayı doğruları bosa yetkiz.

0: Şincan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar universal menfaat yürüyüşlükide önsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganı talyalaysız. İçimlikni halıgan içip torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı berip bicirim.
1: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur berip anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
2: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar, biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
3: Rüyüz 7.4 Katnaş Sənət Radyosu. Katnaş Sənət Radyosu.
1: Rüyüz 7.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun sərxil programlarını radyoda, yan telefonda Sılışıtin əpçisi anlayamaysınız.
4: Rüyüz 7.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun doyun, sın kanalını koşuyulup, her günü saat 9'dan 11 gece, 13'dan 15 gece, 19'dan 20-20 gece bolğan Bivas Körsüşü'ye katnaşın.
5: Avtomobilga chiqibla 107.4 Qatnash San'at radiosini anglang. To'rga chiqibla 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalarining bevosita ko'rsatishini ko'ring.
1: Xo'sh, qadrli qonunchilar, programmamiz qaytib keldi. Unda bo'lsa, ya'ni yarim soatlar uchun mulozamat qilamiz. To'sib ketgan yo'l bo'laklar haqiqatan ayt ko'p. Axatjon yomon chiroyli fotosurat asaringiz yo'llabsiz. O'zim fotograf bo'laman axatjon. Demak, bizning radio televiziya stansiyasining oldidan davoza qarab manga yo'llanish. Haqiqatan yig'ir to'silish va qarishtirib yo'llar.
6: Qaraldi,
1: lekin men suratni haqiqatan chiroyli tortibdi.
6: Bundan ham bir tortib qo'ydingiz axatjon, lekin rasman chiroyli chiqibdi men surat.
1: Dal qo'lini chiqarib tortmayman. Agar haqiqatan jozlarni qo'yib turib,
6: tortadigan bo'lsa,
1: biz oldiga berib bir ko'rib, ko'z degan chimchiqli deb kaynigini bir tortirgan bo'lsa,
6: kesbigiz degan yana boshqacha.
1: Men rasman tortibsiz. Lekin bo'ladi ekan, mana mushtaq to'silib qolgan vaqtlarda bexatarlik diqqatga asosda chiroyli fotosuratlarni tortib, shuni ko'rib, ichilga vaqtda telefonni qo'yib qo'yiblar. Bexatarlik diqqat qilmagan bo'lsa, jimi?
6: To'g'ri, ammo bir qo'rib o'lgandan keyin bizni ham shunday chiroyli rasmlarga tortib qo'ysa bo'ladigan deyman.
1: Xo'p, bilamizsiz. Mo'ndi, bakalik suratlar. Avtobuslar bir narsa demaydi-da. Sizni qo'rovda chiroyli tortib qo'ysiz, ayrimni onda qilibsiz, inkimni ushlab qolmabsiz, ikki mangzim manda tompayib chiqib
6: qotdi. O'qatmoqsiz deb.
1: Chechimning bir tarafi komchiq
6: qotdi. Buni ustidan ma fotograflar aylik men yana ishlatmaydi. Men o'zimni o'zimizni tushaymiz bo'ldi. Yomon suzik tortdi-da shu yuzni hamma narsa.
1: O bir rassam odam suratini qatti sizmaydi ekanda. E biz sen bir rassam bo'lgandiki bu manzara suratini sizsang-ka, daraxtni sizsang-ka, bu ko'chini sizsang-ka, bu odamlarni siz baqsammamda desa. Odamni bir ikki qitim sizib qo'ygan rozi qilmadim. Malaning tili olmagandiki men o'xshatmabsa deb tilmaydi ekan. Shuning manzara surati sizdigan bo'ldim deb manda deb turgancha.
6: Rasmlikni. Bo'lib xonim qizlarni ham rasm tatib qatdi rozi bo'lmaydi. Mush arayonlar mush sayohat chiqqandimi? Ko'prik jidal nim bo'ldi ekan desa men chiroyli rasmga tatmadi. Depçüm erlamo yama setatsla bezdi
1: diyeyim. Biz de asli zavut asli altımız.
6: Yama setatsla ne? 1 metre 70 adamda 1 metre 30 kılıp tatıp 5 setatsla emas mı?
1: Kazandı nimbos cemiş kişi çıka.
6: Şunu ki uruş kaladı Allah'ımı cıklıkın.
1: Cen cence suyu çallı yilu çantong dedi ama mayollar alan ki. Muş yolda toslap ketken de ağırsın mı ağırsın ama kosak ağır mısın ras?
6: Eşirinlerle ağır mısın ki?
1: Orası bana yollap verme körüp bakaydı. Vay onu sizge çürüp şazayı kılıp yollap verip olsun nurgun vakti getirdi. Bir toğru çınan muhtarıcan.
6: Dıkhı ben de aldı çüşte maşallah inta ancak tosluş baha. Tonunluğun içi geç tosluk getirdi deydi. Uçar toru taksi Niyaz efendimle uçuyor ya. Rahmet sizge.
1: Bu körükteyimiz Abdurrahman Can.
6: Canım şimal uçuğa çabin
1: koyar. Daha diyor bu körükteyimiz bunun ki fıçörünüzü koymayımız hemen dakika uçur bersin biraz.
6: Ekber Boran, Ekber Kurban mı? Kurap dur Boran diyettim. Ekber Kurban efendim uçuyor yollap dur. Şinhuan Nello. Canım şimal yolun işte Xoacha Bingwen'dan aldım o belki tosluk getip de ayınlıp mıyın la? Dip uçur bir yürüp de, cümü. Keçir on buğran deyip etti mi?
1: Bek çıkke, Şinhuan Nello'dan Xoacha'nı aldı. Bek tosluk getti
6: deydi. Ayyadı tosluk getkenle. Xoacha yolum tosluk getip de ama bunu ever ependim. Şuna uçur bir yürüp.
1: Abdusalam Can, Kaysi

0: Ул белгидә сез дәңә мау машинда
1: Кылчаңда
0: доры
1: доğru.
0: ба аны кочуларымыз мен де доğru ба тәгәр бер
1: Hmm.
0: юлда куйып калсак якын булып куйып калса дәрезне ичип та ташап бәсәңләр
1: Ha.
0: булды яки төшүп колага бәсәңләр булды жума
1: Davayın taraflarda maşınlar köpken kilemsiler, kemensiler, özanlarının işi iş kılıp ben dep koydum dedim o Abdü efendim.
0: Vay vay vay vay bay yigit ama bugün bek kakşıdınız cima bay
1: Niye
0: yigit
1: boğandı?
0: bek
1: Yaman
0: kakşıdınız bek kakşıdınız
1: kakşa
0: iş kılıp.
1: Oy siz çok
0: Bir
1: soğuk
0: kadın
1: edin
0: bir kadın
1: tırnılarını
0: aslında
1: dep
0: bana
1: kakşa
0: dedi ve
1: isken.
0: başka yol kırktığına bay yigit bol diye. Siz mi o şişkirmi de bana dediğin adamın keyni kırılıp kakşa alıversiniz.
1: Yo no, siz kakşığınızdır aşınakla dem uçuraydı.
0: Ya.
1: Siz kakşığınızdır aşınakla adam kendini kırk alıştık.
0: Mesela kim o bu? Bir de surette atıp evetin biz dep koyaylı. Oho, özünüz bay oğlunuzla karan bu. Maz Ruşengül degende kakşığın sıra şunu görürsünüz gözüme bay yigit.
1: Aşına
0: Bugün
1: yapıp kalsız.
0: bek cık kakşığa fıçırını yolladınız. Ya maşın numaranın evetin biz değil eğer anlayacağımız tezirek yol başıydı bersin. Biz bilmeydiğin birisinden kakşalı verseniz bu fıçırını başkalarım tesir köstüp kaymışsın deyimiz. Yakışık olanlarını ben bir kobalıkla basam dedi. Beycan canı bir ravan dedi Sürali. Ya mukabatalar ya babamsa karzip bir anla bana 50-60 man dedi. Bulu da çatayak kilin ha. Bizden tavuz çağındaki et üç küçük kilin ha. Cenşe yankı ne mi? Kuruluş Bankası'da ben karzilip sizi den boğu öpürey. Bulam da Sürali.
1: Ağana da boran 50-60 bin koy alam size. Bura 2 milyon ilga bunda ağandıkin.
0: Ya edep koyun ha. Bu mu tosulup hazır şereli mi tosulup deydan gep kalmadı da. Mışı bazen şoför
1: Aklı kubil
0: dostlar
1: tüm tosul kağıtıdı dep mi?
0: yandaşlarını vurup çıkmaydı. Tas kaldım çok. Kada kılıbırsın vurup koyakla deydi. Vurup
1: Ya
0: koymay.
1: yolu. Oy ur koyman avaylan.
0: Vurup koymam. Tak koyun.
1: Urkuyum.
0: Vurup koydağım oldukça mı sen depçan.
1: Ya yolu dağlıktan terepke tosulup Biyancan kızıl çırakka kepti dedi Kuvancan. Rahmet.
0: Muşu yol koygan muşu neyse cıkırak yol böyle ki bekesken de buldu. Biz katına saçtırmızı da bakaydı. O abiydi.
2: Kırımlara kaytanan bir dövmeşil oldu mu abi? Misal ya ya sen de bu şekilde maşının bunu kayıkla toksitledin. Sera ülkede kitlenize bu şekilde. Benim maşına anlattım ya. Elimde maşının üyü ciddi aile kuru değil. Şimdi muhtemelen Allah'ta da ben kandaktırıp bunu kısa belirleyemez bu şekilde.
0: Bol da işkan da karınız bu musun eğer aptıma bulanız uyudu basa. Çünkü alıkı telefon numarının çoğu bazı yerleri okşa çöp kaldı. Ya komisa ilgiri başkala işletken telefon numarını siz işletti atkan basanız. Şuna hangi bir uçur gep kaldı. Cuma. Onunla karınız o musun? Eğer de mobada bu uçur kilip mançı siz eketmediniz sizge cerimanı koyduk dese onun kendini katnaşsakçı çoğun hatırıttaki verip özünüzdeki del ispatını kösetseniz buldu. Ya komisa köznek varlığa verip ma, telefon numaranızın ya ki kaydının bir şancı kız verseniz buldu. Cuma.
1: Şunu ulama kolunu bana be diye anlıkçımız özünün hissiyatını mında bir tesvirlep çıkıptı değil mi Ökka? Ne deydi? Mektepte okuyan vaktimde dersini bilsem bilemsem la deydi. Muş mevsim, ütepkez kile mevsim çok kum tırışıpmış. Hemen bilişik tırışıma değil mi? Hatlarını kolay mıkan yazıp kalsam kaçan yeni defterinin yeni varlığını örüp yazam edek ettim. Hazırlık hissiyatım muşunda muş yoldan çıkıp alsam la. İkinci muş yoldu bana hemen değil mi? Lika etiyeni miyip kalıma.
0: Doğru.
1: Şu maşa hayatta çok Ergiz degen gapni aldırap qamoqluq.
0: Şundaq şundaq. Amal yok. Kirmeyme degen bilen ma 9 yılın 30 gıçı dedik ko. Tianşar ayındaki 29 yılını özgertiş, remont kılış kılışı 9 yılın 30 gıçı. Tütülleyi tügep bulduk. Şu vakti şu bağırlıkta dedik ko. İdiye cahitte tayarlık kılıp yolu çıkaylı.
1: Siz bunu pişayman kıtlı yürüydüğen bir simdim hem mi ne mi din? Yigen tamıkınızla işken suyunuzdan tatım.
0: Oğurluk gelmeydi de. Erzat balası.
3: 174 yolu Suriye'ymiş, Cucan yolu körükleyemezmiş. Beşinci körük, maşınlar tuşak pişip gitti.
1: Şunu da ama yiğitiyen mi neydi? Harbi taş kaylamı toluklu tutuldu. Hem o maşını toktap dursa, iğrılık eşip kese körükten çatak çıkmaz mı?
0: Ya ya, onda olmaydı, hatırlayacağım.
1: Ha, kalın şu tutma körükten.
0: Kokman kokman biz bu. Ha, özünüz.
1: Körüklerin çarşında ilas kılıkıp yasakan değil mi?
0: Beşiniz kıyvatkan dek bir tuyguğu var, kosağınızı içip. Nur.
3: Bunlar bir yerde ciğin dağdı. Dağbaza karabmanga yönüş maşın kötü sakşı.
0: Buldu kaderlik anlaşılan da Nurgun yol bilekleri tosip getirdi. Onda olsa bazı bir uçurlar niyet güzeli anlaşılsa sacı mı?
1: Makul.
0: Ürümçi şehrinin 2026 yılı adetki toluk otur mekteplerde okuğucu kabul kılış boyunca ikinci Türk'ümdeki mekteplerinin okuğucu kabul kılış numar çeki 7. ayının 24. gün saat 13'de ilan kılındı. Belki Nurgun Atalla dikkat kılıp atkan buluşu mümkün.

0: İkinci Türküm'deki nomor çeki ilan kılınıptı. Ballarınlarınki nomor çeki toşuptu mu? Belkim Nurgun Atalla hoş şal bolu vatkan buluşu mümkün. Çünkü arzu toşturuş ahırlaştı. Şu ballarının ikinci Türküm'deki mektepleri yakışı okup, yani 3 yıldan kiyin özü közüken Ali mektepleri ötüp gitsin gitmek taşımız.
1: 7 ayının 24 günü saat 12'de hem de 2. Türküm'deki universal toluk oturu sınıflarını üst sige alan adetlik toluk oturu mekteplerinin okuçu kubul kılıç numar çek ilan kılındı dedik. Saat 18'de 2. Türküm'deki adetlik toluk oturu mektepler kubul kılıç neticesinde doğru sürüştürü sistemi seçildi. 2. Türküm'deki adetlik toluk oturu mekteplerine arzu toplaş vakti 2026 yıl 7 ayının 25 günü yani et saat 10'dan 18 geçi buludu. 7 ayının 26 günü saat 12'de 2. Türküm'deki adetlik toluk oturu mekteplerine arzu toplaş boyu kubul kılınış neticesini sürüştürgülü buludu. Kubul kılınış neticesi hükümet subsidi ilan kılınan ölçem kılıdı. Başka menbelerine işlenmesi gerek.
0: Şunda emdi bayağı Minhua Koçısını tılgaldık kadar.
1: Doğru.
0: Emdi Minhua Koçısı hakkında bir uçur battı.
1: Yetküzeyli.
0: Çünkü en köp tosulgan yol. Tosulup tırvatkan anlıqışlarımız mağfıçır alay dekatkan bu sana. Ürümçi şehri Minhua Koçısı'da bu hafta toluk asfalit yeğitilip yol əsli keltürüldü. Sayyatçılıkların canlıniş mezgeli yetip geliş bilenmirge noktuluk kuruluş kılınmatkan yol belekleri sebebinin Ürümçi şehri Tianşan rayında devrelik taşkın karakterlik katnaş kıslancılığı görüldü. Şincang 949 katnaş radyosu bilen 174 katnaş senet radyosu bugünden başlayıp yürüyüşlük haber çıkarıp anlık uçulanı tekimi köp yol mulazimet uçuru bilen teminleydi.
1: 7 ayının 23 günü muhbir Ürüm şehri Minhua Koçısı kuruluş nak meydanı da yolunun 20'de yanılı kuruluş kılınavatkallıqı. Bir kısım yol yüzük asfalit yitilgallıqını gördü. İgilinişçe Minhua Koçısı da bu haptının ahri asfalit toluq yitilip yol əsliki keltürülüp, katnaş iktidari zor derecede üstürülüdükken, bugün yürüyüşlük haberinin Minhua Koçısı da bu hapta toluq asfalit yitilip yol əsliki keltürüldüğü namlıq birinci kısmını anladımız.
0: Qadirlik anlı olsa yanına dekhtanla bizde olsan bazı muyum uçurlarının muşarqılıq yetkizimizlerge. Minhua Koçısının şarkı ikinci aylanma körük aslıdan iştipak yolu uçup olan iki yolun üstündeki yol bölgeye asfalit yatkızılıp oldu. Abdümobulla normal yürü batıdı. Minhua Koçısı bilen iştipak yolu kesken yolu yığızda yol yüzü yanlı unguldan ol bulup iştipak yoludun yenen yolu uçup olan yol bölgede hazır mı yolunun 20'de kuruluş kılınıp 20'de abdümobulla katına batıdı. Ürümçi şehirli Gongan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı, Tianşa Raylıq Çoğun Atırtı, Daven Tevallik Rayını Uttır Atırtı'nın siyasi yetekçisi Huang Jian Tao mındak dedi. Minhua Koçısı bu yıllık universal su turbi yolunu özgertiş türüge kürgüzülgen bulup, 20 yipi kalette ilip verilgan kuruluş, Canop ve Şimal Terepki mağdığın Abdülmobullah'a təsir kösetti. İştipak yoludun yenen yolu uçu boğan bu bölekki boğan təsiri en çoğun bulup, Canop Şimal işki yolunuşluk yolunun birlik katnaşkı kaldırıldı. Minhua Koçısı'da keşlik katnaşının besik mezgilde Abdülmobulla en köp oladı. Şuna kez saat 7'den 8-20 kıçı boğan mezgilde köpçülüklerinin başka yollardan ayrılıp menişine ümit kalırız.
1: Katnaş sakçıları katnaşının besik mezgilde de şehir ahalılarının çarkı işkinci aylamı körük asıdaki yol bölge. Şirçihu yolu, yan yolu, ihtibak yoldan ayrılıp mansı boladığalığını eskertti. İlginçte Minhua Koçısı'daki kuruluş ahırılış aldı turu yetipti. Huang Jian Tao mındak dedi, hazır karma yatkızış, yol belge sızıkların sızış baskıcı oturup atımız, çembe günü Minhua Koçısı'da katnaş normalleşidu. Ahırlaştırış çeryanda piyadela yolu kuruluş elip verilip, yolunun gırvik igilindu. Köpçelikinin yol yürüyüş çeryanda da kuruluş işçilerinin bir xatarlık igimi, dikkat kılışını soraymaz degen.
0: Anladınla, çembe günü Minhua Koçısı'da katnaş normalleşidu. Etedim başla be. Ravan mansak baladı. Şunun okşa şarkıs yol belleklerde mi? Astasta kuruluş eslik. Katnaş eslik kildi. Şimdi dostlarımızdan her vakit maşı uçurlarımızda alay dikkat kılışını tavsiye kılımız.
2: Yolda abdumobil haydab gidi vatkan. Şehir terakkiyatıdaki her bir özgürüşlerini baştın keçir vatkan. Katnaş çırığı aldıdı saklap durgan vaktinizde 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun yıkımlık avazla bilen sizge her vakit hemra boludu kallığını unutup kanmağın.

0: Qadirlik anlıqçılar proqramımız davamlı şivatıda. Yollarımız biz əmrə proqramımızda başına axırı yaxdırıb anlıqayışla. Şincanlıki ən esil təmini izləş pahaliyyətimizdə yanlı sizlərə tamaqları oxşaydıqan həqiqi təmdiki kaligüşi ögürlərini istimalçılığa sınıb atqan sərtəm kırıran kaligüşi ögürxanısını alayda təvsiyə qılımız. Yəni, bir əkşəm bükülləri sərtəm kırıran kaligüşi ögürxanısıq verib esil nöyrəməyəlləni və başqa tamaqladın ozırlıq gelsin olanı qarşalımız.
1: Onundan başqa Avtomobil klubu faaliyetimizga qatnashqani nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul deb nomi olgan Mullaygiran Abdullari. Endi Mullaygiran Abdullarimiz shanbekshanba ishlaydi. Tushdimi ishlaydigan kech soat 10 gacha do'konda bo'lgan shu ham ishdan tushib, mush avtomobillarini bir qur tekshirtib yetib, mana yo'lga chiqadigan anglug'uchlarimiz bo'lsa, uzun safarga chiqadiganlar bo'lsanglar, bir bir tekshirtib Abdullarni almashtirib, yaxshi bir machaqlarni bir tekshirtib yetgandan keyin andan safarga chiqishinglarni so'raymiz. Qachon bo'lsanglar qulay demakchi.
0: 13 baştan 975 75 Esilnodi bo'lsa Mollegrin Abdullari. Altay yolu köyrük astı Ronhıçan taraflar avan, ma yollar avan kemana.
1: Anda ma 13 oturunu aldı da maşını digen veşi cıktaydı o.
0: 13 otura köyrüknün üstü. Yollas!
2: Sürü gözünü çöp, gözünün yolu kevri. Cansılı oladım ya, maşında yaman cık. Yollar doçurtuluk.
0: Olcudu mu? Yaman yollar tosunup ketken okşaydı yollas. Yolvas! Yolvas tek boğun, yolvas!
1: Kağız yolvas bopkan mı adım mı?
0: Şu.
1: Sıdıkcan efendim, kaçka yavaq çıraqtı maşallah bəkçeq, dikkat kımiyanla adı püçür berip tu. Səhər bulbili deydi, hazır 13 oturun aldı da maşallah yaman cıxken cümü adı püçür berip tu.
0: Ha, dəp koyun.
1: Yağan mı?
0: Yağan.
1: Ay, rast tu?
0: Ha, denizden 5'in çıxarıp le yolu püçür bəli belki. Pəs küçük kömsüm adı sıxladı. Yeni avat yoldun Şenhuan Allah'ıman kaynışlı maşalla bek köpü halcanın uçarı.
1: Altay yolu körükünün aslı Ronhırcan tarafla yollar avan diye uçurunu Şakırcan eve atıp dur Ahmet.
0: Makul. Abdusalam çışınız kanda kırak olap kaldı Abdusalam.
1: He kandak.
0: Bu mısı avu anlık uçularımız. yetkisi pemek çok antı.
1: Çiş doğruları da pe.
0: Üyü kepildiniz mi ya?
1: Kanda o kettiniz. Sen ağır vatamdı.
0: Arzat polosi. Bu süretini evet koyan bilen. Biz gibi bir çöndürüş vermem siz erzat polosi.
1: Hayır yol bile ki.
0: Sizimiz aşı resmi aşı.
1: Sağ yol dikin bir şuradan bir köyürükken oğlum.
0: Polonu dümlep koyup yüzünü kesetme kendine kılış kıldınız o. Sırlık gülen gümü ahırı çıdım ay. Mevlütka iştipak yoluğa Guankoy köyürükten çıkıp kaptım ben.
1: Ha.
0: Koş liniyede yığır maşini köp. Ama liken kart bilen gaz ilvağın bulsam. Gazırdan eve kart ile gaz da bir kanımda kişi oprasılamla olan gazır çakkaş kart oynaydıken miyiz? Siz işten çıkıp gelin ay bulmuşsa kart ile sizden saklayıp durmak edip. Vaktiç yollar içilip gitti ya sarılık gelenge. Yollarınız revan basın.
1: Ay mama sisi bombaptı mevlütü ama inaç çüp kaptı.
0: Ne baptı?
1: Ağızım yuhan hiç bir esnep diken ben ama on taraf kim çüp kağandak durup konak kılımı daydı o sisi.
0: Onda onda onda kütürüm de vurkun. Onda onda onda onda onda.
1: Esli kile ama?
0: Esli kildi.
1: Kile ama?
0: Kaçattım bir neyse esli kilitti yedikilerden.
1: Vay bu siz ay şu kadar da kesin hepsizde he.
0: Sıpinlu yollar avan dedim ona.
1: Rongşan yolu belki tosup gitti dedi. Erzat bulunsa depe doğa hazırmış tapta
2: he. Ay yolu 5. köyrüktüm. Şu Guankın köyrük çıkırga ya iyi sayın evin tutun.
0: Buldu Ahmet.
1: Şunu lan bana yardım kısanla bulduken maşinam toktuk maşinam sağ yoldun. Cucanla okarap mağa yoldun. Yolu yığız toktuk yap toktap kaldım dedi. Anlamadım tokkaçlar bir yerde kalanın numarını bildi kalanın olsun tepe sanlığa yapıpken deydi. Meksus tokkaçlaydıgan bir maşınlığa bağlı değil mi?
0: Bağma. Ondaysa telefon numaranız evet ama mesela ben kaçılıp bir yerde geçilerek yollar
1: bir
0: yerde.
1: Aşı tokkaçlaydıgan maşını ne aşı önünde bir hareketlendiğin bir sabah. Aşı ne numarını bildi kalanın olsun ya ki kanday şekilde izleydi bildi kalanın olsun bir yerden kısanlığa yapıpken hazır. Abdu bu taz bir emesli bir yolda toktap durup kaptı hazır. Sağ yoldun cucanlı okarap mağa yönleştik yolu yığızda.
0: Tok yiğit idi. Eşet katnan sakçıları olsun katnan sakçıları olsun bir yardımına.
1: Fakat bu mısırası 110 telefon kısım bulduk.
0: Ha şimdi kısım buldu. 122 oran.
1: Ha 122
0: ya 122 oran. Eğer de bay man kaçıla bire şu yol belki de dikiciler olsa telefon numaranla bir yolla koyunla. Kadirlik anlıkçıla şeyhu diyemçü işçimliği. Şincan'ın enerji işçimliği şimdi bak. Bugün işkelle bağ mı yok mu? Şihu dençi işçimliğine işkelle bağ mı yok mu? Şihu dençi işçimliği Şincan'ın enerji işçimliği. Toşkan zedeki ham materyal kılınan, şeker miktarı tövben, bedenge kuvvet doluklaydı. Onun da başka bir yönge almıştırıp seyitebiliş makapatı eriş nispeti 70%. Bundan başka adamın uykusunu kaçırdı, ruh kılıdı, şimdi de beden kuvvet doluklaydı dedik. Şihu Denkçi isimli Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşme musabakası küş koşudu. Bugün de başlayıp 8'den 9. günü geçe Denkçi isimli doyun numarını koşulup, galibi kılıdı da paras kılgan komandok söz kaldırırsınız. Doğru paras kılgan hem de tüncü yürek begelle çoğun ikrarlık, renglik televizörü erişeliydi. Weibo'da süratlik mazmununu an aldı koysanız, parzınızdaki çempion komandığı söz kaldırırsınız. Çin doğu berip geliş ayırıp olan beliti ve Cungu Derizden taşkırı futbol barılaş masabıksının kiriş beltiğe erişiş borsanız ba. Soğukatla tayarını bol de tezden katmışım. Hakikaten tamam yakış işçimlik. Yani birisi mesela uzun yıllık abdumobil aydaydı galla. Yakıp olmasa taksi şoförleri yakıp olmasa çüştüğün kim bir uykus geldi galla olsa bir epiş baksanlar balıdı. Bir yüvenge almıştırıp seyitebiliş makapatı 71%. Cuma anlıkçılar.
1: Ama bir kanca anlıkçılarımız numaralarını evet ettik ki Abdü Efendim evet koyduk hem de. Her kıl usullarda yardım sorusunuz.
0: Tursun Canlı'nın evet ettiniz mi?
1: Evet de bana Tursun Canlı. Şu numaralı telefon kısa en azından bağlı dolu kaçılıp yürüdü dedi.
0: Bu kalça ben bugün işe gidiyorum. Makapat çıktı. Bir yüven tölep. Yani bir kutu aldım. Tamam yakışık. İşe gidiyorum.
1: Beş çıkken.
0: Beş çık.
1: Güven yolu yankı yol taraf karab manga yönlüş yollar avan deydi İlham Can'a rahmet sizge.
0: Da yoksa yollar avan yoldan bağ mı keş kılıyor?
1: Bakya bakya ama İlham Can benim YouTube'da hazır aşır avan yolda.
2: Bugün ben hiç kılmıyorum mukafat çıkıdırsa. Aaa.
0: Yoksa yoksa. Boldu boldu
1: rahmet. Ama yoksa çıkıp kalan sisi. Mandak mandak diginiz kanda o meldka. Mandak mandak diginiz.
0: Malo. Barmakın ne barmak. Alkan ne? İngakına astı koyumuz. Astı koyup üstü götürümüz. Ha, onda, onda, vursak, onda.
1: Ay, ma, biraz görüş, boğan boz görüş payı atı da sizge.
0: O, şimdilik işte mi kamlaştıran mısınız, ey siz? Güzel ayak, işçimliğinin ismi ne mi? Vusu, denkçi de bir zalık,
1: ben sizge. Sizge resim evet bir el çoğu.
0: Ben evet koydum.
1: Evet koydunuz mu?
0: Ama şu süret ne? Köyseniz kara. Mukapat iliş porsatı bacı bu. Bir yüvenge. Seyit iliş porsatı bu, ha? Ben işkin ağa mukapat çıkmadı, talihim yok ya da. Hem de bugün talihiniz çıkmış, evet çıkıp kalacak mı?
1: Badam taksi Adilcan Qataralı Livet Qahmet Qasık, benim tüken körüşep, kiley dep. Ah hicilu, bayağı canlı bir repatçı resim düşemedi Melka. Şunda kilim baldı, ben yaman hicilu git barım, kanda kısa buladaydım ben badam taksi.
0: Boldu,
1: o sizin kanda kısa kulağım da muştapta.
0: Bağman, bağman. Onda numus kılıp berip yedi, gıl gıl titirip.
1: Ha, gipimiz oğuşamay ayede.
0: Aa, işten köynek ne yol kapatı hanın hem paydası. Sonra mı?
1: Ayede hem de o Adilcan benim de mayalı kişilerin hicil olmayan deydiğin işte, deydi şansı olsa. Adilcan'ın hicil olan bir kendisi. Bağman,
0: boldu badam taksi. Bağman, bizini bunda kıyınman. Bağman.
1: Hazırmışlar hicilçe erile bağ mı?
0: Bağ.
1: Bağ mı?
0: Beş kızın arası
1: çok... Siz birini kaldınız mı ki? Şu badam taksi yer şardı.
0: Beş kızın arası çok oğan dek çok oğan balıkken bu. Boptu. Hani bir yer biz bir yerim de biz olmayız.
1: Eres.
0: Baman baman karan o neyimi titirip temtirip yapınızı tapanmay. En yakısı bu delikli kulunuzu yuprup la. Anlamıgan seyli lan.
1: Biz bu dep koymuş sizden. Şuna hicilu ketkeniniz biz çok yetkiz koymuş.
0: Şu.
1: Yaman hicilu ketip abaram mı de dep çö.
0: Vanshan suyda otu usula daydı cuma Vanshan suyda.
1: Bak hicilu su peyti atış kaldıkken dep dep koymuş. Beşinci körü koşulunu yerde belki tosulup ketti daydı ha. Tokkaçlaydıgan maşından numarını bana mı evet bəsiniz deyip.
2: Xalıq görüki hali ravan qopgan başqın qarğanda.
0: Va qalğan ya xalıq görüki de tosulışqı töp qoşduğan maşınlar başqa yollar tosulıp aldı de.
1: Şunu olan o numarını.
0: 5-nji körük qoşulunya tosulıp ketdi. Qettiki qamanlı. Voy jo. Ama 5-nji körüknin sürtünü kögen bolsan ha. Çen tancanlı normalken tosluş yokken deydi. İştin çüp öyü kaçkaş maşinamda radyanla atma. Moji bazarımızda bugün etken başta boran çıkıp da buraya kıvatı da.
1: Bu iş tosluup gitti. Tep kakşağına ala ala aşı yollarının tosluup gidecek silahım aşağıda bir kişilik. Hes koşup turvağın değil mi aşı yolda?
0: Ameliyat başında tekakür kılış gerek. Oy ben tünü gün dedim bu. mesela şunda tosluğu da hem de Nurgun yol bileklere kalkırdı. Muşunun için Kandak kılıp tosuluş cihetti ki işte sıkılıştan aldın eliş gerek. Manın layihasını tüzüp yakışımız gerek.
1: Doğru, doğru.
0: Telefon oynayıp durmasak yani bulmaydı. Bir neslen oyluşumuz gerek.
1: Plan tüzüşümüz gerek.
0: Şu bir plan tüzü var sana.
1: Ertuğ günü hıyalını kısak mı buldu şembe ekşem benim.
0: Doğru bir plan tüzü var.
1: Üzenlerinin kelgüsü doğrusu oyluşunla, hizmet planı tüzü var.
3: B
1: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip becerişi mehsus linyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
0: Mau abdu yinfa bayamalıqı tuk qamğan sizge ma Rüşengül bir qans nömrlarını əvətibdi. Məsələn 400991 degendik. Başqa anlıqışlarımız bu şularını əvətibdi ki, məşlaq bir vurup yaqın. Əgər mən yardım qılaydı güçlə bolsa, sizin nömrlarınızı tapşırıb aldıq, biz əvətib verəyli. Balam da. Şinfu. Şinfu. Öm çıxdaq tonuli. Cizuşan. Suydo. Tosu getibdi.
3: Ha,
1: Meltkan Venkan'ı aldı durdurup diken hıcılıp ben bu barağımı kanka işe aldım.
0: Ha, maşın da hıcıl çantı sana. Daha ben ne olur? Evet, kaç kutu utakandım biraz.
1: Ha, şey da, hıcılıp kilem yap
0: kaçırsın. Cep yok şey, hıcıl çalla uçurup dedi şu günü. Daha ben ne olur? Tiyanşan Venkan koşuyorsun işte. Acayip dostluk yap dedi köyde bir yol. Nimiş ki adam
1: kemmeydi. Kızlık şuna hıcılı ıslak ya. Hıcılı olmaydı kaçla hıcılı olmayı ıslak için.
0: Şu gün için nimiş ki adam kemmeydi kandırıp şunu da karıp gittim.
1: Hemiz hıcılı olup demez misiniz?
0: Acep yakışı erkeğin oturup aldım da acep yakışı. Ne oldu ki işte bakıyordu kaçan içildi. Depyanına akı öydükler tamakı paraydaydı bak. Oturup gittik, bak oturup gittik. İşte bak öyle içilgen de içildi o kadar sırlık gülenge.
1: Ama şimdi demeyi amal yok hem sırlık gülenge. Mançı içildi de vaktini bilsek biz onun ne vardı ki reke?
0: He.
1: Uçakta o...
0: İşte bak öyle de maşallah azlıgan da içildi.
1: He, tosulmasın diye. Badam taksi ahır bir yüptü cümle bak köye turşu kıran hıcılık duras.
0: He, baktı. He, bir yüptü mü
1: ha? He, çıraya çık git kıran hıcılık onu.
0: Titirip, tentirip. He. Ameliyatta bu zeçilgi. Мен бирде мақтысын деген мақсатты нимқа ақшайды.
1: Вай бир акшин хижилчан деп мақтамды қанды.
0: Я абалның жүрек соқышы алдыға шығып кетіп жүреке. Сол тарап сәл
1: көрініп қапты да.
0: Сәл көрініп қапты. Бұл ана тез кетің аб адам такси болмаса ала. Шығыдақлай қып қойсыз.
1: Шынан ұлан қадірлік достар программамыздың уақыты.
0: Осында болды ма? Тошты ма?
1: Тошты.
0: Ол бір яғни жарым сағат мұлазымат қалайсак. Бопты, жолдарыңларыңызды тезірек ішіліп кетсін үміт қыламыз. Amda sizler için bir yarım saat mülazimat kıldık. Yani sal uzarsak bulur değil. Lakin kendin yani başka program bulanan vakti var. Çünkü anı olsa ise şembi ekşembi küldür onlar köngüllük, ehmiyetlik olsun. Tezirek tosul işlerden ötüp mezunlar bir hater yetip yeri var gayslar. Radyo çastot ona devamlı bir vizyette tötü turgaycı mı? Programı riyas açıları. Rüşengül Bastılan.
1: Mevlut İbrahim.
0: Tukra. Hayır hoş.
1: Hayır hoş dostlar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 24. günü. Cüme.
2: Aval

0: Dünyadaki danlıq tiktok top tenler keçileri Beijing'a yeni bir qitim jam boludu. Musabıqa mezgilide yine Jungo yaşla ösmirle yürüyüşlük musabıqı setkizilip, dünyadaki nurgun devlet ve rayladaki tiktok topçılar cemiyetirdin kegen yaşla ösmirle, dörtümüz tiktok top yaşla zapas komandasıdaki mayırla bilen Shougang Bağcı rayında top maharet üstüde fikir almıştırdı. Bu devlet bayramılıq təmilliş məzgildiki bir meydan katı tənterbiyə ziyafıtı bulublu qalmay. Teximi mühimi dünyaya dövdümüzdün tiktok top əməli küçü və şəhərinin sehri küçünü namayan qalıdıqan yadırılıq köznək bop qalıdı.
1: Sallıq məlumatlarda körüstülüşçə 2025-ci ili dünya tiktok topçıla kəsbi birləşməsi, Cungu yürüşlük müsabıqısının ki beyvasta ixtizadi kirimi 154 milyon yuan yetib, bulduruqı oxşaş məzgildikidin 73% aşqan. Bilet kirimi 88 milyon yuan yetib, bulduruqı oxşaş məzgildikidin 54.13% aşqan. Beijing şəhri Shijingshan rayonunun ki muavin başlıqı Zhong Mianmian mundaq dedi. Bu yıllık dünya tiktok topçılar kəsbi birləşməsi, Cungu yürüşlük müsabıqısının ki müsabıqı körüş təsiratının dərəcəsini umum yüzlük östürüb, qatıq detal əsli həllərinin dərəcəsini yenilab östürüb, mədəniyyət, soda, sayahat ve tentarbiyenin ki yuğurma halette hem türkü buluşini yenimi ilgir özürdü. Musabıqının tünce aylanmadaki biletlerinin setilişi 8. ayının otturuları ve ahırları başlanıdı.
0: Dünya tiktok topçılar kəsbi birleşmesi Cungu yürüyüşlük musabıqısı başlanıştın burun, Eijir Minguwu Asiya Tenerket musabıqısı 9. ayının 19. günden 10. ayının 4. günü gücü ötküzüldü. Bunun için de tiktok top türüdeki müsabakalarının vakti 9. ayının 20. günüden 28. günü geçip oldu. Cungu tiktok top cemiyeti bunun delgiri Asiya Tenerket müsabakasının tiktok top türüge katlaşkan tenerketçilerinin tizimlikini ilan kılgan bulup, Wang Chuqin, Su Yingsha, Wang Menyu Katarlıq komanda azalları bu tizimlikten oran algan.
1: Cungu Paytop Aşkar müsabakası da Chen Yufi oğunsuz şaraitini özgertip, Sin Do'nu yenip 8 küşlük mayır Katarı'a kirdi.
0: 7 ayının 23. günü Jiangsu Changzhou'da ötküzülgen Cungu Paytop Aşkarı müsabakasının 8 küşlük mayır Katarı'a kiriş şalqılğış müsabakası ahırlaştı. Döltümüz kumansı mahiri Chen Yufi 4 müsabakı noktasını ıtkızıp gelip, oğunsuz şaraitini özgertip, Hindistan kumansı mahiri Sin Do'nu yenip, ayalla yek oynaştırıda 8 küşlük mayır Katarı'a kirdi.
1: Chen Yufi bilen Sin Do aldın kapta ötküzülgen Yaponiya Paytop Aşkar müsabıqısının 20 el kılğış müsabıqısı da uçuraşkan idi. Şu çağda Chen Yufi 2. meydan müsabıqıda yarlınıp, müsabıqının çekingen bulup, Sin Do el kılğış müsabıqı kırgen hem de en ahırda qalbi kılgan idi.
0: Bu kıdımkı müsabıqıda Sin Do yakşı bulgan müsabıqı oynaşı altın davamlaştırıp, 16'ye karşı 21 netice bilen bir meydan yandı. Hem de 2. meydanda devamlıq aldıdı turup, 16'ye karşı 20 netice bilen 4 müsabıqı noktasıqa erişti. 13 şaraitta Chen Yufi Kayserlik bilen numar qoğuluşup, köp kıdım qaltı topurup, o da 6 numar ilip, 20'ye karşı 22 netice bilen bir meydan ıttı. Hem de vaziyetten paydalanıp, 18'ye karşı 21 netice bilen, yeniş yenilişini belgeleydiğen halkılık meydanda galibe kaldı.
1: Devletimiz komandasıdaki başka işki ayalla yekke oynaş Mahiri Wang Zhiyi bilen Chen Yue ayrım-ayrım halda Koreya komandası Mahiri Shen Youjin, Cungu Taybi komandası Mahiri Lin Xiangtini yenip keyingi aylanma musabıqa kirdi.
0: Erle yekke oynaş türüde birinci numaralı qolluq Mahiri Shi Yuqi, Tayland Mahiri Pani Chapin bilen musabıqlaştı. Üçüncü meydan musabıqıda Pani Chapin yarılınıp musabıqadan çekindi. Bu növetlik müsabıqının aldın kışkı aylanması da Shi Yuqi'nin rekabetçileri okşaşla müsabıqadan çekindi. Döltümüz kumandasıdaki yeni bir mahir Wen Hongyang birge karşı işki netice bilen Malaysiya mahiri Liang Junhong'u yandı.
1: Erle Cöpoynaş turda 4. numaralı qolluq korpudaki Liang Weikeng bilen Wang Chang 20'ye karşı 22, 11'ye karşı 21 netice bilen devlet halkıga mahirla korpusudaki Sui Lügui bilen Wu Weisheng'ni yandı. 7. numaralı qolluq korpudaki Chen Boyang bilen Liu Yi 13'ye karşı 21, 17'ye karşı 21 netice bilen Indonesia korpusudaki Yin Tolu bilen Hua Jin'ni yandı.
0: Ayalla cüp oynaştırıda Liu Shengshu bilen Tanning 0'ye karşı işki netice bilen Cungu Taybi grupsidiki Hu Lingfang bilen Zheng Yujian yandı. Li Yijing bilen Lo Shuimin 0'ye karşı işki netice bilen Cungu Shangang grupsidiki Yang Yating bilen Yang Peilin yandı.
1: Дөйлетіміз командасының ке 5

0: Ondan sonra alıcılarımız programımızın andaki demlerde bir kançılığan sava sözler birimiz. Şamal Qoñğırıqının avazını anlasa kan besimini turaklaştırgılı boludu. Yeni tatqiqatlardan bayqalışça Şamal Qoñğırıqı, Qoñğıraq ve muzika qatarlıq avazla oxşaş bolmagan şekilde adamnın salamatligige tasir körüstüdigen. Her haftada 3 saat vaqt sarıp qılıp Şamal Qoñğırıqının avazını anlaş bilen çoñqur xiyalğı çöküşni birlaştırsa harğınlıq, uyqusuzluk ve xamuşluk alametlerini körünerlik yaxşılığılı. Yine yukarı kan besim bemarlarının kan besimini tövalletişki yerden bəgil boludikən. Kan besimi tətqiqat cəmiyetidikiləmü, muzika, bulubmu, klasik muzika, qatarlıq, yenik muzikalarını anlasa, kan besimini tövalletkil boludigallıqını bildirdi.
1: 2 xil yeməklik eziş maşinasında ezişken mas gəlməydi. Birincisi, krakmal türdeki yemeklikler. Dallıq ziraat, ərxil pırçaq, yanyu türdekiler. Krakmal türdeki köktatla, yani kava, nilopar qatarlıqla. Ve krakmal türdeki qatlıq postluq meyveler, yani bənli, nilopar urqi qatarlıqlarını öz içi qaldı. Bu türdeki yemekliklerin dancıları qancı inçki izilse, kızdırılğandın kinki eriş dərizisi şunçı yuqarı oldu. Krakmal fermenti bilen uçuruş gölüm mo şunçı çoğun buldu. Bek asan azim bolup sümürülüp, kandaki şeker maddesinin tez örlep geçişini keltürüp çıkırdı. İkincisi, meyveler. Yani New York'a oxşaş bu xil maylıq meyveden başka meyvelerin hemisinin tərkibi de belgelik qant maddesi boludu. Şerbet çıkırılgan aman tərkibideki qant maddesi ücairlerden acırıp, bağlanma aletten erkin radikal aletke özgürüldü. Onu işken de kan şekerinin tez sürati örülüşünü keltürüp çıkırdı. Onundan başka tez sürati arlaştırganda yine ıslık asıl bulup, vitamin C qatırlıq ıslıkka sezgir vitaminla buzgunçılık uçuraydı. Aşkazan üçeyi ve çişi normal kişiler, bulup mu kan şekeri yukarı kişiler bu iki xil yemeklikini izip, arlaştırıp içmegini yaxşı.
0: Naştalıqnın mu en yaxşı vaxtı buludu? Siz adatta saat kancıda naşt qılısız? Saat 7'de mi, 8'de mi, 9'de mi, ya ki 12'de mi? Adeti kişiler daim baldır uxlap, baldır kopuş salametlikke paydalıq deyişidu. Ameliyatta bu söz naşt kalışkı mı maskeledu. Naştını bek keçik bilmesi gerek. Adette əmdala uğrundan durğanda iştaha yaxşı bulmaydı. Künlülük durmuş adeti ve azim kılıç sistemisinin fizyologiyelik alahidelikini közde tutkanda uğrundan durup 20 saatten kin naşt kılıç tavsiye kılınıdı. Ettigen saat 8:20'den 10:20'ye bolğan aralıqtan naşt kılsa en muvapıq buludu.
1: Uğrundan turuşta muvapıq uğrunlu kılsa meneğine teximi yaşarat kıl buldu. Yani meneğine teximi yaşarat kılı buludu. Tədqiqatlardan bayqılışça tuyuqsız uyğun iş bilen siliştirganda qoñğıraqlıq saat jırınlağandan kiyin 30 minut uxlasa uyqu inertsiyasını pasaytış, çarçaşını azaytış, kayfiyatını yuqarı kötürüş, biliş ifadesini yaxşılaşqa belgilik yardımı boladigan. Qoñğıraqlıq saat jırınlağandan kiyin yana birdem uxlaşqa adatlangan kişilerin hesaplaş sürati əhvalını əst tutuş ve biliş toqunışını bir taraf qılış cəhət ifadesi teximi yaxşı boldigan. Bedendeki kortizol səviyyəsi mi dərhal oranın turup gedilgən kişilərinkidən yuqarı boldigan. Bıraq bu əzəlliklə 40 minutdan artıq uxlagandan kiyin yuqab gedidigan. Bu şunundan derək verdi ki, oranın turuşqa muvafiq oranlı qilish gerçi yaxşı bolsun mu, lekin hərgiz davamlıq uxlab getməsli gerek.

0: Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, yukarıda tentarbiye ve sağlamlıq programımız boyunca anlatış bəduq. Programımız yaqtırıp anlat, katnışıp uçur bəgən barlıq dostlarımız rahmet etimiz. Mikrofon aldıdık riyasetçilə Ürkes Sultan bilen Sulpiya Attıqadır.
1: Növetçi Maharır Patigül Mehmet.
0: Xayr xoş dostlar, artık programımız görüşeyli.
1: Xayr xoş dostlar, biraz dinginki, xayrlik akşam programımızda görüşeyli.

tekşürüş endizesi şekillendi. Her günü 8 akıl çarlap tekşürüş avtomobili Ürümçi'deki 7 şehir tez süratlik yolunu çarlap tekşürdü. Bir günlük çarlap tekşürüş musabisi 1070 kilometre yetiydi. Bu əslidikinin işki hessisi doğru geliydi. Kendi kademde akıl çarlap tekşürüş sisteminin derecesi üstürülüp, başkuruş koğdaş ölçümü mükemmelleştirilip, şehirdeki yollarını akıl çarlap tekşürüş bilen tuluk kaplaş işkaşırılıdı.

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Vision Spomuzga kelgen uçurlardan dostlara yetkizeylik. Tursunca hakkımız depto. Tünügün beşidi çeçkamğan par par par paqırap ketken bişi va bir adamni körüp, altın tepi olgandek hoşup kettim dep uçur beripti. Şıqılıp muş Tursunca hakkımızın könlide Mevlut İbrahim'ga nisbeten acayip bir hürmet, muhabbet bade. Her bir programımızda Mevlut İbrahim'nin gibini kımısı zade çidimaydı.

Hoşunda sağlamış dostlar. Aldı bilen gauda haritsi temlegen Ürümçi şehrin hazır kıyıl ahvalları Qarabağaylı. Davdan şimal yolu, yani itpak yoldan Dondalyan Qarabağ kodisinin Cənabdın şimal qoğa yönelişi. İtpak yolu, yani Cinyin yoldan Minhua kodisinin şimaldın Cənab qoğa yönelişi. Jongwan kodisi, yani Minhua kodisinin şimalı tüt kodisinin şarıqtın Qarib qoğa yönelişi. Davdan şimal yolu, yani Dondalyan Qarabağ kodisinin itpak yolunun şimaldın Cənab qoğa yönelişi qatarlıq yol beləklerdi. Tosul şahfalları biraz yığırken, qağa yollasa çetti ravake. Şopur ıslamına hazır özanla gitip atka yollardaki yol ahfalları, havara ahfalları qanlara bulu atıdı dəl vaxtı da. Uçurla bosa yollab doğanmasanla, bu arqalı başqa dostlarını görümdük bayınıp kılıçını mütkülümüz. Barlıq dostlarınınki yollarının ravan səpirinin onuşluq, bir xətər buluşunu mütkülümüz.

Dostlarım, hoşçakalın, adamla karayımız Ayşem Gülediğimiz güllerimizi tapşırıp oldu. Rahmet Gülini gezmiş Şirvaki Akay Akşım'a hoş geldiniz. Da bazı yollarda Abdülmallah Köpker'ini yapıştırıyorlardı. Tor taksi Roz Cemal yaptı ama Cula'nın aldı da Abdülmallah Köpker'i yapıştırıyorlardı. Kayser ayarladığımızdaki gül çayları rahmet. Çünkü yanılıçımız programlarını yatırıp anavat kalıkını bildirip gül çaylarını yollardı. Siz gibi köptün köp rahmet dostumuz. Hoşça nasıl kadirlik dostlar. Tüven de anlaydığınız Dilber Aba Bekri'ye uğurluştaki Şamal namlıq naqşa. Merhamet dostlar.

Dostlarım, fışarlarga dağımla karayımız. Kali yukarı dostumuz, örgeç çağımış. Kaşkarı hava bulutluk durdu. Yağmuru yıbam mıdır dike fışarın yolu yaptı. Kaşkarı ki kelgüsü 24 saatlik havaraya karısak hava tutuk oldu ki. Temperatura 23 Celsius gradüstün 38 Celsius gradüstü oldu ki. Ağdıştı mı hava tutuk ki. Xotan hava tutuk olup ki hava bulutluk oldu ki dostumuz. Hem de mavu Aksu'da azırak yağmur yığıp ki hava tutuk oldu ki. Havarayını bilmek için olan dostlar olsanla yana ayrım uçur kısanla biz 700-500 buldu değil mi dostlar? Onun başka dostlarım uçurlardan Kayser ayalarımız rahmet uçurumuzga tor taksi Yusuf Çendeydo Cinyin yol Abdumbulla sel köpürekken makama deydi maka rahmet uçurumuzga. Hoşuna sormetlik radyo oluşlar lirik moluk şofkilerimiz dağımlı kozorunları buldu. Hem de Li Yugan orlığan del vaxtıda uçurattım senin namlı nakşın birlikte anlayımız. Kendime rahmet.

0: Seni aldın seçiş icazet numarı 2025 650 102 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Yak sizni çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibun bağ programı sizi.

Güzel işlerini gönlünüz gibi gün. Özünüz ve başkalarına yakışı işlerinin yer buluşunu ümit kılın. Biz mühem her bir anlarının turmuşu da mihir muhabbetlik, güzel işlerinin buluşunu ümit kılımız. Sevgili dostum, sizge rahmet etkin bu programımızı başlayımız. Yaktırıp anlayışınızdan karşılamız. Ben Riyasetçi dostumla Kunduz Aytürdi. Sevgili dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızda Naiti muhabbet hikayeli. Süyümlü kişiler bilen tanışımız. Onda olsa bugün mühem dostlar üçün Naiti yakışı mezmullarını teyarladık. Şu mezmullarımızı kulaksa

0: Сулу Шетинг апсы аркылык аңлашкы болуду. Түшүрүп алыңыз. Эгер канда түшүрүшүн билмеген достор, биздин ушу вишин салонубузга кошулган болсоңлар, бир деген ракамды абассаңлар, бир деген санды абассаңлар, силерге бир арима келди. Шу ариманы сома кылыш аркылык түшүрүп алсаңлар болду. Түшүрүш машыгылатымы атты, ошо экранды көрсөтүлгөн боюнча кийинки бет деп туруп түшүрүп алсаңлар болду. Ондон башка özen bir vasit düşürmeye degen dostlarımız bulsa, ama şu sılu şüting degen xatni, devlet yazıqıdaki bu xatni yazış arkalık düşürüp alsanlar buludu. Ondan sonra programımızga merhamet kagaysela.
1: Turmuşnun her bir kartinilerde hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Barlık şey ile yakşılık orbitisini aylınıp terakki kıldığan bu güzel hayatta köprek yakşılık kılıp köprek minnettar bolaylı. Parlap durgan kuyaşka, cilmeyip durgan yıldızlığa, sehi tabiatke ve bizgi behisap acirini beğişliğen mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bağ.

Aqsu Tiyanbay mal setibiliş merkezi meydanıda ademler ve avtomobiller toxtamay ötüşüp duratdı. Bir tüştün burun qatırgan buyurutma yetküzgüci Jangjun Mehir Şapkat tonlatqusunun aldığı kilip bir potılkı mustak mineral suyunu elip göpüldetip içti. Közünü yumup aşkıca onun bütün bedenini kaplıgan ısıq tarıp ketkendek duyuldu. Yıkının buyan oda yukur temperaturlu avaray görüldü. Sırtta buyurutma yetküzüş çeryanı da Aptapta mağdığan bolğaşqa kiyim keçeklerim tärdi çılıq-çılıq bölüp ketetti. Hazır şehir rayonundaki soda çembereki mahalle ötenlerde Mehir Şapkat tonlatqusi tesis kılındı. Her vakit muzdek su qatarlıq ısık ötüp kılışının aldına alıdığan işçimliklerini haksız ağılı buludu. Artıqçı çıkım kılmısağın buludu. Bu iş kalbimizni illetti hem könlümüzgi bək yaxdı. Dedi Jangjun külüp durup. O bir az aram ilu ağandın kiyin, yana buyurutma yetküzüş iş ornağı atlandı. Yakınkı külaydın buyan, oda örlavatkan temperatura, yeni yaçı işki uğrulaşkallarının sırtta meşgulat kılışıga zor hırs ip geldi. Buyurutma yetküzgücüle tez yollanma yetküzüş kadımlarının pişğirim ısıqtın korkmay, boran çapkınğı karımay, keç gündüz çepip yürüp, maddi aşya yetküzüşünün ravallıqı kapalatlı kılışı, şaharının aylanışı da kem bolsı bulmaydıgan muhim küş. Aqsu şaharı dikkatini yeniyatçı kesip altıdaki emgekçilerinin aldıravatkan, kıynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan meselelerine merkezleştirip, mülazimet uğrulaştırmasını əlalaştırıp, gəmxorluk kılıç dairesini kengaytti. Tiyanbay, Taybay sodı cemirki. Lengar koçu başkarımızı tömür munar yeniyatçı işgi uğrulaşkallarga illiqlik yetküzüş ötünü. Şimçön koçu başkarımızı muharib Mahallesi yeniyatçı işgi uğrulaşkallarga illiqlik yetküzüş ötünü qatarlıq adam ziş toplaşkan nokta uğrullarga Mehir Şapkat tonlatqusunu merkezli koyup, bütün gün sırtkı içibetip, daimlaştırıp, mal toluqlap asırdı. İginlişçe, bütün şehirdeki her qaysi Mehir Şapkat yetküzüş, təminleş noktalarda dijurnilik kılıdığan adam koymaslıq. Ama öz aldığı eliş, baş ahırı haksız buluş, mallani canlıq köpeytip toluqlaştığını ibaret illiqlik yetküzüş mulazmet endisi yolu koyulgan bulup, tızımlaş, təkşürüp, təstiqlaş hacetsiz. Yeniyatçı işgi uğrulaşkalla, Orlaşkallar topunun yütkülüşçallıqı küşlük buluş, vakit tarqaq buluşta hizmet alahidilikigi uyğullaştırıp, xalıqı kolaylıq yaratışta mürekkep kılvetmeslik, illiqlik yetküzüş ve teximur rahat buluş haqiqi işqa aşırılgan. Her qaysi nokta orulladaki hizmetçiler her günü karallik alda işçimlik su, ısıq ötüp kılışının aldını aladığan işçimliklerini toluqlap, üskünlerini Vaktada tazılab, kaşılarını bir-birlap tekşürüp, maddi eşyalarının yeterlik, yeni, üskünlerinin muqum aylanışıgı kapalatı kılgan. Şunun bilen bile, her qaysi yeniyatçı işgi uğrulaşkallarga illiqlik yetküzüş ötenlerde hava tanşı güçlük aram iliş rayonu. Yan telefonga tok kaçılaş rayonu. Ciddi işlem mulazimet rayonu umumi yüzlük içi vetilip, penni suyi, Fengyujin qatarlıq ısıq ötüp kılışının aldını iliş, ciddiyet maddi eşyaları toluq səplinib, salqındaş, su toluqlaş, dəm iliş tərtib kesiliş, ısıq ötüp kılışının aldını iliş bir gəvdiləşkən. Yuqır temperaturda hər tərəpli mükün ol bülüş mulazimət sistemisi bərpa qılınıb, sırtı xizmət qılıdığan əmgəkçilərinin cismani və ruhi sağlamlıqı umumi yüzlük kapalıdgı iki qılınğan.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Hayatlıkta repetisiya yok. Hayatlık tasadibilik ve hoşallıklığa tolgan. Ani şu tasadibilikla her birimizge hayat hakkıda özgeçi bilim berip durdu. Hayattın algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız üçün rahmet. Etrafımızdaki bizge dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, Muşkıl tuyğularımızını sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeydi. Gelin, programımızı katmışım. Sizge rahmet etkomba.
3: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etkiliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlanı kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yollarınızda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge işenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregece 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Dikkatinizi merkezleştirip Aptomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ıgızı kegende etrafını yakış gözdüm. Piyadelere yol verin.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu anlıkçılarının seferge hoşal atlanıp yollarının raban buluşunu, öyge aman isen kaydışını ümit kılıdır.